nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum? Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanununu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutluluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerine şikayet etmek, neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Sıratal lezîne en'amte aleyhim ve alâ mağdûbi aleyhim ve alâ dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu konuşmamız cennetlerle alakalı. Kur'an-ı Kerim'de 7 tür cennetten bahsediliyor. Cennetün Aliye, Cennetün Firdevs 2, üçüncüsü Cennetün Hult, dördüncüsü Cennetün Gurafa, beşincisi Cennetün Meva, altıncısı Cennetün Naim, yedincisi Cennetin Adn. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliyorsunuz ki bir insan öldükten sonra kıyamete kadar o orada kalacaktır. Kıyamet günü bütün insanlar yeniden dirileceklerdir. Sonra indi ilahide hayat filmlerini seyredeceklerdir. Sonra oradan hayat filmini seyreden ve oradaki neticeyi alan herkes cehenneme gidecektir. Bu cehenneme gidenlerin bir kısmı cehennemi sadece görmek için cehenneme giren ve oradan çıkarak cennete gidecek olan cennetliklerdir. Onlar cehenneme girerken cehennemin kapısı kaldırılarak içeri girmezler. Onlar 12 metre çevresinde bir yüksekliğe sahip olan şeffaf cehennem kapılarından uçarak girerler. Bunun manası onların cehennemde kalmayacakları, cehennemi gezdikten sonra oradan tekrar bu şeffaf kapılardan uçarak çıkıp cennete girmeleridir. Bu insanların hepsi amel defterleri sağlarından verilenlerdir. Yani kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. İki ihtimal var. Ya kaybedilen dereceler fazla ya da kazanılan dereceler fazladır. Kaybedilen dereceler fazla olanlar cehenneme ulaştıkları zaman cehennem kapıları kaldırılır, yükseltilir ve onlar burunları yere sürtünerek cehenneme girerler. Mutlaka burunlarını yere sürtülmesi temel şarttır. Ve beklerler. Cennete girecek olanların hepsi cehennemi görsünler de cehennemden çıksınlar ve oradan ayrılsınlar cennete ulaşmak üzere. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bir insanın cennete girebilmek için mutlaka amel defterindeki kazandığı derecelerin kaybedilen derecelerden fazla olması lazım. Böyle bir insanın mümeyyiz vasfı mutlaka Allah'ın zatına hayattayken ulaşmayı dilemiş olmasıdır. Böyle bir dilek yoksa o kişi ne yaparsa yapsın, nasıl bir eğitim, nasıl bir amel tarzı dizayn ederse etsin, bu kişinin gideceği yer Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde mutlaka cehennemdir. Hiçbir kuvvet onu cehennemden kurtaramaz. Öyleyse Allah'ın bir olmazsa olmaz vasfı var. Bir insanın cennete girebilmesi mutlaka Allah'ın zatına ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Aksi takdirde olmaz. İşte bunu dilememiş olanlar, Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar, onlar hakkında Allah Teala şunu söylüyor
Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatmeyennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ülaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Onlar ki diyor Allah Teala bize mülaki olmayı, yani ruhlarına hayattayken bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. O dilemeyenler diyor. Dünya hayatından razıdırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse başka şartları dizelememiz gerekmiyor. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemediyse, ne yaparsa yapsın, hangi tür ibadetlerin sahibi olursa olsun, o kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Bu kişinin gideceği yer mutlaka cehennemdir. Neden? Çünkü Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine göre Allah'a mülaki olmayı düşünmeyenler, inkar edenler, Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, bunların amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde de aynı şey söyleniyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amelleri boşa gider. Öyleyse amelleri boşa giderse sonuç ne? Amelleri sıfırlandığına göre o kişinin cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Gideceği yer cehennemdir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gideceği yer cennettir. Hakka 19, 20, 21 ve 22'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Fe emma men utiye kitabehu bi yeminihi fe yekulu haumukrevu kitabiye. Artık kitabı sağ eline verilen kişi der ki alın kitabımı okuyun. Hakka 20. İnni zanentü enni milakin hisabiye. Çünkü ben gerçekten hesabıma kavuşacağımı sanmıştım. Öyle anlamıştım. Hakka 21. Fehve fi isetin radiye. Artık o hoşnut bir yaşama içindedir. Hakka 22. Fi cennetin aliye. Yüksek bir cennette. Burası Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaşabildiği birinci kat cennettir. İşte sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş. Ölmüşse, Allah'a ulaşmayı dileyerek ölmüşse ona gideceği yer mutlaka cennettir. Bu sadece bir dilekle gerçekleştiği cihetle Allah Teala ona bir en güzel şekilde bir dizayn veriyor ve cenneti aliyeye gönderiyor. Öbür taraftan Câsiye suresinin 8., 9. ve 10. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Yesme'u ayetullahi tutla aleyhi sümme yusirru müstekbiren keennem yesme'a ve beşşuhu bi azabin alim." Azabın elim. Kendisine okunan Allah'ın ayetlerini işitir. Sonra onu işitmemiş gibi kibirlenerek ısrar eder. Artık onu elim azap ile müjdeler. Câsiye 9. Ayetlerimizden bir şey öğrendikleri zaman onu alay konusu edinirler. İşte onlar için alçaltıcı azap vardır. Bunlar cehenneme gidecek olanlar. Câsiye 10. Cehennem onların arkalarındadır ve kazandıkları şeyler onlara fayda vermez. Ve Allah'tan başka dost edindikleri de ve onlar için
Büyük azap var. Bu da birinci kat cehenneme gideceklerin durumu. Öyleyse Allah Teala Gâşiye suresinin 8. ayet-i kerimesinde o gün öyle yüzler de vardır ki nimette dirler. Üst seviye bir mutluluğun içindedirler. Gâşiye

Nur yolu açar ve onu mürşidine ulaştırır. Kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'tan mürşidini sorduğu zaman, mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. Ulaşıp tabi olduğu zaman, ikinci kat cennetin kişi sahibidir. Bu cennet, Firdevs cenneti adını alır. Kehf suresinin 107. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, amil olanlar, yani ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel işleyenler, yani nefs tezkiyesi yapanlar, onların ikramı Firdevs cennetleridir. Ne demek nefs tezkiyesi yapmak? Kişi mürşidine ulaştıktan sonra, tabiyeti gerçekleştirdikten sonra zikir yapmaya başlar ve o zaman onların kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır ve bu rahmetle faz kalbe girdikten sonra fazıllar, başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra fazıllar %7 kişinin nefsinin kalbine yerleşmeye başlarlar. Bu süreç içinde kişinin ruhu mürşidine ulaştığı cihetle ayrılmıştır vücudundan ve kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Hepsinin kalbindeki ilk %7 nur birikiminde birinci kat gökyüzüne, sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7. gök katına çıkar ve 7. gök katındaki 7 alemi geçtikten sonra da Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu cennetin Firdevs dediğimiz şey, bu nefs tezkiyesinin başladığı noktadaki ölen bir kişinin gideceği cennettir. Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse daha üst kademe bir cennete girecektir. Ama mürşidine ulaşmış, yola çıkmış, birinci gök katında olabilir öldüğü zaman, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katında olabilir. Eğer ruhu Allah'a ulaşmamışsa bu kişinin gideceği yer Firdevs cennetleridir. Allah Teala Kehf suresinin 107. ayet-i kerimesinde diyor ki, amene olanlar, yani ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, onların ikramı Firdevs cennetleridir. Yani önce kişi amene olacak, Allah'a ulaşmayı dileyecek, ondan sonra mürşidine ulaşacak, tabiyetini gerçekleştirecek, nefs tezkiyesi başlayacak o kişi için, zikir yapacak, Allah'tan gelen rahmet, faz, salavat nefsinin kalbinde yerleşmeye başlayacak. Bu yerleşme başladıktan sonra, bu yerleşme %51'e ulaşana kadar hangi noktada ölürse ölsün kişi, mutlaka Allah'ın Firdevs cennetine girer. İşte salih amel yapmak, nefs tezkiyesi yapmaktır. Nefsin kalbine rahmetin, fazlın ve salavatın ulaşması, fazılların %2 rahmet birikiminden sonra o kalbe yerleşmeye başlaması hali. Müminin suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, onlar Firdevs cennetine varis olacaklardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu Firdevs cennetine ulaşanlar ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştıramadan evvel ölenlerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlere tabi olmuşlar ama ruhları Allah'ın yolundayken birinci katta da ölse, ruhu birinci gök katına kadar çıkabildiği noktada da ölse, yedinci gök katına çıktığı anda da ölse, Allah-u Teala'ya ulaşmadan evvel, ruhu Allah'a ulaşmadan evvel ölmüşse kişi, ölümle ulaşacaksa ruhu, o zaman bu kişinin gideceği cennet, bu cennettir. Firdevs cenneti. Sonra ne olur? Sonra bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırır ve ermiş evliya olur. Nefsinin kalbinin durumu nasıldır?

senin kalbinde nurlar %50'yi aşmıştır. %50'den fazla nur birikimi gerçekleşmiştir. Bu fizik vücudun teslimine kadar kişinin gideceği cennetin adı Cennetün Hult'tur. Furkan Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, de ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa muttakilere, takva sahiplerine vaat edilen, onlar için bir ceza yani mükafat ve dönüş yeri olan ebedi cennet mi? Bu Cennetül Hult olarak geçiyor. Bu takva sahibi olmak bir üst seviye takvanın sahibi olmaktır. Yani kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmış olması halinde ermiş evliya olması halinde kişinin ulaşabileceği cennet bu cennettir. Ne olmuştur? Her gök katında nefsinin kalbindeki nurlar, fazıllar %7 artmıştır. Öyle bir sonuç olmuştur ki ruha Allah'a ulaştıktan sonra o kişinin nefsinin kalbinde %50'den fazla nur birikimi olmuştur. Yani kalbinin yarısından daha fazlası aydınlıktır. Bu noktadan itibaren bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşıncaya kadar bu kişinin gideceği yolda bu noktadan itibaren yani nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştıktan sonra %81'e ulaşana kadar hep bu kişi yolda bu hedefe ulaşmadan evvel nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşmadan evvel ölmüşse o kişinin gideceği yer üçüncü kat cennet olan Cennetül Hult'tur. Eğer bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse, o zaman dördüncü kat cennete girecektir. Cennetün hurafa. Allah Teala bu cennet konusunda Ankebut suresinin 58. ayet-i kerimesinde şunları söylüyor ve amene olanları ve salih amel yapanları mutlaka altında nehirler akan cennetlere, köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih amel işleyenlerin ecri ne güzel. Bu kişi salih amel işleyenlerin bir üst seviyesindedir. Allah Teala'nın Sebe suresinin 37. ayet-i kerimesinde söylediği ise bu konu için şudur. Sizin mallarınız ve evlatlarınız katımızda sizi bize yaklaştıracak yüce değere sahip değildir. Amin olan ve salih amel yapanlar hariç, işte onlar için amelleri sebebiyle kat kat mükafat vardır. Ve onlar yüksek makamlarda emin olanlardır. Burada fiil gurufati Aminun geçiyor. Orada yüksek bir cennetin ifadesi var. Ankebut 58'de de Sebe 37'de de Allah Teala cenneti hurafadan bahsediyor. Bunlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olanlar. Öyleyse amel-i salihat yapanların birinci kesimi amel-i salihata başlayanlar. Mürşitlerine ulaştıkları nokta.
İkinciler amelü salihatı ruhlarını teslim edici noktaya ulaşanlar, ulaştıranlar. Üçüncüsü amelü salihatı %81 nur birikimine ulaştıranlar. Hepsi de amelü salihatın derece derece farklılaştırılmasıyla sonuçlanıyor. Bir kişi eğer daimi zikre ulaşırsa o kişi ulul elbap olur. Allah Teala ulul elbap olan kullarını cennetün mevaya ulaştırıyor. Secde Suresi'nin 16. ayet-i kerimesinde diyor ki yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yani yan üstü yatarken kalkarlar. Rablerine korku ve ümitle dua ederler ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Secde 17. Artık hiçbir nefs yapmış olduklarına mükafat olarak onlar için göz aydınlığından nelerin saklı olduğunu bilmez. Secde 18. Öyleyse mümin olan kimse, fasık olan kimse gibidir. Onlar müsavi olmazlar. Fakat secde 19. Fakat amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar için yapmış olduklarından dolayı ikram olarak meva cennetleri vardır. İşte amel-i salihat yapmanın yeni bir noktası. Amel-i salihatın kademeleri her seviyeye göre değişiyor. Burada Secde Suresinin 19. ayet-i kerimesiyle kişinin meva cennetine ulaşması söz konusu. Ruhlarını teslim edenler cennetül hulde, fizik vücutlarını teslim edenler cennetül gurafaya, nefslerini teslim edenler cennetün mevaya ulaştırılıyor Allah Teala tarafından. Hepsi de amelü salihatın farklı kademelerini uygulayanlar. Necm suresinin 15. ayet-i kerimesinde ki cennetül meva onun yanındadır diyor o kişi. Cennetül mevanın mevadadır manasına cennetül meva onun yanındadır buyuruyor. Ve Nâziyât suresinin 40. ayet-i kerimesi ve 41. ayet-i kerimesi. 40. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki kim Rabbinin makamından korkar ve nefsi hevadan sakındırırsa, istekten, negatif istek ve tutkulardan, 41'de diyor ki Allah Teala artık şüphesiz cennet meva onun için bir barınma yeridir. Ve innel cennete hiyel meva. Burada bir yeni cennet söz konusu, meva cenneti. Ne yapmıştır kişi? Nefsini Allah'a teslim etmiştir. Sonra bir kademe daha yükselme ne şekilde olabilir? Kişi tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir ve muhlis olur. Muhlis olan kişinin gideceği yer 6. kat cennet olan naim cennetleridir. Saffat suresinin 40, 41, 42 ve 43. ayetleri bu naim cennetinden bahsediyor. Saffat 40, Allah'ın muhlis kulları hariç diyor. Muhlis kullar için bu ifade kullanılmış. 41, işte onlar için malum bir rızık vardır. 42, ve meyveler onlar ikram olunanlardır. Onlara meyveler ikram olunanlardır. Naim cennetlerinde.
43 ve 44 karşılıklı tahtlar üzerinde. Öyleyse kim muhlis olursa muhlis kullar için bu standartlar duruma hakim. Vakıa suresinin 10. ayet-i kerimesi, o sabikun denilen sabikunlar var ya, bunlar Allah'a mukarrep yakın olanlardır. Vakıa 41. Vakıa 12, Naim cennetinde olacaklardır. İşte Naim cennetinde olanlar. Burası muhlislerin gideceği 6. kat cennet. 7. kat cennet Cennetül Adn'dır. Adın cenneti kendi içinde, adın cennetleri kendi içinde 7 grup cennet olarak geçiyor. 7.'si de 2 parçalı olarak tahakkuk ediyor. Yani 2 kapalı bir cennet 7.'si, 7 tane cennet, 8 tane kapı. Bu sebeple Yunus 8 cennetin kapısı diye bir şiirinde bahseder. Öyleyse adın cennetine gidecek olanlar kimlerdir? Önce adın cennetinin en alt bölümüne, 7 bölümün en alttakine, günahları örtülen salihler giriyor. Rad suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki adın cennetleri, onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler ona adın cennetlerine girerler ve her kapıdan melekler onların yanlarına girerler. Mümin 8, Rabbena, Allah Teala diyor ki Rabbimiz onlara vaat ettiğin adın cennetlerine onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salah makamına ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Öyleyse adın cennetlerine onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salah makamına ulaşanları dahil et. Erkeklerden kim adın cennetine ulaşmışsa, adın cennetinin daha üst katında bir cennete ulaşmışsa, o salah makamına eşleri de ulaşmışsa, daha alt, adın cennetinin alt kademesinde olmasına rağmen, daha üst kademeye Allah Teala onları ulaştıracak. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ey amin olanlar, Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve sizi altından ırmaklar akan altın cennetlere koysun. O gün Allah nebileri ve onlarla birlikte olanları utandırmayacaktır. O gün onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve o gün, yani nasuh tövbesini yaptıkları gün, Rabbimiz nurumuzu tamamla, bizlere mağfiret et, günahlarımızı sevap içerir. Muhakkak ki sen kim her şeye kadirsin," derler.

Ve bu Cennetin Adının birinci bölümü. Salihler önce günahları örtülür, sonra sevaba çevrilir. Sonra onlara Allah Teala salih nuru verir. Başların üzerine salih nuru gelir. Maide suresinin 119. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyurdu. Bugün sadıklara sadakatlerinin kendilerine fayda vereceği bir gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu Fevzül Azim'dir. Fevzül Azim'in karşılığı Allah-u Teala'nın verdiği salih nurunun neticesi o kişinin adın cennetinin daha üst bölümüne yerleşmesi. Yunus suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlardan bir adama insanları uyarması, amene olanları müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip mi geldi? Muhakkak ki onlar için Rablerinin yanında sıddıklar makamı vardır. Kafirler şöyle der, muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Sıddıklar makamına ulaşan bir kişiden bahsediyoruz, salih nurunun verildiği kişi. Hadid 19'da da Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a ve Resulüne iman sahibidirler. İşte onlar sıddıklardır ve şahitlerdir. Rablerinin de onların ecirleri ve nurları vardır. Kim de kafir ise ve ayetlerimizi tekzip ettiyse onlar cehennem ashabıdırlar. Burada Hadis suresinin 19. ayet-i kerimesi sıddıklar diyor ve Rablerinin indinde şahitler. Allah Teala'nın üst seviye bir cenneti, adın cenneti, üst seviyeyi en üst seviye cennet, adın cennetidir. Allah Teala bunları da ayrı ayrı gruplara almış. Sıddıklar ikinci adın cennetinin ikinci bölümüne, daha güzel bir bölümüne yerleştiriliyor. Yine adın cennetlerinin üçüncü bölümünde Allah yolunda şehit olanlar ve günahları iki kez mağfiret edilenler. Allah yolunda öldürülen o kimseleri Ali İmran 169 ölüler sanmayın. Hayır onlar dirildirler ve Rableri katında rızıklandırılırlar diyor Allah Teala. Makamına ulaşan kişinin önce günahları örtülür. Salah'ın birinci kademesidir. Sonra günahları sevaba çevrilir. Onların gidecekleri yer adın cennetinin üçüncü bölümüdür. Günahları örtülenler birinci bölüme, salih nuru verilenler ikinci bölüme ve günahları sevaba çevrilenler üçüncü bölümüne girerler. Dördüncü, daha üstün olan bölüme girenler, irşada memur ve müezzin kılınanlar, yani mürşitlerdir. Tövbe suresinin 71 ve 72. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, ve mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Maruf ile emreder ve münkerden nehyederler. Ve namazı ikame ederler.
ve zekatı verirler. Allah ve onun Resulüne itaat ederler. İşte onlar, Allah onlara rahmet edecek. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Burada mürşitlere ait olan bir hüküm var. Maruf ile emretmek ve münkerden nehyetmek. Kim maruf ile emrederse ve münkerden nehyederse o irşat makamındadır. Böyle bir şeyi Allah'tan aldığı yetkiyle gerçekleştirir. Kehf 17 ikinci bu konudaki ikinci ayet-i kerime ve güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafından geldiğini ve battığı zaman sol taraftan onların yanlarından geçtiğini görürsün. Ve onlar onun geniş sahası içinde bulunuyorlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kimi kendisine ulaştırırsa işte o hidayete ermiştir. Ve kimi hidayete bırakırsa kim Allah'a ulaşmayı dilemezse artık onun için bir veli mürşit bulunmaz. İşte burada bahsedilen veli mürşit bu cennete giden kişidir. Mürşitler. Burada 7. kat cennetin, adın cennetinin 4. bölümüne gidenler, irşat makamının sahipleri. Ve onun için artık bir veli mürşit bulunmaz. Mümin 38.

Amir olan adam dedi ki, bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Belli ki bu kişi irşada ulaştırabilecek olan birisi, yani mürşit hüviyetinde. Kehf suresinin 16. ayet-i kerimesi. Ve siz Allah'tan başkasını kul olmayarak onlardan ayrıldığınız zaman artık bir mağaraya sığının. Rabbiniz size rahmetinin neşesini ve size refik olarak, destek olarak işlerinizi kolaylaştırsın. Kehf 17'de Allah Teala diyor ki, onun için bir veli mürşit bulunmaz. Taha 76'da Allah Teala'nın söylediği şey, içinde ebedi kalacakları altından nehirler akan Adn cennetleri vardır. Ve işte bu tezkiye olanların, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların mükafatıdır diyor. Nefsini tasfiye eden kişi ancak bu burada irşat makamının sahibi kılınır. Tasfiye tamamlandıktan sonra Allah Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılar. Saf suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, o sizin günahlarınızı bağışlar ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel konaklara yerleştirir. İşte büyük mutluluk ve kurtuluş budur. Burada Allah Teala'nın dizaynı, bu Adn cennetlerinde büyük mutluluk ve kurtuluş, Fevzül Azim kelimesi geçiyor. Fevzül Azim'in sahipleri bu hüviyetteler. İrşat makamının sahipleri olarak değerlendiriliyorlar. Ve bundan sonraki 7. kat cennetin 6. bölümüne girecek olanlar kavimlerdeki resullerdir, kavim resulleridir. Enam suresinin 48. ayet-i kerimesi. Biz resulleri uyarıcılar ve müjdeleyiciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Artık kim amin olur, yani Allah'a ulaşmayı dilerse ve ıslah olursa artık onlara korku yoktur ve onlar masum da olmazlar. Buradaki

Aslında olmazlar. Onlara gönderilen Resullere tabi oldukları için, itaat ettikleri için. İşte burada söz konusu olan Resuller, Resullerin hepsi 6. kat cennete girerler. İbrahim 4, Allah Teala diyor ki, hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara kendi lisanlarını da beyan etsin diye. Öyleyse Allah dilediğini velayette bırakır, dilediğini hidayete erdirir. Ve o azizdir ve hikmet sahibidir. Her kavimde Allah Teala Resulü beyası diyor ve kendi kavminin lisanıyla. Bütün Resuller için de mutlak olarak adın cennetleri söz konusu. Nahl Suresi 35 ve 36. ayetler. Şirk koşanlar eğer Allah dileseydi biz ondan başka bir şeye kul olmazdık. Ve babalarımız da kul olmazdı. Ve ondan başka bir şeyi haram kılmazdık dediler. Onlardan öncekiler de böyle yaptı. Artık Resullerin üzerine apaçık tebliğden başka bir sorumluluk var mı? İşte her kavimdeki Resullerin sorumluluğu bu Resuller için girilecek cennet adın cennetlerinin 6. katıdır. Nahl 36 daha bir açıklık getiriyor konuya. Ve andolsun ki biz bütün ümmetlerin içinde Resul beyaz ettik. Burada Allah Teala bütün ümmetlerin içinde Resul beyaz ettiğini söylüyor. Bu Resullerin hepsinin gidecekleri yer mutlaka Allah'ın adın cennetidir. Adın cennetinin 6. bölümü. Bu Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'a göre insanlar kıymetli, daha kıymetli, daha kıymetli oldukça adın cennetlerinin daha üst bölümlerine gidiyorlar. Ve 7. kata geliyoruz. 7. kattaki adın cennetleri 7. katı ifade eder cennetlerin. Bu 7. katın en üst noktası, en üst seviyesi devrin imamlarına aittir. Birinci kapıdan girilir. Orası devrin imamlarından veli resuller içindir. Oradan içeride ikinci bir kapıyla bir bölüme daha girilir. Orası Nebi Resuller içindir. Aynı zamanda orası iki bölüme ayrılmış olan veli olan devrin imamlarını da Nebi olan devrin imamlarını da muhtevidir. İkinci kapıdan, içerideki kapıdan girilen yer devrin imamlarından nebi olanlara aittir. Öyleyse en üstün makam orasıdır. Devrin imamları bilindiği gibi nebi resullerden olur. Onlar asaleten bu görevi yaparlar. Ama nebi resullerin bulunamadığı, asaleten o cenneti işgal edemedikleri zaman Nebi Resuller biliyorsunuz ki uzun aralıklarla gelirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsa'dan kendisinden evvelki Nebi'den 600 sene sonra Nebi olarak gönderilmiştir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den itibaren kıyamete kadar Nebi Resul gelmeyecektir. Peygamber gelmesi mümkün değildir. Nebi Peygamber demek, Peygamber Resul gelmeyecektir ve son Peygamber Resul odur. Kıyamete kadar devrin imamları hep bulunacaklardır. Çünkü mutlaka Allah'ın katında huzur namazı kılınacaktır. Onun başındaki imam mutlaka hayatta olan birisi olmak mecburiyetindedir.
sebeple kıyamete kadar hep var olacaklardır. Devrin imamları, veli resuller olarak var olacaklardır. Öyleyse devrin imamı olan Nebi Resuller için Bakara 124'te diyor ki, hani o zamanki Rabbi İbrahim'i kelimelerle imtihan etti. Nihayet imtihan tamamlanınca da Allah şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben seni insanlara imam kılacağım. İşte bu huzur namazının imamlığı manasına bu açıklama. Hazreti İbrahim diyor ki benim zürriyetimden de imamlar kılın. Bunlar huzur namazının imamlarıdır. Allah Teala diyor ki benim ahdime senin zürriyetin zalimler nail olamaz. Allah Teala burada peygamber yani nebi olan huzur namazının imamlarından bahsediyor. Ama Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde veli olmayan, nebi olmayan veli resuller söz konusu. Allah Teala diyor ki ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. Onları değil, onlardan diyor Allah Teala insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye sabırlarından dolayı ve bizim ayetlerimize yakin hasıl etmeleri sebebiyle diyor Allah Teala sabrın sahibi olmalarından dolayı ayetlerimize yakin hasıl etmeleri sebebiyle. Birisi veli resul bu ifadede secde 24'te bahsedilenler veli resul olarak devrin imamlığını yapanlar. Halbuki İbrahim Bakara suresinin 124. ayet-i kerimesinde Allah Teala devrin imamı olan nebi resullerden bahsediyor. Enbiya suresinin 51. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki ve andolsun ki daha önce İbrahim'e rüştünü verdik. Biz onu irşada ehil olduğunu bilenlerdendik diyor Allah Teala. Bu sahip olduğu rüşt hüviyeti onun ait olduğu Cennet makamında belirleyen bir müessese. Sad suresinin 45'ten 52'ye kadar olan ayetleri 45, 45. ayet-i kerime ve güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim Aleyhisselam, İshak ve Yakup Aleyhisselam'ı zikret. Muhakkak ki biz onları halis kullar olarak ihlas sahibi kıldık. Ve muhakkak ki onlar 47, katımızda gerçekten hayırla seçilmişlerdendir. 48, İsmail Aleyhisselam ve İlyas Aleyhisselam ve Zülkif Aleyhisselam'ı da zikret. Hepsi hayırlı olanlardandır. 49, bu Kur'an bir zikirdir ve muhakkak ki muttakiler takva sahipleri için sığınakların en güzeli vardır. Saat 50. Kapıları onlara açılmış olan adın cennetleri vardır. 51. Orada yaslanıp oturarak pek çok meyve ve içecek isterler. 52. Ve onların yanlarında bakışlarını saklayan aynı yaşta kadınlar vardır. Burada Allah Teala devrin imamları olan peygamber resullerden bahsediyor. Hazreti İbrahim, adı geçen Hazreti İshak. Bütün nebiler nebi resul olarak huzur namazının imamlığını derifte etmişlerdir hayatta bulundukları sürece. Ve tabiatıyla adın cennetinin bu peygamberlere mahsus olan bölümünü ihata etmişlerdir. Orada yerleşeceklerdir. Kıyametten sonraki yerleri makamların en üstünü olan Nebi Resullerin cennetidir. Bir de devrin imamları olan Veli Resuller var. Furkan 74'ten 76'ya kadar Allah Teala şunları söylüyor. Ve onlar Rabbimiz eşlerimizden ve zürriyetlerimizden
Eşlerimizden ve zürriyetimizden bize göz aydınlığı bağışla ve bizi muttakilere imam kıl derler. İşte Furkan 75, işte onlar sabırlarından dolayı yüksek makamlarda mükafatlandırırlar ve orada tahiyyet yani selamet dilekleriyle ve selamla karşılaşırlar, karşılanırlar. Furkan 76, orada ebedi kalıcılardır. Ne güzel bir karargah ve ne güzel ikamet yeridir. Bu devrin imamı olan veli resuller için Furkan suresinin 74, 75, 76. ayetleri ve bir de Secde suresinin 24. ayet-i kerimesi ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kânu bi ayatina yukunun. Onlardan imamlar kıldık diyor Allah Teala. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Daha evvel Allah Teala yetkilileri sayıyor ve insanlardan yani peygamberlerden değil, onlardan insanlardan imamlar kıldık diyor. Peygamber olmayanlardan kıldık diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki 7 kat cennet söz konusu ve bu 7 kat cennetin neticesi 7. katın 7 tane bölümden oluşması. Alın cennetleri 7 bölümden oluşuyor ama 8 tane kapı var. 7. kapıdan girildikten sonra bir kapı daha var. Devrin imamlarının, peygamber olanlarının yeri en son girilen, başkalarının girmeyeceği bir özellik taşıyan bir kesim. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu müesseseyi yerlerine oturtun. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın birinci kat cennetine mutlaka girer. Orası cennetin âliyedir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka cehennemden kurtulmuştur. Öyleyse görülüyor ki 7 kat cennet söz konusu, cennetin âliye, cennetin firdevs, cennetin huld, cennetin gurafa, cennetin meva, cennetin naim, cennetin adn. Adn cenneti kendi arasında 7 bölüme ayrılıyor ama 7. bölümün 2 tane kapısı var. Onun için o cennetleri her birini gören Yunus 8 cennetin kapısı diyor ya da cennetin 8 kapısı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühüm.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği, insan olarak sizi yarattığı cihetle istediği bir tek şey var. O ister ki hepiniz mutlu olasınız, çok mutlu olasınız. Etrafınızdaki herkese sizden mutluluk ulaşmalı. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışmakla mutluluğu yakalayabilirsiniz. Hepiniz için bütün kapılar açık. Allah-u Teala insanları cemaat halinde yaşayan mahluklar kılmış. Biz bir beraberlik içinde başka insanlarla birlikte olmak mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyeti neden bir zevk haline getirmiyoruz? Eğer etrafımızdaki insanlar hep bizim dostlarımız olursa, biz onları çok seversek, onlar da bizi çok severse, sevgi halleri içinde onlar da biz de mutluluğu yaşarız. Öyleyse eğer mutlu olmak istiyorsak, başkalarını mutlu etmek mecburiyetindeyiz. Bu bir elektrik enerjisi gibidir. Cereyan bir yerden başka bir yere kablolarla ulaştırılır. İşte sizin de pozitif cereyanınız, başka insanlara güler yüzünüzle, onlardan yana olan tavırlarınızla, onların mutluluğu için çalışmanızla kendisini gösterir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Sevgi, mutluluğun baş harflerini taşır. Mutluluğun başlangıcı sevgidir. Nefret eden hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Nefret, şeytanın kontrolü altına giren insanların harcıdır. Nefret edenler şeytanın kontrolündedir. Nefret dünyasından çıkın. Mutluluk dünyasına girin. Gelecekte bütün dünyadaki insanların mutlu olacağı yeni bir dizayn kurulacaktır. Bunun ilk adımları atılmıştır. Mutluluk bütün dünyaya adım adım yayılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizden istediği tek şey, her birinizin mutlu olmasıdır. Bununla ne demek istiyor Allah-u Teala? Neyi istiyor? Şunu istiyor, siz mutluysanız, başkalarına mutluluk ulaştırırsınız. Sizin huzur verdiğiniz, mutluluk verdiğiniz insanlarda huzuru ve mutluluğu etraflarındakilere ulaştırırlar. Hani bir atalar sözü var, üzüm üzüme baka baka kararır diye. Biz de diyoruz ki, kalp kalbe bakarak aydınlanır, nurlanır. Mutluluğun merkezi olur. Mutluluk dağıtmaya başlar. Nasıl güneş bütün dünyaya nur ulaştırıyorsa, ışık ulaştırıyorsa, karanlıkları yok ediyor, geceyi gündüz yapıyorsa, işte sizin mutluluk dünyanızda
başka insanlara ulaşan, onları mutlu edecek olan her davranışınız mutluluğun bir aydınlığı, bir nurudur. Sevgili kardeşlerim, neden mutlu olmayasınız ki? Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o zaman eğeri olmaksızın Allah Teala da sizi mutlaka sever. Severseniz, Allah'ı severseniz, Allah da sizi sever. Ama Allah'ı seven bir insan, mutlaka başkalarını da seven birisidir. Çünkü onun kalbinde sevgi hakimdir. Öyleyse, sevginin hakim olduğu bir dünyayı yaratmak üzere harekete geçelim sevgili kardeşlerim. Dünya nefret üzerine kurulmuş. Yani bugün yaşayan insanların içinde bulunduğu durum budur. Ülkemizdeki olaylara baktığımız zaman nefretin her tarafta duruma hakim olduğunu görüyoruz. Ama neden sevgili kardeşlerim? Neden sevgi değil de nefret? Neden Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde herkes birbirini severken bu devirde bizim ülkemizde insanlar birbirinden nefret ediyor? Neden sevginin yerini nefret almış? Çünkü biz Allah'tan uzaklaşmışız. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek mutluluğun şartlarından birkaçıdır. Hepsi değildir. Mutluluğun menbaı, kaynağı Allah'ı zikretmektir. Zikrederseniz ne olur? Allah'ın katından rahmetle fal ve rahmetle salavat adlı yuvarlak nur gelir size. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbine girip de orada %98'e kadar yükselebilenler fazıl nurlarıdır. Rahmet nurlarını getiren, salavat isimli taşıyıcı faktör, başlangıçta %2 rahmet getirir kalbinize. Burada mürşide tabiiyet de henüz söz konusu değildir. Ama kişi en önemli adımı atmıştır. Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Dilemişse Allah Teala ilk hazırlığı yapacaktır. Hepinizin kalbine bakar. Kimin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey görürse, bir dilek görürse, gördüğü anda o kalbe Allah Teala o kişi mürşidine ulaşmadan evvel rahmet nuru gönderir. Rahmet nurunu salavat nurları taşır. Ama kalbinizdeki rahmetin hepsi bu kadardır. %2. Asıl kalbinizi dolduracak olan Allah'ın aydınlatıcı nurları, bütün insanları sevmeye, başka insanları mutlu etmeye götüren nurları, onlar bundan sonra kalbe %7 yerleşen fazıllar olacaktır. Nefsinizin kalbindeki nurların artışıyla, mürşidinize tabi olduğunuz zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun Allah'a doğru olan
Seyir Sülük isimli yolculuğu Atbaş'a gider. İlk %7 Nur'a ulaştığı zaman, fazla ulaştığı zaman bunun anahtarı zikirdir. Zikir Allah'ın katından salavat nurlarının taşıdığı fazaları getirecektir. %2 rahmet nurunu taşıdıktan sonra. Geri kalan %98'i nefsinizin kalbinin fazıllarla dolacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Öylesine çok seviyor ki sizleri. İnsan olarak yarattığından belli bu. Bir başka mahluk olarak yaratılabilirdik. Bir ot olabilirdik. Herhangi bir şey, bir ağaç. Ama Allah-u Teala sevgili kardeşlerim, bizleri kainatın en üstün mahlukları olan insanlar olarak yaratmış. Neden en üstün? Çünkü bütün bir kainat dizaynı içerisinde Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir tek mahluk vardır, bir tek yaratık vardır. O insandır ve sizler insansınız. Allah'ın ruhundan üfürmek şerefine sahip olan varlıklar. Sevgili kardeşlerim, ama şu anda beni dinleyenlerin büyük çoğunluğu çoktan ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, bunun ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu, o ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık devrede hepiniz yaşadınız. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri oldunuz. Herkes için kapılar ardına kadar açık. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi mutluluğu yaşar bütün boyutlarıyla. O kişinin hayatındaki bu ruhunun Allah'a doğru yola çıkmasından Allah'a ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre o kişinin hayatının en mutlu devresi olur. Mutluluğun ne olduğunu yaşar kişi. İşte sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, mülaki olmayı dileyenler, onlar mutluluğu yaşayacak olanlardır. Allah onların kalplerine ulaşır. Kalplerini nurlandırır. Onların yaptığı zikirle onların kalplerine başlangıçtaki yüzdeki rahmet nurundan sonra fazıllar dolmaya başlar. İlk %7 fazıl sırasında kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkabilir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa %7 nur birikimi o kişinin ruhunun ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşmasını temin eder. Yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Ve Allah'ın zatına

fazlasını Allah Teala yok etmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya için güzellikler mi? Ah, insanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileseler, dileseler ve mutluluğu yakalasalar, ondan sonra bırakmazlar diye düşünüyoruz. İşte öyle bir güne doğru gidiyoruz ki sevgili kardeşlerim, son bir savaştan sonra bütün dünyada bir sulh ve sükunun oluşacağı mutluluk devresi. O devre doğru giden bizim gemimiz o devrin içinde. Mutluluğu bütün formülleriyle Allah bize öğretti. Biz onu yaşayınız. Ama size de yaşatacak olanız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yer var. O yeri Allah Teala kalbimize mekan kıldı. Ey benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gül ağacının gülleri. Sevgili kardeşlerim, sizlerin, sadece sizlerin mutluluğu yetmez. Bütün dünyaya bu mutluluğu ulaştırmak gibi bir ilahi görevimiz var. Rabbimiz olan Allah bizi bu göreve görevlendirdi. Öyleyse hepiniz için her zaman en güzeli var sevgili kardeşlerim. Her şeyi en güzel standartlarda yerine getirmek üzere insan dizayn edildi Allah-u Teala tarafından. Ona Allah ruhundan üfürdü. Başka, insandan başka hiçbir mahlukuna Allah ruhundan üfürmemiştir. İslam alemi başlangıçta, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde İslam'ı bütün boyutlarıyla yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük mürşidine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Tabiyetleriyle beraber nefs tezkiyesi başladı. Allah onlara zikri öğretti. Adına sahabe dediğimiz kişiler, onlar daimi zikre ulaştılar. Onlar irşat makamının sahibi oldular. Ne diyor Allah Teala? O sahabe Kunel Evvelin var ya, onlardan bir kısmı Ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı da muhacirindendi diyor. Mekke'den Medine'ye üç edenlerdendi. Ama orada bitmiyor olay. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandır diyor Allah-u Teala.

Sahabe adını verdiğimiz Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi olanlar, onların da her birine tabi olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala'nın bütün güzellikleri insanlar için, sizler için, o herkesin mutlu olmasını ister. Kalbinize giren nurların oranıyla mutluluğunuz arasında mutlak bir ilişki söz konusudur. Kalbinize hangi ölçüde nur girebilirse, yüzde hangi ölçüde, hangi nispette nur girebilirse, mutluluğunuz da o nispettedir. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse Allah'ı sevmiyorsa, sevginin ne olduğunu anlamadan yaşar. Hiç kimse sevginin ne olduğunu anlamadan mutluluğu yaşayamaz. Sevgi mutluluğun temelidir. Sonra binası olur. Sonra o binanın bütün odalarını sevgi haleleri kaplar. İnsan iş dünyasında da başka insanlarla ilişkilerinde de, yani dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak istiyorsa, onun yapması lazım gelen şey daimi zikirdir. Ne olur bir insan daimi zikre ulaşırsa, daimi zikre ulaşan insanın kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ya da salavat nurlarının getirdiği evvela %2 rahmet, sonra da %98'e kadar ulaşacak olan fazıları giremez. Kişi Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe bu istikamette hiçbir şey yapamaz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için güzellerin en güzeli Allah'tır. İnşallah bir gün hepinize Allah'ı kalp gözüyle görmek nasip olur. O zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsınız. O sizleri, hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. Sizden her biriniz Allah için bir sevgilisiniz. Hepinizi ayrı ayrı çok ama çok seviyor.
Allah Teala sizi ne kadar mı çok seviyor? Siz etrafınızdaki insanlara ne kadar sevgi payı ayırmışsanız, Allah'a ne kadar ayırmışsanız o kadar seviyor. Sevmedikçe sevilemezsiniz. Ne Allah tarafından ne insanlar tarafından. Burada bir özel durumu açıklamadan da geçmek mümkün değil. Allah Teala bütün insanlara karşı asgari seviyede bir sevgiyi mutlaka bünyesinde barındırır. Yani Allah Teala herkesi mutlaka sever. Ama bu sevgi en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar çok büyük değişiklikler gösterir. Ve bu yüzden insanlara acır Allah Teala. Cehenneme gitmek mecburiyetinde kalan zavallı insanlara, onlar şeytan tarafından kandırılanlardır. Şeytan ve avanesi insanları mutsuz etmek için onların da o insanların da kendileri gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmaları için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler. Bütün güçlerini bunun için harcarlar. İnsanları mutsuz etmek için. Allah ise hepinizin mutlu olmasını ister. İç dünyanızda bir mutluluk oluşmalı. Nefsinizle ruhunuz birbirine düşman olmamalı. Ruhunuz zaten düşman olmaz ama nefsiniz ruhunuza da insanlara da düşman olur. Nefsinizdeki düşmanlık afeti sebebiyle. İşte nefsinizin kalbindeki afetleri yok edebildiğiniz zaman o düşmanlık dostluğa çevrilir. Nefret sevgiye çevrilir. Yaşamak sizin için dünyadaki en güzel olaydır. Çünkü mutlu bir hayat sürersiniz. Her sabah uyandığınızda zikirle uyanırsınız. Daimi zikrin bir çiçek bahçesi olduğunu unutmayın sevgili kardeşlerim. En çok sevdiğiniz kokuyu içeren bir çiçek bahçesi. Allah Teala daimi zikirden çok evvel bütün insanları zaten mükafatlarını hasretmiş. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, o bana ulaşmaz diyor. O bana ruhunu ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ve de o kişiye bunu sağlayıncaya kadar geçen o 7-8 aylık devrede dünyadaki en büyük mutluluğu yaşatırım. Bununla kalmam. Mutlaka o kişinin bu kadar bir ömrü varsa onun ruhunu kendime ben ulaştırırım. Nefsinin kalbine de bu süreç içerisinde başlangıçta %2 rahmet nuru, sonra ruh 7 tane gök katını gezerken her birinde %7 fazıl nuru ulaştırırım. Ve onun iç dünyasında %51 nur oluşur kalbinde ve %49 kalır karanlıklar. Yani yarıdan daha fazla o kişinin kalbi nurlarla benim tarafımdan aydınlatılır diyor Allah Teala. O kişi bir tek dilekle bunu hak eder. İşte
Allah-u Teala'nın insana da verilen mahluku ne kadar çok sevdiği buradan belli değil mi sevgili kardeşlerim? Bu ne nasıl bir sevgi ki? Bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye şuradan kalpten söylenen bir tek dilek. Arkası dünya mutluluğunun yarısı. Cennet mutluluğu mu? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra mürşidinize ulaşacaksınız. İsteyin, Allah Teala mutlaka gösterecektir. Ona ulaşacaksınız, tabi olacaksınız. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz vücudunuzu terk edecek. Ve Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ve ulaştırdığınız, sizin ruhunuz Allah tarafından ulaştırıldığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolduğu için dünya mutluluğunun da yarısını mutlak olarak yaşayacaksınız. Ha, bana yarısı yetmez. Daha öteye mi geçireyim diyorsunuz? O zaman zikrinizi arttırmak zorunluluğundasınız. Çünkü nefsinizin kalbindeki nurlarla, nurların karanlıkları oranıyla mutluluğunuz paralel bir seyir takip eder. Bu ruhunuzun Allah'a ulaştıktan sonrası dik yokuştur. 3 saatlik, yaklaşık 3 saatlik zikriniz 6 kat artmak mecburiyetindedir. %18 bir muhteva taşıyacak. Yani 6 saat başlangıçtaki ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasına kadar geçen, Allah-u Teala tarafından size sevdirilen zikir müessesesi günde 3 saatken fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği noktada zikriniz 18 saat olmak mecburiyetindedir. Bir insan 24 saatlik bir zamanın 6 saatini uykuyla geçirecekse, uyanık olduğu devrede zikir yapıyor demektir. Ama eğer kişi uyurken zikirle uyuyup da uyandığı zaman da kulaklarındaki yastığa dayadığı kulağındaki Allah kelimesine paralel olan kalp atışlarının içindeki Allah sesiyle beraber devam ettiğini görüyorsa her uyanışında o uykuda da Allah-u Teala'yı zikrediyor. İşte Allah'ın istediği şey budur. Uyurken de zikretmek, uyanıkken de zikretmek. Ve 24 saatlik bir zaman devresini hep Allah kelimesinin tekrarıyla geçirmek, yani kalbine devamlı olarak fazılların gelmesini temin etmek. Allah'tan gelen rahmetle fazıl nurlarının getirdiği rahmet nuru sadece kalbinizin içine %2 olarak girebilir. Geri kalan %98'i fazıl nuru olacaktır. Zikir boyunca fazıllar kalbinize yağar. Gelen fazılların geldiğini nasıl geldiğini görseniz, tıpkı yağmur damlaları gibi sevgili kardeşlerim. Onu fazılları, inen fazılları yağmur damlalarından ayırt edemezsiniz. Allah Teala her şeyi öylesine güzel yaratmış ki sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar Allah Teala'nın severek yarattığı mahluklardır. Sonra şeytan onların bir kısmını kendisine bendeder.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu sevmeyi gerektirir. İnsanlar için sevmek asıldır. Sevenler sevilir. Başka insanları sevenler Allah'ı sevenlerdir. Başka insanları sevenler Allah tarafından sevilenlerdir. Başka insanları sevenler, başka insanlar tarafından da sevilenlerdir. Öyleyse sevmek ve sevilmek varken neden nefret ve nefret edilmek? Sevmek ve sevilmek mutluluğu getirirken nefret mutsuzluğu, huzursuzluğu, sıkıntıyı, hüznü getirir. Ve şeytan ister ki herkes birbirinden nefret etsin, herkes hüznü yaşasın, huzursuz olsun, sıkıntı çeksin. Kendisi gibi her an ziyanda olsun, derecat kaybederek. Ama Allah Teala Allah'ı zikrederek her an derecat kazanmanızı istiyor. Farz kılmış. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrediniz diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Ama ifadeye dikkat edin, yan üstü yatarken diyor. Yan üstü yatmanızı istiyor. Neden? Çünkü şu kulağınız yastığa gelecek, sağ kulağınız. Kıbleyi sağ olarak geçeceksiniz, ön yüzünüz kıbleye dönük olarak uyuyacaksınız. Ve de uyumadan evvel zikri devamlı kılacaksınız, sonra uyuyacaksınız. Kulağınızda kalbinizin atışlarını yaşayacaksınız. Zikredeceksiniz, zikredeceksiniz, zikredeceksiniz. Zikir, mutluluğun anahtarıdır. Sevgi ise o anahtarla açılan kapının iç tarafıdır. Bir sevgi dünyasına adım atarsınız. Allah'ı seversiniz, insanları seversiniz. Allah da sizi sever, insanlar da sizi sever. Allah'ın dostlarını sevmeyenler de var mıdır? Elbette. Ondan nefret edenler de vardır. Şeytanın adamları. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostlarını kim bu hedefi haline getirmişse onlar da Allah'ın bu hedefleri olurlar. Her an mutsuzluğu bütün boyutlarıyla yaşarlar. Şu dünyada verilen gezegende en mutsuz olanlar Allah'ın dostlarına savaş açanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki, hepinizin mutluluğu için sonsuz dualar ediyoruz. Ne olur sevgili kardeşlerim, bizi dinleyenler, kardeşimiz olmayanlar, ne kaybedersiniz ki? Allah'a ulaşmayı bir dileseniz, bir tek dilekle ona ulaşabileceğinizi göreceksiniz. Bir tek dilekle mutluluğun yarısını Allah-u Teala'nın size temin ettiğini göreceksiniz. Garanti ediyor bunu. Anlamıyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuz için yaşıyoruz. Sadece Allah'a yaklaştırmak için,
Onun hepinize vereceği nimetler için yaşıyoruz. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Ey bizim dışımızda kalanlar, kendinize yazık etmiyor musunuz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Abi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere. Konumuz evlilik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evlilik geleceğin teminatıdır. Aile toplumun temel düzenidir. Ve böyle olmakta devam etmelidir. Öyleyse ailen için geleceğin teminatıdır. Çünkü aile yapısı neslin idamesi için asıldır. Anne, baba ve çocuklar, aile budur. Ailenin oluşabilmesi, evliliğin tekemmül etmesi şarta bağlıdır. Bu şart nikahtır. Allah'ın huzurunda bir erkek ve bir hanım evlenecektir. Nikah akdi oluşacaktır. Bir mehir tayin edilecektir. Öyleyse evliliğin hedefi nedir? Geleceğin teminatını teşkil edecek olan sağlam çocuklar yetiştirebilmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gelecek, geleceğe dikkatle bakın. Dünya ve kainat Allah'ın tayin ettiği süre içinde vardır. Bir gün Allah'ın bütün gezegenlere verdiği, kainatı hala büyütmekte olan yıldızları birbirinden büyüme sebebiyle ayıran itiş enerjisi bir gün sona erecek. Sona erince büyüme duracak. Büyüme ile beraber zaman da duracak. Sonra zamanın geriye dönmesi söz konusu olacak gravitasyonla ve kainat şu dünyada yaşanılan bunca zaman süresinin sonunda yok olacak. Hangi gün bugün? Bugün kıyamet günü. Kinetik enerjinin bittiği, büyümenin durduğu ve zamanın da durduğu, gravitasyonla büyük kütlelerin küçük kütleleri çekmesi sebebiyle evvela ayın dünya ile birleşeceği, dünyanın güneşle birleşeceği, bütün diğer gezegenlerin güneşle birleşeceği, sonra da başka güneşlerin başka gezegenlerle birleşmesinin sonunda güneşlerin de birbiriyle birleşmesi ve giderek bir noktaya doğru küçülme
ve nihayet uzayların tamamen yok olduğu bir tek noktanın oluşması. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o gün kıyametin başa dönüşüdür. Kıyamet bir son gündür ama son günden tekrar başa dönülecektir. Ve kıyametten sonra zamanın geriye dönmesi cennet ve cehennemin dışındaki bir olgudur. İnsanlar cennet ve cehennem hayatını yaşamak üzere önce cehenneme girecekler, hepsi. Sonra da cennete girecek olanlar cehennemden çıkartılarak cennete ulaştırılacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte kıyamet gününe kadar insanlık yaşayacaktır. Bu yaşam çemberi içinde, bu yaşam muhtevası içinde insanların geleceği sarmalayabilmeleri ancak nesillerin devamıyla mümkündür. Bu ise mutlak olarak evliliği gerektirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlenecek çağa girenleri evlenmeleri konusunda davet ederdi. Fakir olup da evlenmek imkanını bulamayanlara yardım edilmesini sağlardı. Yuvaların kurulmasını sağlardı. Hiç kimse yalnız yaşamak için yaratılmamıştır. Allah Teala bir kadın, bir erkek yaratmış. Öyleyse nesillerin devamı onların birleşmesiyle vücuda gelecektir. Evlilik mukaddestir. Yuvaya ihanet adlı bir mekanizma girmemelidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Her şeyin en güzel olduğu bir ortam düşünün. Bu ortamda Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel diye düşünüyorum. İnsanlar yalnız yaşamak için değil, aile yuvalarını kurmak için yaratıldılar. Neslin idamesi için yaratıldılar. Onun için Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa insanlık hep mevcut. Dünyada şu anda 7 milyar insanın yaşadığı hesaplanıyor. Ve sonuca dikkatle bakın. Bunca harbe, insanları kırıp döken sel felaketlerine, her türlü negatif faktöre rağmen Adem babamızla Havva anamızdan türeyen insanlık 7 milyarlık bir nüfusa ulaşmış sadece bu dünya üzerinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki
varız, hayattayız. Hepimiz bir anne babadan doğduk ve hepimizin çocukları olması asıldır. Allah'ın istediği şey budur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o istikamette dua edelim. Çocuksuz ailelerin de çocukları olması için bize sık sık gelir talepler. Biz de hep Allah-u Teala'ya yalvarırız. O mutluluğa insanları ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, nasıl ağacın meyveleri varsa ailenin meyvesi de çocuktur. Ve geleceğin büyükleri bugünün çocuklarıdır. Aile çocukların terbiye yuvasıdır. Çocuklarımızı geleceğe en güzel standartlarda hazırlamalıyız. Onları sevecen yetiştirmeliyiz. Başka insanları sevmeliler. Onları başkalarına güzellikleri dağıtıcı olarak yetiştirmeliyiz. Çocuklarımızla beraber yaşayan diğerleri onlarla yaşamaktan memnun olmalıdırlar. Çocuklarımızı etrafa zarar vermeyecek bir hüviyette yetiştirmeliyiz. Eğer bunun dışında bir olaylar dizisiyle karşı karşıyaysak, çocuğumuzu mutlaka bu hedefe gerekirse zor kullanarak ulaştırmak mecburiyetindeyiz. İslam bunu emreder. Sevgili kardeşlerim, aile çocuklarla sıkı ilişkinin var olduğu bir ortamdır. Bütün anne ve babalara kesinlikle şunu söylüyoruz ki çocuklarınıza sorumluluk verin. Çocuk hayatının her yaşında bir şeylerden sorumlu olmaya ehildir. Onları bulun ve çocuklarınızı sorumlu kılın. Onlardan hesap sormayı usul haline getirin. Onlar da hesap vermeyi usul haline getirsinler. Her zaman bilecek ki çocuk üzerinde kendisinden büyükler var. Onları dünyaya getirenler var. Ve onlara hesap vermek mecburiyetindedir. Aman çocuğumuz mutlu olsun, ona istediği her şeyi temin edelim, verelim tarzında bir düşünce bütün boyutlarıyla yanlıştır. Ailedeki çocuk her sahip olacağı şeyi kazanmalıdır. Ona layık olmalıdır. Öyleyse çocuğunuzu hediyelere garg etmeniz, oyuncaklara garg etmeniz onlara hiçbir şey kazandırmaz ama çok şey kaybettirir. Şımarık çocukların sahibi olursunuz. Benim oğlum serbest düşün, yarasın, serbest yaşasın, ezilmesin diye düşünen anneler babalar çocuğunuza en büyük kötülüğü ediyorsunuz. Böyle düşünen annelerin babaların çocukları hep etrafa zarar veren çocuklardır. Oysa ki Allah Teala elinizden ve dilinizden hiç kimseye zarar gelmemesini emrediyor. Öyleyse ulaşmanız lazım gelen böyle bir noktadır. Elinizden ve dilinizden hiç kimseye zarar gelmeyeceği bir nokta. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti seniyesi odur. Evlenmek ve evlenecek yaşa girenleri evlendirmek. Herkes Allah-u Teala tarafından bir aileyi kursun diye yaratılır. Bütün insanların yaratılmasındaki temel amaç ailenin birer ferdi kılmaktır onları ki gelecek var olsun. Öyleyse evlilik nedir? Evlilik bütün insanlar için bir haktır. Evlilik nedir? Evlilik bütün insanlar için aynı zamanda bir vazifedir. Herkes Allah-u Teala'nın evlenin emriyle yükümlüdür. Bu sebeple Allah-u Teala evlilik müessesesinin fıkıh ilminde detaylarını vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Erkeğe düşen haklar, kadına düşen haklar, erkeğin ailenin reisi olması ve hem hanımı hem çocuklarını koruyucu olması, eve ekmek getiren olması, bu dizayn söz konusu. Ailenin reisi erkektir. Medeni kanunlar değişse de Allah'ın kanunu değişmez. Erkeği kadından farklı yaratmıştır. Erkek muhafızdır. Kadın muhafaza edilendir. Her zaman insanlık tarihi boyunca genel tatbikat bu olmuştur. Kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Savaş temelde erkeklerin görevidir. Öyleyse ailede çocukla kim meşgul olacak? En çok anne meşgul olacak. Çünkü anne bütün ömrünü evde geçirendir. Çalışan anneler için de netice değişmiyor. Onlar da hem çalışmak hem de çocuklarıyla ilgilenmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, biz çocuk yaparız. Sonra da onu kendi haline bırakırız. Çocuk nasıl isterse öyle yaşasın demek büyük bir yanlışı ifade eder. Çocuğu kendi haline bırakırsanız neticelerden büyük pişmanlık duyarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dizayna dikkatle bakın. Hepiniz bir insansınız. İster kadın olun, ister erkek olun. Ve bir aile yuvası kurmak için yaratıldınız. Başka bir alternatif yok. Kim başka bir alternatif düşünüyorsa o Allah'ın kanunlarına isyan eden bir insandır. Sevgili kardeşlerim, insan hasta olabilir. Başka sebepler olabilir. Ama gene de bir elin nesi var? İki elin sesi var diyor atalarımız. Gene de hasta olan insanlar da evlenebilmeli. Hastalık sebebiyle çocuk sahibi olamayacak olan insanlar da evlenmeliler. Her zaman bir kadının bir erkeğe, bir erkeğin bir kadına ihtiyacı vardır. Konu sadece çocukların oluşması ve yetiştirilmesi değildir. Aile yuvası mukaddes bir yuvadır. Herkesin
bu yuvanın içinde yer alması Allah'ın temel emridir. Dışında kalanlar o emre itaat etmeyenlerdir. Söylediğimiz gibi çocuk yapma yeteneği olmayanlar için de evlilik asıldır. Onlar da hayatlarını yalnız geçirmemelidirler. Yalnızlık hiç kimseye mahsus değildir. Sadece Allah yalnızdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu bilin ki evlenmek asıldır, evlenmek hedeftir. Bu konuda hangi gayretlerin sahibi olduğumuzu hepiniz biliyorsunuz. Herkes evlenmek istiyor. Bize müracaatlar var. Ama evlenebilenlerin sayısı da son derece az. Sevgili kardeşlerim, şeytan burada büyük bir tuzak örmüş insanlara. İnsanların evlenmesine mani olma sadedinde bunu da başarıyla uyguluyor. Sevgili kardeşlerim, biz isteriz ki çocuklar tasavvuf yuvasında doğsunlar, büyüsünler, namazın, orucun, zikrin bir ihtiyaç olduğunu, onun içinde büyüyerek, yorularak yaşasınlar. Allah Teala da böyle ister. Öyleyse her şeyi en güzele ulaştırmak üzere hepiniz vazifelisiniz. Evlenmek isteyenlerin aralarını bulmaya çalışın. Onlara yardımcı olun. Hepinizin üzerine vazife kıldık bunu. Ne kadar çok kardeşimiz evlenirse birbirlerine o kadar destek olan çiftler oluşacaktır. Aile yuvaları vücuda gelecektir. Çocuklar doğacaktır. Güzellikler yaşanacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, herkes için oluşması lazım gelen müessese evlenmektir. Mutlaka nikah adlı bir müesseseyi gerektirir. Sadece bizim ülkemizde dini nikah geçerli sayılmaz. Sadece bizim ülkemizde. Burada Amerika'da Müslümansınız, nikah kıyan bir hocaya gittiğiniz zaman nikah müessesesi gerçekleşir ve siz evli hüviyetine girersiniz. Bunu vesikaya dökmek isterseniz oradan alacağınız, o imamdan alacağınız bir yazıyla ondan sonra gidersiniz, sertifika alırsınız belediyeden. Asıl olan Allah'ın indinde kıyılan nikahtır. Bizim ülkemizde Allah ne söylemişse onun tersini yapmak moda olduğu için, her devirde moda olduğu için, Cumhuriyet'ten bu tarafa, dini nikah, nikah hüviyetinde sayılmaz. Ama Amerika'da sayılıyor. Dünyanın her yerinde sayılıyor. Sadece bunun sertifikasını almak isteyenler derlerse ki biz resmi bir belediyeden sertifika istiyoruz. Onlar gidiyorlar, oradan alıyorlar.
Geri kalanlar Hristiyanlar kiliselerde, Müslümanlar da camilerde evlenme merasimlerini yapıyorlar. Her şeyin asli unsurlarından, kolaylıklarından tamamen tard edildiği, her şeyi en zor hüviyete sokan bir zihniyet bizim ülkemizde kol gezmekte. Ne kadar büyük yanlışlar yaptığımızı bir medeni ülkeye geldiğimiz zaman anlıyoruz. Konu ne olursa olsun, insanlar formaliteleri kaldırmışlar. Sevgili kardeşlerim, bizim ülkemizde bir araba alacaksınız, ona bir plaka alacaksınız, bir ehliyet alacaksınız. Nasıl uğraşmaların içine girdiğimizi biz biliyoruz. Ama buraya geldiğimiz zaman bakıyoruz ki her şey halledilmiş. Arabayı aldıktan sonra gittiğiniz yerde size plakaları, arabanın plakası hemen teslim ediliyor. Hayır, sizin için özel plaka falan yazılmıyor. Plaka, yüzlerce plaka, binlerce plaka hazır. Siz o plakayı alıyorsunuz, arabanıza takıyorsunuz, bu kadar. Formaliteler bilgisayarlarda hemen ayarlanıyor. Hiç beklemiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir zihniyetle bir ülke oluşturmuşuz ki her şey işkence. Vergi vermek için kuyruklara girip saatlerce beklemek söz konusu. Burada evinize mektup gönderiyor adamlar. Ve çekinizi zarfın içine koyup sadece gönderiyorsunuz. O kadar. Her şey bilgisayarlarda takip ediliyor. Herkesin kredi geçmişi, bütün hüviyeti, doğruluğu, yanlışlığı bilgisayarlardan takip ediliyor. Kimse borcunu bu sebeple ödeyememezlik etmiyor ki kredi tarihine bir kötü işlev yazılmasın. Bizde senetlerin %80'i ödenmiyor. Ne kadar ahlaksız bir ülke olmuşuz sevgili kardeşlerim. Aldatmak artık usul halinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın nikahının dışında bir başka beraberliğe asla tevessül etmeyin. Bir beraberlik, bir kadın erkek beraberliği mutlaka Allah'ın nikahı tahtında oluşmalı. Söylediğimiz gibi Allah'ın katında kıymetli olan, Allah'ın huzurunda kılınan dini nikahtır. Belediye nikahı sadece o nikahın bir vesikasını almak isteyenler için geçerlidir. Ve onlar gidip muamelelerini yaptırırlar. Bizde ise belediye nikahı yapmayanları hocalar nikahlayamaz. Sevgili kardeşlerim, insanlara her şeyi bir üzüntü kaynağı yapmak için elimizden gelen her şeyi yapmışız. Herhangi bir konunun başına gelen bir devlet memuru vazifesinin o insanların problemlerini halletmek olduğunu her zaman unutur. Sanki onu oraya o kendisine müracaat eden insanlara güçlük çıkarsın, onları yokuşa sürsün ve sonra onların hüzünlerini, sıkıntılarını, sürüldükleri yokuşu çıkabilmek için döktükleri terleri seyretmekten zevk alsın diye koymuşlar. Bir düşünün,
şu devlette gittiğiniz yerlerdeki karşılaştığınız muameleyi, bir de girin medeni ülkelerdeki olayı görün. İslam olmaktan utanç duyacağınız olaylar yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, İslam ne kadar yanlış anlaşılmış, ne kadar yanlış bir tatbikatı var. Halbuki Allah-u Teala güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız diyor. Allah sizin için güçlük dilemez, kolaylık diler diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki, nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ülkemizdeki şartlar öyleyse öyle olsun. Belediyede nikah kıydırılır. Ondan sonra da mutlaka dini nikahınızı gerçekleştirmelisiniz. Allah'ın katında dini nikah kıymetlidir ve aslında tek başına da yeterlidir. Bir nikah tahtında olmadan beraberlik oluşmamalı. Sevgili kardeşlerim, buna çok dikkat edin. Öyleyse evlilik müessesesini bir bütün telakki edin. Anne, baba ve çocuklar. Anne çocuklarla daha çok meşgul olmak imkanının sahibidir. Çocuk annenin vücudundan bir parçadır. Ve anne çocuğunu her zaman babadan daha fazla sever. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet annelerin ayakları altındadır diyor. Bu arada geçmiş anneler gününü annelerin bir defa daha tebrik ederim. Aileden bahsettiğimiz, evlilikten bahsettiğimiz bu sohbetimizde çok olmadı. Bütün annelerin anneler gününü bu vesileyle özellikle tebrik etmek isterim. Çocuk bir genç annesini öldürmüş, kalbini çıkarmış. Cinayeti işittikten sonra kaçıyor. Kaçarken ayağa takılmış, düşmüş.

ona göre dizayn edilmiştir. Ama ekonomik şartlar anneyi de babayı da çalışmaya mecbur eder ki bu yanlış bir şey değildir. Ekonominin güçlenmesi için herkesin çalışması hedef olmalıdır. İşte burada zorluklar başlıyor. Tasavvuf mensupları Allah'ın emri gereğince başörtüsü takıyor hanımlar. Ama bizim cemiyetimizde, ülkemizde başörtüsü takmak Allah'ın bir emrini yerine getirmek bir suç. Üniversitede imtihana giremez kızlarımız başörtülü oldukları için. Birçok yerlere kabul edilmezler başörtülü oldukları için. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın emrettiği her şeyi yasaklamışız. Ama Allah'ın yasak ettiği ne varsa hepsi serbest. Neden Türkiye'nin başına bunca felaket geliyor? Acaba anlatabiliyor muyuz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, en çok şuna şaşıyorum. Kıyafet sebebiyle bir takım medeni zannettiğimiz insanlar, ülke insanını küçük görüyorlar. Batıya öyle bir yükseğe bakar gibi bakıyorlar ki kendi insanını küçümsüyor. Ve geriliğimizi hanımların örtüsüne bağlamışlar. Sevgili kardeşlerim, İslam ülkeleri bugün gerçekten dünyanın en geri kalmış ülkeleridir. Arkasında sadece bir tek şart var. Sebep var, asli sebep İslam'ın yaşanmaması. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bundan asırlarca önce ilmin merkezi İslam'dı. Eğer el-Cabir matematiğe negatif değerleri, sıfırın altındaki sayıları koymasaydı, kabul ettiremeseydi, matematik ilmi de Kur'an gerçeğinden, Allah'ın gerçeklerinden yoksun olacaktı. Bugünkü fizik ilmi gibi, kimya ilmi gibi. Müspet ilimler dediğiniz fizik ilmi ve kimya ilmi müspet ilim değildir. Çünkü maddenin iç yapısındaki karşıt madde sıfırın altındaki negatif değer taşıyan, negatif ağırlık taşıyan karşıt elektronlar bizim dünya ilmimiz tarafından henüz bilinmiyor. Biz biliyoruz Allah öğrettiği için ama insanlık henüz bilmiyor. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir tecelli. Allah'ın gerçeklerini bizim alimlerimize kabul ettirebilmek, deveye hendek atlatmaktan daha zor bir olay. Karşıt elektronların ağırlığının negatif olduğunu biz Türkiye'deki Ankara'daki Orta Doğu Üniversitesi'ne kabul ettirememiştik. O kadar gayretimize rağmen. Bir zavallı Batı hayranlığı insanlarımızı, alimlerimizi ne hallere sokmuş. Şu anda dünya ilminin bu konuda çok ötesindeyiz. Kendilerine olan kıymetlerin hiçbir zaman farkına varamayacak bizim insanımız. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini

Hiç bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, evlilik müessesinden bahsediyoruz. Kadın çocuklarıyla, anne çocuklarıyla babadan daha fazla meşgul olmak durumundadır her zaman. Çocukları giydiren, yıkayan, büyüten aslında baba değildir, annedir. Sevgili kardeşlerim, babanın da çocuklarıyla meşgul olması lazım. Akşam eve geldiği zaman onlarla beraber olması lazım. Onları sevmesi ve dış hayata hazırlaması lazım. Öğretimde bulunması lazım. Baba evin otoritesi olmalıdır. Annenin veremeyeceği cezaları çocuğu cezalandırmak gerekirse baba vermek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, hep çocuklarınızı ikna edin diyoruz yaptıkları yanlışlarda. Ama çocuğunuz bunlara rağmen eğer başkalarına zarar verecek olan faaliyetlerini sürdürüyorsa, o zaman onu ikna etmeyeceksiniz. O zaman onu cezalandırmak mecburiyetindesiniz. Cezanın dışındaki yolları çocuk kapatıyor. Hiçbirimizin çocuğu etrafındakilere zarar veren bir hüviyette, zarar vermekten zevk alan bir hüviyette, buna ihtiyaç duyan bir hüviyette olmamalıdır. Eğer olursa onu mutlaka bu hüviyetinden anne baba ve çevredekiler çıkartmak mecburiyetindedirler. Hepinizin üzerine vazife. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, aile yuvası mukaddes bir yuvadır. Dergâh da aile hayatının müşterek olduğu bir standarttır. Anneler tarafında anneler ve küçük çocuklar, babalar tarafında da erkekler ve büyük çocuklar yer alacaktır. Tabii büyük çocuklardan erkek olanlar. Ve dergâh hayatında da çocukların davranış biçimlerine dikkat etmek mecburiyetindesiniz. Gerekirse evet, sert olmak mecburiyetindesiniz. Ama bunu yaparken niçin öyle bir vazifeyle vazifelendiğinizi bilmek mecburiyetindesiniz. Hiçbiriniz kraldan ziyade kral taraftarı olmamalısınız. Unutmayın, çocukları terbiye etmekle, onlara göz kulak olmakla, vazifeli kıldığımız, onlardan sorumlu tuttuğumuz kardeşlerimizin çocuklara karşı olan görevi onları disipline etmektir, terbiye etmektir. Bunun belli hudutları vardır. Bunu yaparken ciddi bir şekilde öfkelenmek vazifelendirdiğimiz kardeşlerimize yakışmaz. Ve bu bir yanlıştır. Kim öfkelenirse bilsin ki o nefsinin öfke afetine yenik düşmüştür. Otorite başka şeydir. Öfke başka şeydir. Otorite kontrolün sahibi olmaktır. Öfke kontrolü kaybetmektir. Öfkenin sonunda insan her türlü yanlışlığı yapabilir. Karşı tarafa hak etmediği bir cezayı her zaman öfke anında vermek mümkündür. Sonradan telafi edilmeyecek olan şeyler hep öfkeden kaynaklanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sakın öfkenize yenilmeyin. Bütün davranışlarınızda
iki unsur hep dikkatinizi çekmeli. İfrat ve tefrit. İfrat nedir? Size verilen vazifeyi onun hudutları içinde tamamladıktan başka nefsinizin de devreye girmesiyle etrafa zararlı olmanız hali, vazifenizin size verilen hudutlarından dışarı çıkarak insanlara tahakküm etmeniz hali ifrattır. Bu konudaki kardeşlerimize devamlı uyarırız. Onların ifrattan kurtulmalarını temin için. İfrat hem etrafınızdaki insanları rahatsız eder ve neticede sizi de rahatsız eder. Çünkü arkadan pişmanlık duyarsınız. İfratta bir görevin yapılması sırasında o görevin normal standartlarının aşılarak nefsin devreye girmesi ve insanları huzursuz etmeye başlaması, nefsin muhtelif afetlerinin o görevi yaparken vesile edilerek, görev vesile edilerek nefsin afetlerinin insanlara hükmetmesi olayı ifrattır. Bu öfkeler, bu afetlerden belki en önemlisi öfkedir. Çünkü öfke var olduğu anda kişi hudutların aşıldığının farkına bile varmaz. Onun için diyoruz ki size verilen vazife, çocuklara bakma vazifesi ise sakın öfke afetinize kapılmayın. Çocuklara dergâhta göz kulak olurken, onlara öğretmenlik yaparken onları dikkatle takip edeceksiniz. Hatta cezalandırmanız lazım gelirse cezalandıracaksınız. Ama bunu yaparken öfkeye kapılmanız büyük bir hatadır. Hele öfkeye kapılmanızın sizi uzun süre rahatsız ettikten sonra devreye gelmesi, çocukların bütün davranışlarının sizin üzerinizde rahatsız edici sonuçlara yol açması ve öfkeyi oluşturması, öfkenizi boşaltmak için onlara normalin ötesinde sert davranmanız yanlış bir dizayndır. Bunun yanı başında çocukların büyükleri rahatsız edici davranışlarını görmezlikten gelmek, hiç aldırmamak da tefriti oluşturur. O da yanlıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, anne olmak muhakkak ki kolay bir şey değildir. Anne olmak, çocukları dünyaya getirmek ve onların sorumluluğunu taşımaktır. Onları geleceğe hazırlamanın sorumluluğu, onları mutlu kılmanın sorumluluğu annelerin omuzlarındadır. Öyleyse dergah hayatımızda her zaman çocuklar olacak. Çocukları alçak sesle konuşmaya alıştırmak mecburiyetindesiniz. Onlar çocukturlar. İstedikleri gibi bağırsınlar, çağırsınlar. Burada bir büyük hataya sebebiyet vermektir. Hiç kimsenin başkalarını rahatsız etmeye hakkı yoktur. Ne yaptık hanımlar dergahında? Hanımlar dergahı da çocukların gibi
büyük gürültüler yapan bir dergâhtı. Çok değil. Birkaç ay evveline kadar. Sonra ne yaptık? Fısıltıyla konuşmasını öğrendi kardeşlerimiz. Bir de baktık ki dergâh Allah'ın dergâhı olmuş gerçekten. Sessiz bir dizayn altında herkes konuşuyor ama hiç kimsenin konuşması başka birisini rahatsız etmiyor. Peki buna karşılık bir sessiz hususu sesli hale getirdik. O neydi? Sesli zikir. Allah, Allah, Allah diyerek ne oldu kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz? Kitle halinde mutlu olmanın sırrına ulaştılar. Eski dergahlarda Hazreti Ali'den gelen bütün dergahların zikri sesli zikirdir. Hazreti Ebu Bekir'den gelen bütün dergahların zikri de sessiz zikirdir. Ama sessiz zikrin kullanılacağı yer var, sessiz zikrin kullanılacağı yer var. İşte her aktiviteye başlamadan evvel birkaç dakika sessiz zikir yapmak bir kuvvet kazanmaktır, bir güç kazanmaktır. Çocuklarınızı zikre alıştırın, sesli zikre alıştırın. Çocuklarınızı konuşmaya alıştırın, sessiz konuşmaya alıştırın. Öyleyse çocuklarla meşgul olanlar çocuklara 5 dakika, 10 dakika sesli zikir yaptırsınlar. Onların kitle halinde zikrin zevkini almalarını temin etsinler. Sonra da onların konuşmalarında Allah'ın güzelliğinin fısıltıyla konuşmak olduğunu onlara ispat etmelidirler. Oyun, bahçede oynanan oyunlar bunun dışındadır. O zaman çocuklar oyunun kurallarını tatbik edeceklerdir. Dergâh içindeki oyunlarda ise çocuklar fısıltıyla konuşmayı usul haline getirmelidirler. Bunları çocuklarımıza öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aile hayatındaki mutluluğunuzu dergâha da ulaştırın. Erkekler dergâhında, hanımlar dergâhında bu mutlulukları yaşamayı hepimiz usul haline getirmeliyiz. Herkes vazifesini yapmalı. Bu vazifeyi yaparken başka insanlardan yana olduğumuzu hiç unutmayacağız. Ben bu vazifenin sahibiyim, herkese karşı çıkarım zihniyeti bizim aramıza hiçbir zaman girmemelidir. Hangi vazifenin sahibi olursak olalım, şu temel kaideyi hiç unutmayacağız. Başkalarından yana olmak. Hiçbir davranışımız, ne kadar öfkelenirsek öfkelenelim, başkalarına eza verecek, onları üzecek bir hüviyeti asla ihtiva etmemelidir. Her davranışımızda başkalarına nasıl mutluluk verebiliriz diye düşünmeliyiz. Öfkelendiğimiz zaman, başkalarına hatlerini bildirdiğimiz zaman Allah'ın kanunlarına ters düşmüş oluruz. Hem başkalarını üzeriz, hem de üzdükten sonra kendimiz de üzülürüz. Birçok kardeşimiz bunu farkına bile varmadan yapıp başkalarını üzüyorlar, üzdüklerinin de farkında değiller. Başkalarına karşı öfkeli, sinirli, karşı koyucu davranışları sebebiyle onları üzdüklerini fark etmiyorlar. Bunun kendilerine verilmiş bir hak olduğunu zannediyorlar. Öfkelenmeye hakkım yok mu diyor mesela.
Evet. Öfkelenmeye ve öfkelenmen sebebiyle başkalarını rahatsız etmeye hakkın yok. Hiçbirimizin yok. Sevgili kardeşlerim, her zaman bize örnek almayacak mısınız kendinize? Hiçbirinize kızıyor muyuz? Size hakaret ediyor muyuz? Sizi küçük görüyor muyuz? Hatalarınız yok mu? Çok var. Ama hatalarınızı size söylüyoruz. Düzeltme yollarını da gösteriyoruz. Ve böyle olan her konuşmanın sonunda siz doğruyu öğrenmiş olarak, rahatlamış olarak bizden ayrılıyorsunuz. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Görevimiz bu olmalı değil mi? Eğer ben sizden yanaysam ama söylediklerimle size hakaret ediyorsam, sizi küçültüyorsam, o zaman ben nasıl sizler için yaşamış olabilirim ki? O zaman ben kendi nefsim için yaşayan bir insan olurum. Hepiniz de böyle olmalısınız. Başkalarına öfkelenmek, onlara hatlarını bildirmek olmamalı göreviniz. Başkalarına yardım etmek olmalı. Hep düşünmelisiniz, ben nasıl onlardan yana olurum? Çocuklarınızdan yana olmanız da çocuklarınızı güzelliği öğreterek yetiştirmekle mümkündür. Öyleyse aile ve evlilik bir bütündür. Anne, baba, çocuklar ve cemiyet hayatının aile temelini teşkil eder. Herkesin bir ailede, sağlam bir ailede yaşamasını temin etmeliyiz. Tasavvufu yaşayan aileler oluşturmalıyız. Çocuklarımız da tasavvufun içinde büyümeliler. Namazlar, zikirler, onların alıştıkları, içinde yoğruldukları müesseseler olmalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene bir sona ulaştık. Sizlerle beraber olmak bir sonsuz mutluluk müessesesi, bunu biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ve bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz sizlerle beraber olmaktan. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Fatiha ve as-salavat. Allah'a ve salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni konuda yine birlikteyiz. Konumuz tasavvuf ve Kur'an kavramlarından İslam olmak. Kod numarası 3.1.3.46. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizlerle beraber olmak, bir büyük zevki yaşamak için her zaman yeterli bir huzurlu ortamdır. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene o huzurun içindeyiz. Gene Allah'tan bahsediyoruz. Gene kalp kalbe, gene gönül gönüldeyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin İslam olmak neymiş beraberce görelim. Dünyada 7 milyar nüfus yaşıyor. Öyle yaşadığı hesap ediliyor. Ve bunların yaklaşık 1 milyarı İslam nüfusunu oluşturuyor. Yani İslam dairesi içinde olanlar. Eğer sorarsanız o insanlara, hepsi ben İslam'ım diyeceklerdir. İslam olmak o kadar ucuza satın alınabilecek olan bir şey değildir sevgili kardeşlerim. Çok emek ister. Evvela İslam kelimesinin lügat manasından başlayalım. Nedir İslam? İslam, teslim manasına gelir. İslam kelimesi, Müslim kelimesi İslam olan demek. Müslüman kelimesi İslam olanlar demek. Teslim kelimesi teslim olan demek. Teslim manasını biliyorsunuz, bir şeyin üzerindeki haklardan vazgeçilerek karşı tarafa tevdi edilmesi, verilmesi. Selam kelimesi de aynı kökten geliyor. Selamet kelimesi de aynı kökten geliyor. Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dininin Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğunu söylüyor ve diyor bu dine Arapça adıyla İslam adını koydum diyor Allah Teala. Senin dinin diyor Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. İşte Allah Teala diyor ki sana vahyettik ki Hazreti İbrahim'in hanif dinine tabi ol. Hanif kelimesinin Arapça karşılığı İslam kelimesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hanif kelimesinin Arapça karşılığı İslam kelimesi. Hanif kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz.
bu muhtevada Allah Teala'nın dizaynı açık. Böyle bir muhteva içerisinde Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne söylediğine bakalım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ne diyor? Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya verdiğimiz ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık diyor. Yani bugün kendilerini Yahudi olarak düşünenler, başka bir dinin sahibi zannedenler, bugün kendilerini Hristiyan olarak düşünenler, başka bir dinin sahibi olduğunu düşünenler, bugün kendilerini İslam olarak düşünüp o dinlerin dışında başka bir dinin sahibi olduğunu düşünenler, hepsi yanlış düşünüyor. Başka bir din yok. Sadece bir tek din var. Sadece İslam dini var. Sadece İslam olmak, yani Allah'a teslim olmak söz konusu. Bir kişi ne zaman İslam olur? Ne zaman ruhunu, veçini, iradesini, affedersiniz, ruhunu, veçini, yani fizik vücudunu, üçüncüsü nefsini, dördüncüsü de iradesini Allah'a teslim ederse o zaman İslam olur. İslam'ın 5 şartıyla kimse İslam olamaz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın hedefleri değildir. Bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalardır. Vasıtaları hedef olarak kabul etmeyin. Vasıtaları hedef zannetmeyin. İslam 7 tane safha içerir. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. 2- İrşat makamına Allah-u Teala'nın ulaştırmasıyla ulaşmak ve tabi olmak. Birincisi 3. basamakta başlar. İkincisi 14. basamakta. 3- 21. basamakta ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 4- 25. basamakta fizik vücudu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek. 5- 27. basamakta nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek. 6- 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşmak. Ve 7- 5. kademesinde iradeyi de Allah'a teslim ederek teslimleri tamamlamak ve Allah'a göre de İslam olmak. Sevgili kardeşlerim, şeytanın insanlığın başına ördüğü şu büyük belaya dikkatle bakın ki bu 7 tane safhanın 7'sini de iblis yok etmiş. Hedefleri, her biri bir hedef. Allah'a ulaşmayı dilemek bir hedef. Mürşide ulaşmak ikinci hedef. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak, iradenin teslimi. Hepsi ayrı ayrı hedefler. Tam 7 tane hedefiniz var. Teslimlerse 4 tane. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam Allah'a teslim olmaktır. Ve bugün İslam aleminin %90'ının din olarak yaşadığını zannettiği şey hiçbir hüküm ifade etmez. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse Allah'ın cennetine girmek için İslam olmanın temelinden başlamak mecburiyetindesiniz.
evvela bu 7 tane hedef amaçtır. Onlara birer birer ulaşacaksınız Allah'ın koyduğu sıra dahilinde. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, birinci hedeften bahsediyorum daha. Birinci hedef Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen Allah'ın cennetine giremez. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, Allah-u Teala tarafından ayetlerinden gafil bir insan, Allah'ın ayetlerini bilmeyen bir insan olarak vasıflandırılıyor. İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar, tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Ayetlerimizin şuurunda olmayanlardır diyor. Ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina غَافِلُونَ Sonra da diyor ki, onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Öyleyse İslam'a dikkatle bakın. 28 basamaktan oluşan bir muhteşem tablo göreceksiniz. Demin söylediğimiz gibi her basamakta farklı bir olayı yaşarsınız. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz, 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi olursunuz, 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ilk teslimizi tamamlarsınız. Bu üçüncü safhasıdır İslam'ın. 25. basamakta fizik vücudunuzu, 27. basamakta nefsinizi, 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşarak 5. kademesinde İradenizi Allah'a teslim edersiniz. Ve böylece İslam'ın 7 tane safhasını gerçekleştirirsiniz. Sevgili kardeşlerim, söylediklerim bizi ilk defa dinleyen herkese yabancı gelecektir. Sanki Merih'ten gelen birisi size sesleniyormuş gibi. Ama biz Merih'ten gelmiyoruz, Kur'an'dan geliyoruz. Kur'an'ın içinden çıktık. Size Kur'an'ı açıklamakla vazifelendirildik. Size İslam'ı anlatmakla vazifelendirildik. Öyleyse sözlerimi dikkatle dinleyin. Hepiniz ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellef kılındınız. Üzerinize hepsi farz kılındı. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyip amene olun diyor. Ve söylüyor. Eğer dilemezseniz, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Öyleyse Allah Teala 14 asır evvel sahabeden bahsediyor. Sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığını ifade ediyor. Hepsini gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ın üzerimize farz kıldığı ve olmazsa olmaz şartı olan İslam'ın Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi dilemişler. İşte Ra'd suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri. Allah Teala diyor ki ellezine
yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yerine getirirler. Yani ruhlarını da ve içlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Sonra ve la yenkudunel misak ve misaklerini, Allah'a verdikleri misaklerini bozmazlar. Nedir misakleri? Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Sonra vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hisab. Kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olmasından kötü hesaptır bu. Korkarlar. Çünkü kaybettikleri dereceler itibariyle, kaybettikleri derecelerin kazandıklarından büyük olması hasebiyle cehenneme gideceğini öğrenmişlerdir. Ve yahşemne rabbehum, Rablerine karşı huşu duyarlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka huşu duyacaktır. Allah ona huşuyu mutlaka yaşatacaktır. Peki bu huşu duyan insanların özellikleri ne? اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Bakara 46. Onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklardır, ölmeden hemen ulaştıracaklardır. Ölümden sonradır ruhları Allah'a gene tekrar rücu edecektir. Geri dönecektir. Hem ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına, hem de ölümden sonra ruhlarının tekrar geri döneceğine kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala bu insanlar. Öyleyse devam edelim. Vellezine saberip tigae ve çe rabbehum diyor Allah Teala. Ve onlar sabırla Allah'ın veçhini, Allah'ın zatını dileyenlerdir. Öyleyse şu ruhlarını Allah'a ulaştıranlar kimlermiş? Allah'ın veçhini, Allah'ın zatını dileyenlerdir diyor. Birinci hedefiniz Allah'ın zatını dilemek. Dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil, yetmez. Gaflettesiniz, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Yetmez, Allah Teala bu dileğin sahibi olmayan insanları dalalette kabul ediyor. Allah'ın ayetlerinden gafil kabul ediyor. Gidecekleri yerin cehennem olduğunu da kesinleştiriyor. Bundan 14 asır evvel ne gördük? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Peki İslam'ın ikinci safhasında ne var? İrşat makamına 10 tane ihsanla ulaşma. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Beşinci basamakta kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Altıncı basamakta kulaklarındaki vakrayı alır. Yedinci basamakta kalbindeki ekinneti alır. Yerine ihfat koyar. Kişinin görmeyen gözleri görmeye, işitmeyen kulakları işitmeye, idrak etmeyen kalbi idrak etmeye başlar. Fıkıh etmeye başlar. Ondan sonra Allah Teala kişinin kalbine ulaşır. Sekizinci basamak. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. 9. basamak. Göğsünden kalbine nur yolu açar. 10. basamak. Zikir başlar kişide. Zikirle nefsinin kalbine ulaşan rahmet nurları kalbe sızmaya başlar. Ve %2 nur birikimi gerçekleşir. Huşu sahibi olur kişi. 12. basamak. Huşu sahibi olan kişiye hacet namazını kıldığı takdirde Allah mürşidini göstermeyi garanti ediyor.
Kişi hacet namazını kılar, Allah ona mürşidini gösterir. 13. basamak. Ve kişi irşat makamına ulaşıp tabi olur. 2. safha. Tabiyet farz. Allah Teala tabiyeti farz kılıyor ve bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyor. Aksini iddia eden var mı? Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, orada sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat etmiş. Hamdolsun ki bu konuda hiç kimsenin itiraz etmeye cesareti yok. Herkes biliyor ki bütün sahabe biat etmişler. Öyleyse 2. safha, 14. basamak sahabe tarafından mutlak olarak gerçekleştirilmiş. Evvela gördük ki 1. safha gerçekleştirilmiş. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kim bu insanlar? Allah'a ruhlarını ulaştıranlar, hidayete erenler. Bütün sahabe hidayete ermişler mi? Bütün sahabenin ruhlarını Allah Teala kendisine ulaştırmış. İşte Zümer suresi 17 ve 18. ayet-i kerimeler. Allah Teala diyor ki: "Vellezî neştenebu tâgûte en yâbudühâ ve enâbu ilallâhi." Onlar şeytana kul olmaktan iştinâb ettiler ve Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele diyor. Yani yöneldiler ve Allah'a kul oldular. Kul olmanın birincisi ruhumuzu Allah'a teslim ederek kul olmak. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Ama bir sonraki ayette daha garantili bir şekilde anlatıyor Allah Teala. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Nedir hidayete ermek? Hidayet nedir? Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki, inne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hem 18. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi hidayete ermişler diyerek ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştırdıklarını söylüyor. Hem de 17. ayet-i kerime Allah'a kul oldular diyerek hidayetlerini söylüyor. Birinci kulluk ruhun hidayeti, ikinci kulluk fizik vücudun Allah'a teslimi, üçüncü kulluk nefsin Allah'a teslimi, dördüncü kulluk iradenin Allah'a teslimi. Dört teslimde 7 safha gerçekleşiyor. Bütün sahabe gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemişler 1. safha. Bugün din öğretiminde kimse Allah'a ulaşmayı artık dilemiyor. Hepsi unutulmuş. Bütün sahabe 2, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Bugün tabiyet müessesesi ortadan kalkmış. 3, bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. 1. teslimlerini gerçekleştirmişler. Bugün başlangıç safhaları olmadığı için sonuncusu da artık gerçekleşmiyor. Kimler tarafından gerçekleştirilmiyor? İslam aleminin, Hristiyan aleminin ve Yahudi aleminin %90'ından fazlası tarafından gerçekleştirilmiyor. Şu anda konumuz İslam olmak. İslam aleminden bahsedelim sadece.
Öyleyse mürşide tabi olduktan sonra ne oluyor? Ruh vücuttan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut tezkiyenin yüzdesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Ve irade afetler azaldıkça daha güçleniyor. Afetlerle savaşmak için bir kuvvet olan irade, iradi yapı giderek güçleniyor. Ve 15. 14. basamaktan başlayan yolculuk ruh nefsi emmare'de %7 nur birikiminde birinci gök katına ulaşıyor. Nefsi levvame'de nefsimizi levmettiğimiz kademede ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsi mülhime'de üçüncü gök katına ulaşıyor. Nefsi mutmainne'de dördüncü gök katına ulaşıyor. Nefsi radiye'de Allah'tan razı oluyor. Beşinci gök katı. Nefsi mardiye'de Allah da bizden razı oluyor. Altıncı gök katına ulaşıyor ruhumuz. Nefsi tezkiye'de yedinci gök katına ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Yedi alemi geçip Allah'ın zatına ulaşıyor. Yedi alemi geçip Allah'ın zatına ulaşan ruhumuz Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamak. Gördük ki bütün sahabe gerçekleştirmiş. Ve Allah Teala tam 12 defa farz kılmış üzerimize. Bir Zümer 54 ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün, yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım alınmazsınız diyorsun. Ve la tümserün diyor Allah Teala. 2. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel. Allah Teala'ya doğru yola çık. Allah'a ulaş ve takva sahibi ol. 3. Fecr 28. İrci'i ila rabbike. Rabbine geri dönerek Rabbine ulaş. 4. ayet-i kerime. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a sığın. Firar, kaçmak ve sığınmak. Allah me'aptır. Sığınaktır. Sığınağa sığınansa evvab olmuştur. Sığınağa sığınmıştır. Allah'ın zatı ise en güzel sığınaktır. Allah Teala diyor ki vallahi indehu hüsnül meab. Ali İmran 14. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Ahsen sığınak Allah'ın zatıdır diyor. Öyleyse 4. ayet fefirru ilallahi. Allah'a kaç, Allah'a sığın. 5. ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, yani ulaşmışsa, sen de onun yoluna uy. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah Teala. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allah'u yedi darü selamı yehti men yeşâhu ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna davet eder ve kimi ulaştırmayı dilerse o selam yurduna, onu sırat-ı müstakimine ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yol. İşte Nisa 175. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'ın zatına ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Peki sonra
7. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebetel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 7. ayet-i kerime. 8. ayet-i kerime Rad 21. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey diyor. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı emretmiş Allah Teala. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime. Şura 47. Diyor ki Allah Teala üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Daveti gördük ki Allah'ın zatına davet. Dokuzuncu ayet-i kerime. Onuncu ayet-i kerime. Enam 153. Ve bi ahdillahi efu. Ve Allah'ın ahdini ifa edin. Yerine getirin. Ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. On birinci ayet-i kerime Câsiye Maide 7 diyor ki o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdiğiniz yemini Allah üzerinize farz kıldı diyor misakimiz. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 158. İnna Allahe ye'murukum an tuadil emanati ila ehliha. Allah emanetleri Allah'a teslim etmenizi onların sahibine. Dikkat edin, emanetler çoğul, sahibi tekil. Emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder. 12 ayet-i kerime ile ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmeniz üzerinize farz kılınmış. Ve gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ulaştırdıklarının bir başka delili de fizik vücutlarının Allah'a tesliminde ortaya çıkıyor. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra, yani fena fillah makamını aştıktan sonra beka billah makamını, züht makamını aşacaksınız ve muhsinler makamına geleceksiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İşte Ali İmran 20. Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bitti. Sor bakalım diyor Allah Teala o ümmileri ve kitap sahiplerine, onlardan da fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Var. Birçok var. O zaman onlar mutlaka daha evvel hidayete ermişlerdir. Daha evvel mutlaka ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir diyor. Yani Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiğini ispat ederken daha evvel ruhlarını da Allah'a teslim ettiğini bir defa daha, üçüncü defa oluyor ispatı Allah Teala'nın, bir defa daha ispat ediyor. Bütün sahabe nefslerini, ruhlarını Allah'a teslim etmişler. 22. basamaktalar. 23. basamakta Allah onlara tahtlarını hediye etmiş. 24. basamakta zikirleri günün yarısını aşmış. 25. basamakta fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler.
Hepsi. Sevgili kardeşlerim, peki 26. basamak daimi zikir, Ulu'l-Elbab makamı. Kimdir Ulu'l-Elbab? Ulu'l-Elbab için Allah Teala diyor ki Ali İmran 190-191'de li ulul elbab yeskür.

Sevgili kardeşlerim, 28. basamakta yedi tane ruh var. Birinci ruhta tövbe-i nasuh daveti var. Bütün sahabe davet edilmiş. İkinci ruhta günahların örtülmesi. Üçüncü ruhta salah nurunun verilmesi. Dördüncü ruhta o örtülen günahların sevaba çevrilmesi var. Ve burada kişi irşada ulaşıyor. Acaba bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Kesin. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, bilin ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı, itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. O imanla kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. 28. basamağın 4. kademesi. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Peki 5. kademeye de ulaşmışlar mı? İradelerini de Allah'a teslim ederek hakkul yakine ulaşmışlar mı? İrşad makamının sahibi olmuşlar mı? Olmuşlar. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki o sabikun el evvelin var ya, evvelki sabikun, hayırlarda müsabaka yapanlar, hayırlarda yarışanlar, onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi. İki, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin, Mekke'den Medine'ye muhacirat edenler, göç edenler, her ikisine de tabi'in tabi olmuş. Her iki grup da irşat makamını temsil ediyor. Sahabe 28. basamağın salah makamının 5. mertebesine ulaşmış. Allah Teala bunun ayrıca ispatını da veriyor. Tövbe 100'de diyor ki Allah onlardan razıydılar. Razıydı. Onlar da Allah'tan razıydılar. Altlarından ırmaklar akan cennetler onlar için hazırlandı. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir. İradelerini Allah'a teslim ederek irşat makamına getirilenler Fusilet 33-34-35'te de anlatılıyor. Orada da sahabe Hazzül Azim'in sahibi olarak gösteriliyor. Diyor ki Allah Teala onlar ki Allah'a teslim olduklarını ifade ederek Allah'a çağırırlar. Yani Allah'a teslim olduklarında

Allah Teala onlara Allah'a çağırma yetkisini vermiştir. Onlar Allah'a çağırırlar. Yani irşat makamının sahipleridir. Teslim, iradenin teslimi. Ve diyor ki Allah Teala onlar Allah'a iradelerini teslim ederek Allah'a davet ederler. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Ne demek bu? Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Allah Teala kimin iradesini teslim alırsa o kişinin iradesini kendi iradesine bağlıyor. Yani o kişi bütün kararlarını artık Allah'ın iradesiyle veriyor. Tabi olanlara kendinden bir emir vermiyor. Her konuda onlara bir şey söylerken mutlaka Allah'tan soruyor. Cevabını alıyor. O cevaba göre hareket ediyor. Bütün davranışları Allah'ın iradi yapısıyla paralel bir çalışma içinde. Onun için bütün sözleri Allah'ın kendisine söylettiği, emrettiği sözler olduğu için, Allah neyi emrederse o sözleri söylediği için, o kişinin sözü en güzel söz, ondan daha güzel sözlü olmaz. Neden olmaz? Çünkü o Allah'ın sözlerini söylüyor. Yeter mi? Yetmez. Onların kötülüğe iyilikle mukabele ettiklerini de söylüyor Allah Teala. İrşat makamının bir vasfı da kötülüğe iyilikle mukabele etmektir. Neden? Çünkü onlar Allah'ın iradesine bağlı olanlardır. Nefslerinde afetler zaten yoktur. Ama iradelerini de bağladıkları için mutlaka kötülüğe, seyyiate, hasenatla cevap vermek durumunda olanlardır. Allah'ın emri o şekilde tecelli ettiği için. Allah Teala diyor ki hiç seyyiatte hasenat bir olur mu? Sen seyyiate hasenatla cevap ver. Seyyiate hasenatla mukabele edenlerin sayısı çok değildir. Onlar hazzün azimin sahipleridir. Kim iradesini Allah'a teslim edip de irşat makamına getirilmişse onlara üç mükafatı var Allah-u Teala'nın. Fevzün azim, en büyük mükafat, azim mükafat. Mükafatın azamisi. Hazzün azim, hazzın dünya saadetinin azamisi yani bütünü. Ve ecrün azim, en büyük ücret, ücretin en büyüğü. Ve bütün sahabe Hazzün Azim'in, Fevzün Azim'in ve Ecrün Azim'in sahipleriydi. Peki irşat makamının sahibi olmanın birinci vasfı neymiş? İradeyi Allah'a teslim etmek. Bütün sahabe teslim etmişler mi? Gördük ki teslim etmişler. Biz Allah'a teslim olduk deyip de Allah'a çağırırlar diyor Allah Teala Fusilet 35 33'te. Acaba Allah'a teslim olmuşlar mı? Teslim oldukları kesinlik kazanıyor. Ayet açıkça söylüyor. Biz Allah'a teslim olduk deyip de Allah'a çağırırız. Öyleyse iradelerini Allah'a teslim ettikleri kesin. Bütün sahabenin iradelerini Allah'a teslim etmeleri söz konusu. Peki kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar mı? Âl-i İmrân 119 bunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala Âl-i İmrân 119'da ey sahabe onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene muhabbet duyarsınız, sevgi duyarsınız. Onlara
onların size buğz ettiği gibi buğz etmezsiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz diyor. Üç alternatifli kitabın en üstün noktası. Bir, kötülüğe aynı kötülükle mukabele. Kısas. Birinci safa. Nefslerine tabi olanlar mutlaka bunu yapmak isterler. İki, kendine yapılmış olan kötülüğü affetmek. Allah Teala diyor ki, kısas evvelkilere yazıldığı gibi sizin de üzerinize yazıldı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Birinci ve ikinci safalar. Üç, kötülüğe iyilikle mukabele etmek. İşte Fusilet Suresinin 35. ayet-i kerimesi, kötülüğe iyilikle mukabele edenlerin hazün azimin sahip olduklarını söylüyor ve onların Allah'a teslim olduklarını, onların en güzel sözlü, en güzel sözleri söylediklerini ifade ediyor. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Hem de iradelerini Allah'a teslim etmişler ve hazün azimin sahibi olmuşlar, fevzün azimin sahibi olmuşlar, ecrün azimin sahibi olmuşlar. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Akabe'de tabi olanların neticede hazün ecrün azimin sahibi olmayı başardıklarını ifade ediyor Allah Teala. Kim onlar? Tabi olanlar, yani sahabe. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. İslam 7 tane safhadan oluşuyor. Ve bütün sahabe bu 7 safhanın 7'sini de tamamlamışlar. Allah'a iradelerini de teslim etmişler. İrşat makamının sahibi olmuşlar ve irşat makamının hedefini de gerçekleştirmişler. Tabiin sahabeye tabi olmuş, onlar da mürşit olmuşlar. Çünkü onlar için de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allah Teala diyor ki, o sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı. Onlar fevzün azimin sahipleridir diye Allah Teala'nın işaret ettiği grup üçten oluşuyor. Üç grup. Medine'deki yardımcılar, ensar. Bir, Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin. İki, bir de onlara ihsanla tabi olanlar. İhsanla tabi olanlar da fevzül azimin sahipleri, onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. İslam 7 safhadan oluşur, 4 tane teslimle noktalanır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmişler. Ve 14 asır sonra bakıyoruz ki İslam kalesinin bütün burçları aşağı indirilmiş. Artık dinin genel tatbikatında, yani dini yaşadıklarını düşünen insanların %90'ından fazlasının yaşamlarında İslam'ın 5 şartından başka tatbikat kalmamış. Sevgili kardeşlerim,
İslam'ın beş tane şartı, yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunlar hedefler değillerdir. Bunlar o söylediğimiz yedi tane safhaya sizi ulaştıracak vasıtalardır. Eğer namaz kılmazsanız, oruç tutmazsanız, zekat vermezseniz, hacca gitmeyi, hadi parası olanlar için geçerli diyelim, ve özellikle zikir yapmazsanız, o zaman İslam'ı yaşayamazsınız. Bu vasıtalar olmaksızın, ki iblisin hepsi ayrı bir tuzağıdır. Bu tuzakta da, İslam'ın beş şartında da şeytan en büyük oyununu oynamış insanlara. Ve zikri ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde göremiyoruz. Zikir farz mıdır? İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Vezkür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Öyleyse zikir farz. Çok zikir farz mı? Günün yarısından fazla zikir farz mı? Farz. İşte Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Ve daimi zikir farz mı? Nisa 103. Elbette farz. Feskürullâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor. Yani namazı kıldıktan sonraki geçen zaman devresinin hangi noktasında olursa olsun, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Daimi zikir de farz. Ve zikir İslam'ın olmazsa olmaz şartıdır ve zikir unutulmuş. Bugün din öğretenler zaten çok büyük bir kısmı kendileri zikir yapmıyorlar. Zikrin farz olduğunu da zaten unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, zikir yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Nefs tezkiyesi yoksa hiçbir teslimi gerçekleştirmek mümkün değildir. Kaldı ki zikirden evvelki safa Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek tamamen unutulmuş. Ve dilemeyen ne olur? Gördük, cehenneme gider. Peki dileyen? Dileyen mutlaka kurtuluşa ulaşır. İşte Allah Teala buyuruyor Ankebut 5'te. Ellezine men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhü leyat. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dileyen kişi Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Mutlaka Allah'a ulaşacaktır diyor Allah Teala. Yunus suresinin 9. ayet-i kerimesinde de, affedersiniz, Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amini olanları yanımdan kovamam. Çünkü o amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştıracaklardır. Allah Teala Vel Asr suresinin 1. ayet-i kerimesinde diyor ki, Vel asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlardır onlar. Gidecekleri yer Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehennemdir. İllellezine aminu. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hüsranda olanlar değillerdir. Onların gidecekleri yer cehennem değildir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
bu söylediklerimizin ışığı altında yeni bir çağın açıldığını dikkate almak durumundasınız. Bu çağ hidayet çağıdır. Ve ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması birinci hidayetiniz. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması ikinci hidayetiniz. Nefsinizin Allah'a teslim olması üçüncü hidayetiniz. İradenizin Allah'a teslim olması dördüncü hidayetinizdir. Dört hidayet de üzerinize farz kılınmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bugünkü din öğretisinin, İslam'ın temellerinden ne kadar yoksun olduğunu, yedi tane safhanın hiçbirini içermediğini ve şeytanın vasıtaları hedefmiş gibi yutturarak insanları salt bu beş tane hedefe yönlendirdiğini, onları gerçekleştirmenin ise hiç kimseyi cennete ulaştıramayacağını dikkatle yerli yerine oturtmanızı dileriz. Eğer oturtamazsanız cehenneme gitmekten kurtulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, bunları biz söylemiyoruz. Söylediklerimiz sadece Allah'a ait ve hepsi Kur'an ayetleri. Öyleyse İslam hakkında bir takım kararlara varacak olan insanlar, sözlerimizi dikkate alın ve insanların vebalini omuzlarınıza almayın. Allah'ın lanetine muhatap olmayın. Allah'ın söylediklerini 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün sahabenin gerçekleştirdiklerini mutlaka dikkate almak mecburiyetindesiniz. Yoksa omuzlarınızdaki vebal çok ağır olur. Din öğreticileri, sizlere sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Yüce Rabbimiz bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'ın güzelliklerini yaşamak üzere. Sizinle sohbet yapmak bir büyük zevki yaşamak sevgili kardeşlerim. Bugün de sizlere inşallah faizden bahsetmek istiyorum. Allah'ın yasak kıldığı faiz. Bir kesin hükümden bahsedelim önce. Faiz haramdır. Faizin Kur'an'daki adı ribadır. Faiz haramdır. Allah Teala faizi haram olarak değerlendiriyor. Ve faiz yiyen şeytan çarpmış gibi olur diyor. Sevgili kardeşlerim, faizin temel kanunu, faiz alan da günaha girer, faiz veren de günaha girer. Öyleyse iki taraf için de faiz müessesesi bir nakisedir, sıkıntıdır. Faiz haramdır. Öyleyse faiz nedir? Basit bir misal verelim. Diyelim ki birisi bir başkasına 10 altın borç verdi. Bir yıl alanda kalacak. Paranın bir yıl sonra geri verilmesi sırasında eğer borç alan borç verene 10 altının karşılığında 12 altın iade ederse 2 altın faiz vermiştir. Diğeri de borcu veren de 2 altın faiz almıştır. Bu kesin olarak faizdir. Öyleyse faizin özelliği nedir? Faiz bir borçtan kaynaklanacak. Birinci özelliği. İkinci özelliği birinin muamelekinde artış olacak, ötekinin muamelekinde eksilme olacak. Bir borç akdi, borç akdinin sonunda taraflardan birinin muamelekinde paranın ödenmesi, geri ödenmesi sırasında para taraflardan birinin muamelekinde azalma, diğerinin muamelekinde artma varsa o bir faizdir. Öyleyse Allah-u Teala niçin verdiğiniz paradan daha fazla para aldığınız takdirde bu faizdir demiyor da dolambaçlı bir yol kullanmış. Muamelekte artış, muamelekte azalma. Allah-u Teala elbette bu zamana gelinceye kadar paralarda enflasyon müessesesinin oluşacağını biliyor. Ve enflasyonu da devreye alacak olan bir ölçümleme getirmiş faize. Taraflardan birinin mal varlığında artış, ötekinin mal varlığında azalma. Yani ne demek istiyor? Şimdi enflasyonsuz bir ortam olsaydı,
Türkiye'de. Bu sene birinden 100 milyon borç alsaydınız, gelecek sene de 100 milyon borcunuzu ona ödeseydiniz, ne siz faiz almış olacaktınız, ne de borcu alıp da iade ettiğiniz kişi. İki tarafta ne faiz alacaktı, ne de faiz verecekti, enflasyon sıfır olsaydı. Ama şimdi enflasyon var. Siz gene birisinden 100 milyon borç aldınız. Ertesi sene 100 milyon ödediniz ona. Ama %50 enflasyon var. O zaman borç alan, borç verene hakkını ödememiştir. Eksik ödemiştir. Öyleyse borç alan burada faiz almıştır. Borç alanın muamelekinde artış olmuş, borç verenin muamelekinde azalma olmuştur. Niçin azalma olmuştur? Şöyle bir hesap yapalım. Diyelim ki bu alınan 100 milyon borçla 100 milyar diyelim, rakamı büyütelim basit rakamlarla konuşabilmek için. Bir sene evvel 10 çuval pirinç alınıyordu diyelim. Aynı kalite pirinçten bu sene almaya kalktığınız zaman bir de bakıyorsunuz ki 5 çuval pirinç alabiliyorsunuz. O zaman taraflardan birinin muamelekinde 5 çuval pirinçlik bir değer kaybı söz konusu, diğerinin muamelekinde 5 çuval pirinçlik bir değer kazanma söz konusu. Öyleyse taraflardan birinin muameleki azalıyor, mal varlığı, diğerinin mal varlığı çoğalıyor. Mal varlığı, para varlığı. Öyleyse burada faiz var. Öyleyse ülkenin kanunlarına göre alınan borcu aynı miktarda ödediğiniz zaman hukuk karşısında bir sorumluluğunuz yok. Borcunuzu ödemiş oluyorsunuz. Ama Allah karşısında sorumluluğunuz var. Borcunuzu ödemiş olmuyorsunuz. Eksik ödemiş oluyorsunuz. Allah-u Teala El-Hak esmasının sahibidir. Hakkı mutlaka korur. Hakkın tam olarak yerine gelmesini ister. Onun için vezni doğru tutun diye Kur'an'ın kaç yerinde ihtar ediyor Allah-u Teala herkese. Vezni, ölçüyü, teraziyi doğru tutun, tam hakkını verin kişiye diyor. Ne eksik, ne fazla. Ama eğer siz terazi tartıyorsanız ve sizin gönlünüzden koparak, bilerek, isteyerek biraz da fazla koyuyorsanız teraziye, bunda bir sakınca yok. Hatta sizin lehinize Allah-u Teala'dan derecat kazanırsınız. Başkasının hakkını yemek şöyle dursun, ona siz hibe ediyorsunuz. Karşılıksız olarak bir miktarda fazladan veriyorsunuz, aman hak geçmesin diye. Orada sizin mal varlığınızda küçük bir eksilme oluyor, karşı tarafınkinde çoğalma oluyor ama bir borç akdi söz konusu değil. Ayrıca siz bunu bilerek, isteyerek veriyorsunuz oraya ve bu rızayla yapılan alışverişte siz kazanırsınız. Teraziye fazla koyduğunuz zaman, normalden fazla koyduğunuz zaman karşınızdaki kişi bunu bilse de bilmese de siz kazanırsınız. Ama borç meselesine gelince orada durun sevgili kardeşlerim. Borç üç hüviyette vücut bulur. Bir, Allah'a verilen borç. Birisine borç verirsiniz ve o borcu ondan asla istemezsiniz. Bu Allah'a verilen borçtur. Allah-u Teala onu Allah'a verilen karz, Allah'a verilen borç, karz-ı hasen borçların en güzeli olarak değerlendirir. İhtiyaç sahibi birisine borç verdiniz, istemiyorsunuz.
Peki karz hasenini aldığı adam, siz istemediniz hakikaten. İstemek gibi bir niyetiniz yok. Ama getirdi size verdi. Almayacak mısınız? Alacaksınız diyor Allah Teala. Niçin alacaksınız? O kişinin artık ona ihtiyacı yoktur. O görevini yapmıştır verdiğiniz para. Sizin de onu almak konusunda bir talebiniz olmamıştır. Ama kişi gelip size onu iade etmiştir. Siz de parayı alacaksınız ki başka birisi daha sizden para istediği zaman ona da karz-ı hasen olarak verebilmek için. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde istemeniz pozitif bir olguyu gerçekleştiriyor. İstememeniz pozitif bir olguyu gerçekleştiriyor. İstemeden size verildiği zaman geriye aldığınız o para başka bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını göreceği için Allah-u Teala karz-ı hasen kabul ediyor gene onu. Değerini düşürmüyor. Çünkü siz istemediniz. Ama geri verilirse almanız uygun görülüyor. Birincisi karz-ı hasen. İkincisi borç veriyorsunuz ve karşınızdakinden hiçbir ilave istemeden o parayı geriye alıyorsunuz gerçek değeriyle. Bu da borç. Faiz müessesesi yok. Gerçek değeri ne demek? Siz geçen yıl birisine bir para verdiniz. Bu paranın karşılığı 10 çuval pirinç. Bu sene de gene parayı o kişi size iade etti. Aldığınız parayla eğer 10 çuval pirinci alabiliyorsanız, aynı kalitede pirinci, aynı özellikleri taşıyan 10 kilo pirinç alabiliyorsanız, misal olarak söylüyorum, başka bir mal olabilir. En güzel karşılığı altındır. 10 altın borç verdiniz, 10 altın tutarında Türk lirası borç verdiniz. Bir sene sonra size 10 altın tutarında 10 altını tam olarak alabilecek olan parayı karşınızdaki kişi size iade ederse, iki tarafta faiz almamıştır ve vermemiştir. Ama Türk lirasının rakamı değişmiştir. Belki %50 Türk lirası olarak kişi size fazla para ödemiştir. Ama ne siz faiz aldınız ne de o faiz aldı. Bu normal bir borç müessesesidir. Üçüncü borç müessesesi faizin devreye girdiği bir müessese. Orada problem var. Alan içinde problem var. Veren içinde problem var. Bir sene evvel alınan 10 milyar liranın bir sene sonra karşınızdakine 10 milyar lira olarak ödenmesi, eğer enflasyon haddi %50 ise 10 milyar lirayla siz eskiden 10 tane altın alırken bakıyorsunuz ki bugün 5 tane altın alabiliyorsunuz. Öyleyse taraflardan birinin muamelesinde 5 altınlık bir azalma, ötekinin muamelesinde 5 altınlık bir çoğalma olmuştur. Burada faiz vardır. Aynı miktarda para veren kişi faiz almış durumdadır. Aynı miktardaki Türk lirasını alan kişi de faiz vermiş durumdadır. Hüsnü niyet sahibi olmaları neticeyi değiştirmiyor. Allah Teala El Hak esmasının sahibi olarak para verenin hakkını mutlak olarak korur. El Adl esmasının sahibi olarak da borçluyla alacaklı arasındaki ilişkiyi adaletli bir şekilde tahakkuk ettirir. Eğer bu adalet kaidelerine riayet edilmiyorsa iki taraf da sorumludur. Ama taraflardan birisi geldi, parayı vermek istedi ve şöyle söyledi. Ben sana aynı miktarda bir sene evvel senden aldığım 10 milyar lirayı ödersem aynı miktarda para ödemiş olmam. Çünkü ben bununla 10 altın alıyordum geçen sene. Bu sene 5 altın alabiliyorum. Burada bariz bir haksızlık var. Ben sana altın alıp vereyim.
teklifini yapmışsa, öbür tarafta kabul etmemişse bunu, hayır ben Türk lirası olarak istiyorum ve aynı miktar istiyorum diye rızasını bildirmişse, o zaman faiz yoktur. Öbür taraf bilerek feragat etmiştir hakkından, karşı tarafa faiz vermemiştir. O bir gönlünden kopan bir sadakadır, bir güzelliktir, Allah-u Teala indinde bir kıymettir. O bir faiz değildir. Bir feragat müessesesi vardır, karşı tarafın bir ihtiyacı vardır, fakr-ı zaruret çekmiştir, ona bir yardım geçmiştir diğer kişinin içinden, onu almamıştır, bilerek, isteyerek almamıştır. Orada faiz yoktur. Karşılıklı rıza müessesesi vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bankalarla insanlar arasındaki ilişkilerde faiz müessesesi hep yanlış anlaşılan bir muhteva taşır. Faizin azı da haram, çoğu da haram diye insanlar faizin ne olduğunu bilmeden haksızlığa sebebiyet vermektedirler. Aslında beraberce gene ölçülü bir şekilde bakalım olaya. Diyelim ki bankaya geçen yıl 10 milyar lira yatırdınız. Bir yıl sonra bu yıl dediniz ki ben Müslümanım, faiz istemiyorum, bana 10 milyar liramı geri ver. Burada siz faiz vermiş oluyorsunuz, bankada faiz almış oluyor. Ama siz bilerek, isteyerek fedakarlık ediyorsanız, hakkınızdan feragat ediyorsanız, bankaya bu parayı bırakmak gibi bir fikriyatınız varsa, ben sadece 10 milyar liramı isterim, geri kalanını istemem diye bankanın size fazladan verdiği parayı iade ediyorsanız, banka faiz almış olmaz. Siz onu bankaya feragat ederek vermiş olursunuz ki bu bir faiz müessesesi değildir. Ne alan için, ne veren için. Şimdi burada dikkatle duralım sevgili kardeşlerim. Bankalar aldıkları paranın karşılığı olarak kişiye aynı miktarda para ödemezler. Yani 1 milyar 10 milyar lirayı borç alan, 10 milyar lirayı tevdiat olarak alan banka, tevdiat müessesesi bir emanet müessesesidir. Paranın kullanma hakkı verdiğinize geçer. Bankalarda alınan paraya mevduat adı verilir. Bu bir tevdiattır, tevdi etme müessesesidir. Paranın kullanım hakkının birinden diğerine geçmesi hakkıdır. Banka o parayı dilediği gibi kullanmak imkanının sahibidir. Nasıl isterse öyle kullanır, parayı veren buna müdahale edemez. Ama parayı verenin bir hakkı vardır, dilediği an bankadan parayı almak. Eğer anlaşma yapmışlarsa, kişi bir yıl sonra bu parayı alacaksa ve banka buna bir ilave vermişse, diyelim ki kişi gene 10 milyar lira yatırdı, 10 milyar lirayla da 10 altın alıyordu geçen yıl. Bu sene banka ona 12 milyar iade etti bir sene sonra. Kişi bir sene evvel 10 altın alıyordu 10 milyar lirayla. Kendisine verilen 12 milyar lirayla %50 enflasyon var ülkede. 10 altın yerine 6 altın alabildi. Ve kişi hak sahibi. Burada bu kişi hakkını talep etse de bankadan alamaz.
bankanın faiz baremi oysa banka bir sene evvel aldığı kişiye paraya o paraya karşılık 10 milyarına karşılık 12 milyar para verdiyse %20 faiz ifade eder bu. O kişiye %20 faiz vermesi bankanın baremi ise kişi de başlangıçta bunu kabul etmişse bu kabulün neticesinde kişinin hakkı haleldar olmuştur. Ne yazık ki hakkını almak istediği halde kanunlar muhacesinde alamaz. Bankanın baremini baştan kabul etmiştir ve o oran üzerinden de banka ona faizini, ilavesini vermiştir. Ama kişinin gönlü buna razı değilse burada faiz müessesesi vardır. Bankanın mal varlığında 4 altınlık bir ilave oluşmuştur. Parayı yatıranın mal varlığında 4 altınlık bir azalma oluşmuştur. Rıza müessesesi de yoktur. Burada faiz vardır. Banka bu kişiden onun rızası hilafına cebindeki paradan 4 altını çekip almıştır. Öyleyse burada faiz vardır. Peki tersini düşünelim. %50 enflasyon kabul ediyoruz gene. Banka bir evvelki yıl o kişiden 10 milyar lira aldı. Bir sene sonra 20 milyar lira olarak bunu geri verdi. Kişiye ve %50 enflasyon var. Kişi bir sene evvel 10 altın alırken o parayla bu sene 15 altın alabildiğini gördü. %50 enflasyon olduğuna göre banka ona 15 milyar geri verseydi o kişi 15 milyarla tam 10 tane altın alabilecekti. Ama alamıyor. 10 altın, 15 altın değil, 15 altından daha fazla alıyor. Ve o zaman aradaki fark kadar o kişi bankadan faiz almış olur. Paranın değerinde %50 düşüklük varsa banka ona 15 milyar verseydi o kişi 15 milyarla 10 tane altını gene alacaktı %50 altın değer kaybettiği için. Burada kişinin şu hesabı bir daha gözden geçirelim. 20 milyar banka kişiye veriyor. %50 altın fiyatları yükselmiş. Öyleyse bu kişi 20 milyar lirayla %50 eksiğini yani 10 altın alacak. Demek ki deminki hesabı yanlış yaptık. O zaman bu kişi ne bankaya faiz vermiştir? Ne de banka ona faiz vermiştir. Kişi %50 enflasyonlu bir ortamda bankaya 10 milyar lira vermiştir. Bankadan 20 milyar lira almıştır. Ama %50 enflasyon olduğuna göre bir yıl evvel 10 milyar lirayla 10 altın alırken bir yıl sonra 20 milyar lirayla gene 10 altın alıyor. Ne bankaya faiz vermiştir ne de bankadan faiz almıştır. Ama banka bu kişiye 20 milyar değil de 15 milyar vermiş olsaydı
Ve bu kişi bankaya parayı verdiği zaman 10 altın alabiliyorsa, %50 enflasyonlu ortamda artık 7,5 altın alabileceğini görecektir. O zaman o kişinin mal varlığında 2,5 altın eksilme vardır. Bankanın mal varlığında 2,5 altın yükselme vardır. Banka o kişiden faiz almıştır. Kişi de bankaya faiz vermiştir. Öyleyse tersi mümkün mü? Mümkün. %50 enflasyonlu bir ortamda banka aldığı 10 milyar liraya karşılık bir yıl sonra o kişiye 20 milyar değil, 24 milyar lira para iade etse, 24 milyar lirayla %50 altın değerleri yükselmişse, o kişi 10 altın değil, 12 tane altın alabilir. O zaman hakkından 2 altın daha fazla almıştır. Bu o kişinin mal varlığında 2 altınlık fazlalık oluşturmaktadır. Bankanın mal varlığında da 2 altınlık eksilme oluşturmaktadır. Bu faizdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse adalet müessesesinin, hak müessesesinin Allah-u Teala tarafından değerlendirilmesini dikkate alın. Ben bankaya geçen yıl 10 milyar verdim. Bu sene 11 milyar aldım. Bunu almamam lazım. Bu faizdir diyen insan yanlış bir düşüncenin sahibidir. O faiz değildir. Bankanın tazminatıdır. Ne zamana kadar faiz değildir? Sizin bir sene sonra bankadan aldığınız parayla bir sene evvelki 10 altını alabilecek olan para eşitliği ancak o sağlayabilir. Eğer %50 enflasyon olmuşsa ülkede, 10 milyarın karşılığında banka size 20 milyar verebilirse, 20 milyarla da siz gene sadece 10 altın alabiliyorsanız, %50 para değer kaybettiği cihetle artık iki kat para ödeyeceksiniz her altın için. Bunun manası aynı miktarda altın alıyorsunuz demektir. 10 milyar verip 20 milyar geri almanıza rağmen adalet ancak orada teşekkül ediyor. Ne sizin mal varlığınızda artış var, ne de bankanın mal varlığında artış var. Öyleyse adalet yerini bulmuştur. Paranın değer kaybı kadar banka size tazminat ödemiştir. Ne siz faiz aldınız, ne banka faiz aldı. Ne siz faiz verdiniz, ne de banka faiz verdi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Banka münasebetlerinde ne faizdir, ne faiz değildir, bunun hesabını yapmak mecburiyetindesiniz. Yani birisi derse ki ben Müslümanım, faiz istemiyorum, oraya da imza atarsa, bankada ona bir yıl sonra 10 milyar lirasına karşılık onun istediği gibi tam 10 milyar lira öderse, bu kişi aslında bankaya faiz vermiştir. Bankada ondan faiz almıştır. Bankanın muamelekinde 5 altınlık bir fazlalık oluşmuştur. Çünkü bankanın bir yıl sonra verdiği 10 milyar lira 10 altın değil, sadece 5 altın alabiliyor.
Öyleyse burada 10 kişi 5 altınlık bir zarara uğramıştır. Bankada 5 altınlık bir karı kişiye hiç sormadan etmeden onun cebinden çekip alıvermiştir. Kanunlar buna müsait olduğu cihetle banka bu işi yapabilir. Ama banka bunu yaptığı zaman faiz almış olmaz mı? Faiz almış olur. Banka açık bir şekilde ribayı almış olur. Öyleyse kişinin kendi rızasıyla feragatı söz konusu diyeceksiniz ama kişi böyle düşünerek o imzayı atmıyor. Aman ben bankadan faiz almayayım diyor. Maksadı ne? Maksadı parasını hangi paraya verdiyse o parayı geri almak. Ama o parayı geriye alamıyor. O paranın yarısını geriye alabiliyor. 10 altın alacak parayı bankaya yatırıyor. 5 altın alacak parayı geriye alıyor bir yıl sonra. Faiz istemiyorum imzasını attığı zaman ve kişi aldanmış oluyor. Banka onu isteyerek aldatmış değil. Ama banka bu konuda faizi almıştır. Kişi de hedefi bu olmadığı için faiz vermiş duruma girmiştir. Hedefi nedir? İnsanın ben faiz almıyorumdan muradı ne? Yani benim muamelekimde bir artış veya eksiliş olmamalı. Faize girmemeli aldığım para. Paranın faizin çoğu da haramdır, azı da haramdır diyen insanlar bunu o istikamette değerlendiriyorlar. Yani ben bankadan az bir miktarda olsa verdiğim paradan fazla alırsam bu faiz olacaktır zannediyor adam. Oysa ki eğer o ülkede ki Türkiye'de %50 enflasyon haddi normal bir enflasyon haddi değil de çok düşük bir rakam söyledik biz. Bu %50 enflasyona rağmen ben bankadan o 10 milyardan fazla para aldığım takdirde bu faizdir zanneden halkımızı bankalar böylece sömürüyorlar. Ve bunun faiz olmadığı adaletin tahakkuku için başlangıçta verdiğiniz paranın altın karşılığını bankadan almanın sizin için hak olduğunu insanlara öğretmek mecburiyetindesiniz sevgili kardeşlerim. İslami ölçülerde yaşamak isteyen insanlar soyuluyorlar bu yanlışlık yüzünden. Bir defa daha üstüne basa basa söylemek istiyorum. Bir yıl evvel bankaya para yatırdınız ve zannediyorsunuz ki yatırdığınız 10 milyar liranın üzerine alacağınız her para faizdir. O zaman yazıyorsunuz ben Müslümanım faiz istemiyorum. Ve banka size bir yıl sonra 10 milyon liranıza, 10 milyar liranıza karşılık 10 milyar lirayı aynen Türk lirası olarak veriyor. Siz de faiz almadığınızı ve faiz vermediğinizi zannediyorsunuz. Oysa ki faiz verdiniz. O kadar para, 10 milyar lira faiz verdiniz. Neden faiz verdiniz? Çünkü bir sene evvel parayı yatırdığınız zaman 10 milyar lirayla farz edelim ki 10 altın alıyordunuz. %50 enflasyon mevcut olduğuna göre artık 10 milyar lirayla sadece 5 altın alabilirsiniz. Bunun manası sizin muamelekinizde, mal varlığınızda 5 altınlık bir azalma olmuştur. Siz faiz verdiniz. Bunun karşılığında bankanın muamelekinde 5 altınlık artış olmuştur. Banka sizden faiz almıştır. Öyleyse Müslümanım diye geçinenler
doğruları öğrenin ve bu istikamette bir doğru tatbikatın içinde olun. Bankadan sizin hakkınız olan 10 tane altını karşılayacak olan parayı verdiğiniz Türk lirasına ilave olarak geri almanız faiz değildir. O tazminattır. Hakkınızı almanızdır. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e taraflardan birinin mal varlığında, muamelekinde azalma, diğerinde çoğalma olması asıldır hükmünü koyması bu sebeplidir. Bugüne gelineceğini, enflasyonların var olacağını ve masum

Türk lirasının karşılığında 10 altın alabiliyorken siz, bir sene sonra %50 enflasyon varsa bankanın size 20 milyar Türk lirası iade etmesi gerekir. 25 milyar iade etti. 20 milyarla siz 5 altın, 10 altın alabiliyorsanız affedersiniz. Geri kalan 5 milyar lirayla da 2,5 altın daha alıyorsunuz. O 2,5 altını temsil eden 5 milyar lira size haramdır. O faizdir. Bankanın verdiği tazminat 20 milyar lirada biter. Tazminatın ötesinde bankanın size ödediği para o faizdir. Sakın onu almayın. Onu hak etmediniz. Derseniz ki ben onu alırım ama başkasına veririm. Söylerim de öyle ihtiyaç sahibi bir insan olabilir ki faiz de olsa o paraya ihtiyacı vardır. Bu sizin sorumluluğunuzda olan bir iş. Dilerseniz böyle bir şey yapabilirsiniz ama sorumluluğunuz olduğunu da bilmelisiniz. Peki kötü mü yaparım diye düşünen insanlar olacaktır burada. Öyle bir insana vermiş ki kişi onu alacak, yakacak alacak parası yok. Ona bu parayı veririm, kömür olur, yakar diyorsunuz. Ve söylerim ki bu faiz parasıdır. Ben bunu fazla olarak aldım, sana veriyorum. Sevgili kardeşlerim, bunu söyleseniz de, söylemeseniz de o kişi için sizin faiz olarak aldığınız parayı ona vermeniz o kişi için faiz hüviyeti taşımaz. Bankadan fazla, hakkından fazla faiz almış olan birisi o paralarla gitti lokantalara yemekler yedi, arkadaşlarına ziyafetler çekti. Her biri büyük günaha girdi. Hayır sevgili kardeşlerim, diğerleri günaha girmezler. Diğerleri o paranın faiz olduğundan haberdar değiller. Kaldı ki faiz olarak almış olsa adam, o faiz parasından onlara ziyafet çekse, onlar kendileri faiz almadıkları için birisinin onlara bir yemek vermesi söz konusu sadece o insanlar için. Faiz parasını kişi gitti, birçok yerde harcadı. Kendine ayakkabı aldı, elbise aldı. Ne ayakkabıyı aldığı yer için, mağaza için bu bir faizdir. O kişi günaha girer. Ne elbiseyi aldığı dükkan için o elbiseyi satanın günaha girmesi söz konusudur. Faiz sadece faizi alan için geçerlidir. O para başka birine faiz alan tarafından verildiği zaman artık faiz hükmü kalmamıştır paranın. Bu konuda da kendini boşuna üzen bir sürü insan olduğu için özellikle üzerinde duruyorum. Bir adam faiz aldı. Faiz aldığını da biliyor ve harcıyor parayı. Terzi de harcıyor, ayakkabıcı da harcıyor, bakkal da harcıyor. Diyelim ki bir araba alıyor kendisine. Arabayı satan kişi için o para onu hiçbir zaman günaha sokmaz. Faiz almış değildir adam. Arabasını satmış ve arabanın karşılığında arabanın gerçek değerini para olarak almıştır. O kişiyi hiç alakadar etmez. Kendisine para veren kişinin o parayı faiz olarak alması ya da almaması arabayı satan kişiyi hiç alakadar etmez. O ondan günaha girmez. İyi ama bu adam tefeci. Tefeci olduğunu herkes biliyor. Öyleyse ondan alınan her para günahtır. Hayır, hiçbiri günah değildir.

Kim bir mal almışsa, o malı satmışsa, o paranın, o malın gerçek değerini satmışsa, satın alan kişi bir faizci de olsa, ondan alınan para faiz hüviyetinde değildir. Satan için, malı satan kişi için o para faiz hüviyetinde değildir. Şimdi malı satanın yerine koyun kendinizi. Ne yaptınız? Araba sattınız birisine. Karşılığında da arabanın gerçek değerini aldınız. Siz oradan elbette kâr edeceksiniz. Kârınız da var o arabanın içinde. Araba satışında kârınızı da aldınız. Bunda da haklısınız. Ama o para faiz parasıymış. O parayı aldığınız kişi için o faizmiş. Size hiç mi hiç alakadar etmez. Ve bundan şu kadarcık günaha girmezsiniz. Öyleyse halkın arasında her şeyin yanlış anlaşıldığı bir büyük handikaplar dizisi var. Ve bu yüzden İslami yaşayışın içinde olan kardeşlerimiz aldatılıyor. Bunların gerçek hükümlerini bilmeyenler, enflasyon ortamında diyorlar ki sakın bankaya verdiğinden daha fazla bir para alma. Alırsan günaha girersin, bu faizdir. Değildir sevgili kardeşlerim. Enflasyon değeri kadar bankanın size vereceği fazla faiz değildir. Hep onu hesap edeceksiniz. Bir yıl evvel ben bu parayı yatırdığım zaman bu para kaç altın karşılığıydı? 10 altın karşılığıydı. Öyleyse banka bana 10 altın karşılığını benim verdiğim paranın üzerine, ana paranın üzerine onlar adına faizlese de onları katarak bana verdiyse ve ben o parayı bankadan aldıysam aldığım parayla 10 altın alabiliyorsam gene bu paranın hiçbir kuruşu bana haram değildir. Tam onun karşılığını almışımdır. Adalet müessesesi tahakkuk etmiştir. Benim muamelekimde artma olmamıştır. Azalma da olmamıştır. Bankanın da muamelekinde artma da olmamıştır. Azalma da olmamıştır. Ne banka faiz almış veya vermiş, ne ben faiz almış veya vermişimdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir otobüs yolculuğundaydı. Bir kardeşimizle konuşuyoruz otobüste yıllarca evvel, belki 15 sene evvel. Ve bir tarikattan olduğunu söylüyordu kardeşimiz. Bu söylediklerimde onu ikna edemedim. Alınan paranın azı da faizdir, çoğu da faizdir diyor. Yani diyorum sen bankaya geçen sene bu kadar para yatırmışsın. Bununla 10 tane altın alırken bir sene sonra sana adam senin bankaya yatırdığın paranın aynını para olarak veriyor, Türk lirası olarak veriyor. Ama sen artık o parayla 10 tane altın alamıyorsun. 5 tane altın alabiliyorsun. Sen bu durumda bankaya faiz veriyorsun diye 2 saat, 3 saat konuştum o kardeşimizle. Anlatamadım sevgili kardeşlerim. O hala faizin azı da haram, çoğu da haram diyor. Ya kardeşim diyorum, bu faiz değil. Allah Teala diyor ki faiz olması için senin muamelekinde azalma olması lazım. Onun muamelekinde çoğalma olması lazım. Sen aslında o faiz dediğin şeyi almamakla bankaya faiz veriyorsun. 10 altın yerine 5 altınlık parayı bankadan geri aldığın zaman bankaya 5 altın para veriyorsun. Sen bankaya faiz vermiş oluyorsun o zaman. Banka da senden faiz almış oluyor. Sevgili kardeşlerim, ne diyorsunuz bu işe? Yanlış bilgiler, eksik bilgiler, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine uygun olmayan standartlarda insanları zararlı ediyor. Hep bizim tertemiz Allah ile ilişkili kardeşlerimizin başına geliyor bunlar ve bu kardeşlerimiz bilerek isteyerek soyuluyorlar.
Bankanın onları soymak diye bir niyeti yok. Ama adam kendi kendini soyduruyor. Ve en kötüsü faiz vermiş oluyor. Bankaya faiz vermiş oluyor. Bankada ondan banka zorla bu parayı almış değil, zimmetine geçirmiş değil. Kişi vermiş ona. Bankada faiz olmuş oluyor. Ama banka için burada bir problem yok. Çünkü kişi bilerek, isteyerek yapıyor. Cehaleti yüzünden yapıyor bunu. Bu cehalet onu faiz vermiş hüviyetine sokuyor. Sevgili kardeşlerim, burada kişinin günah seviyesi ne olur? Bu konu bizi aşar. Çünkü kişinin aslında burada rızası da var. Yani ben diyor, olabilir 10 altın yerine 5 altın karşılığı ama ben bu kadar alacağım, fazla almak istemiyorum. O zaman kişinin rızası olduğu için bu kişinin faiz verme hüviyeti burada yok. Ama fizik standartlarda o kişi faizi vermiş oluyor. Çünkü muamelekinde azalma var. Ama rızası var olduğu için, rıza ile verilen bir şey olduğu için, bu karşı taraf istemeden verilen bir husus olduğu için, bankanın aldatma ve faiz alma amacı olmadığı için, o zaman banka için bu kişinin rızası sebebiyle faiz hüviyeti ortadan kalkıyor. Ama kardeşlerimiz soyuluyorlar burada. Yani dinlerini bilmeyen insanların onlara faiz müessesesini yanlış aktarmaları, yanlış öğretmeleri sebebiyle İslam kesimi, dinlerini yaşayan insanların kesimi devamlı bir soyguna maruz kalıyorlar. Rızalarıyla. Ve yazık oluyor sevgili kardeşlerim. Peki başka gruplar var. Bunlar sizden para alıyorlar. Bu parayı çalıştırıyorlar, ticarette kullanıyorlar ve size karı ödüyorlar. O zaman burada faiz var mı? Sevgili kardeşlerim, burada faiz yok. Eğer kişiler sizden para alıyorlarsa, bu parayı ticarette kullanıyorlarsa ve ticaretten elde ettikleri karın karşılığını size ödüyorlarsa, baştan anlaştınız. Diyelim ki kişi diyor ki ben bu parayı alırım, bununla ticaret yaparım. Ama yaptığım ticaretin %10'unu ben alırım. %20'sini ben alırım, %50'sini ben alırım, her neyse. Aslında burada da gerçekten ortaklık %50'dir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala bir tarlanız varsa, sermaye sizdense, tarlanız sizdense, tohumunu da siz almanız kaydıyla tarlayı eken, biçen kişiye o mahsulün yarısını vermekle sizi mükellef kılar. Yani İslam'da sermayenin payıyla emeğin payı eşittir. Kim bunun ötesinde bir şeyler talep ederse orada adaletsizlik girer, haram girer konunun içine. Diyelim ki yarıcı usulüyle, yani Kur'an'daki esaslara uygun olarak bir tarlanın sahibi tarlasını ektirdi. Eken kişi emeğini verdi. Ekti, biçti, mahsulü aldı. Tam %50'sini tarlanın sahibine vermek mecburiyetinde. Vermedi. %40'ını verdi. %10 haram aldı. Mülk sahibi tarlasında bulunan mahsulden %50'den fazlasını aldı. Hangi sebeple aldı, nasıl aldı? Onu hesaba katmayalım. Böyle bir şeyi yaptığını düşünelim. Gene haram aldı demektir. Emek ve sermayenin payı eşittir. Şimdi birisi dışarıdaysa, öteki o parayı çalıştırıyorsa ve bundan kar sağlıyorsa,
çalışan kişinin emeği %50 olarak devreye girme hakkının o kişi sahibidir. Ama anlaşma yapmışlar. Demiş ki paranın sahibi ben %50 emek payını çok görüyorum. Ben paramı sen %40'ı kabul edersen veririm. Eğer iki tarafın rızası varsa bu rakam değişebilir ve adalet ve hak müessesesi zedelenmez. İki tarafın da talebi ve rızası paralelse. Zaten sevgili kardeşlerim, ticaret ve faiz aynı şey değildir. Ticaret helaldir. Faiz haramdır. Neden haramdır? Ticarette de taraflardan birisi çalışmıyor, parasını veriyor. Sen bu parayı çalıştır diyor. Benim verdiğim sermayeyi de işinde kullan, ticaret yapıyorsun. Peynirini al, sat. Karından ben senden şu kadar isterim. Bu helal. Ama öbür taraftan, taraflardan biri ötekine borç veriyor. Gene taraflardan biri çalışmıyor. Öteki o parayı ne yapıyorsa yapıyor. Tamam. Ama eğer bir borç verme müessesesi varsa, bir ticaret akdi yapılmamışsa ve bu borç verme müessesesinin üzerine borcu alan kişi fazladan bir para ödeyecekse karşı tarafa, bir ticaret ortaklığı olmadan, bunun adı faizdir, ribadır, kesin olarak haramdır. Öyleyse öbür tarafta ne oldu? Diyelim ki aynı miktarda para söz konusu oldu. Yani bir tarafta iki kişi arasında bir anlaşma yapıldı. İşte benim 16'ım, sen bunu çalıştır. Senenin sonunda bu 16'nın karşılığında diyelim ki 5 altın kar ettin. Bu karın yarısı benim, yarısı senin. Ama benim sendeki 16'ım gene duracak. Ben senden 16'ın alacaklıyım. Böyle bir ortamda gerçekten 5 altın kar yapıldıysa, karın %50'sini sermayenin sahibi, %50'sini çalışan aldıysa, bu bir faiz değildir. Bunun faizle alakası yoktur. Ticaret haktır, helaldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de mesleğidir. Ve bu rakam değişebilir. Aslında Allah'ın koyduğu kanun %50, %50. Ama taraflar anlaştılar %60, %40, %70, %30. Tamam. İki tarafın da rızası varsa, hakkını bilerek o rakam üzerinde teklif etmişse, iki taraf da kabul etmişse kendi rızalarıyla, orada ticaret vardır. Onun için sevgili kardeşlerim, eğer parayı insanlar ticarette kullanıyorlarsa ve karın yüzde şu kadarını size veriyorum, verebilirim demişlerse, siz de o yüzde o kadarı kabul etmişseniz, bu rakam %50 değildir, diyelim ki %40'tır. Veya öyle biriyle karşılaşırsınız ki paranı bana verirsen sana %70'ini veririm der. Çok karlı bir iş yakalamıştır. Hemen yapmak mecburiyetindedir. Ve o sürümden kazanacaktır. Ama size %50 değil %70 verecektir. Siz bunu kabul etmişseniz, o da kendi rızasıyla size %70'ini verirse, burada iki tarafın da bir haksız fiile neden olmaları söz konusu değildir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Ticaret helaldir, riba haramdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki gene bir beraberliği tamamladık. Bir güzelliği yaşadık beraberce. Bu güzelliğin hep devam etmesini dilerdik. Ama bir saatlik süre hep doluyor. Ve konumuz tamamlanıyor. Sonra başka bir konu geliyor.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hem cennet saadeti, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Zülcenahayn Allah Teala sizleri yapsın. Zülcenahayn olma hedefine ulaştırsın. Dualarımızla, niyazlarımızla Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

ne kadar sevgi o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.

0: Sevgili izleyicilerimiz, 4 Kitap Tek Dilek programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz sevgili pastörümüz İhsan Özbek Bey, geçen hafta da konuğumuzdu. Ali Bey ve Almanya'dan Emre Bey. Programımızın konusu, bu haftaki konumuz Hanif dini ve kutsal kitaplar. Ben hemen sorulara geçmek istiyorum. Ali Bey, bütün insanların Hanif fıtratında üç vücut ve serbest irade ile yaratıldığını biliyoruz. Bize Kur'an-ı Kerim'e göre insanın yaratılışı ve bu fıtratı anlatabilir misiniz efendim?
1: Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'de insandan bahsederken Allah-u Teala üç bedenden meydana geldiğini söylüyor. Bir tanesi kap olan, aslında bir ahiret hayatı olmayan fizik bedenimiz. İkincisi nefsimiz, enerji bir beden ve kötülüklerin anası durumundayız. Üçüncüsü ise Allah'ın ruhu var, üfürdüğü bir ruhu var. O da iyiliklerin temsilcisi olarak vücudumuzda var. Birinde 19 tane iyilik vardır, haslet vardır. Diğerinde 19 tane kötülük veya afet vardır. Allah dinini nefsteki afetleri ruhtaki hasletler benzeri olan faziletlere çevirmeyi, yani çevirebilmek için indirmiştir. Ruhumuzun da, işte nefsimizin de ruhumuz gibi hayrı emreden bir hale gelmesi için dinini indirmiştir. Din bir tedavi şeklidir zaten. Ama nefsimizin içindir, nefs içindir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, Allah nefsinizi ıslah edesiniz diye dini indirmiştir. Bu nefsin ıslahı ise, az önce de söylediğimiz gibi, ruhu Allah'a teslim etme, nihayetine etme dileğiyle başlar. Şimdi bu bedenleri biraz daha iyi tanıyalım. Allah-u Teala Hicr suresi 26. ayet-i kerimede fizik bedene halkettiğini söylüyor. Diyor ki, biz onu bir çamurdan getirdik, meydana getirdik. Ve Allah-u Teala nefsimizden sevva ettiğini söylüyor. Ve ruhundan da üfürdüğünü söylüyor. Şimdi Allah-u Teala nefsimizi sevva ediyor, üst üste 7 kat olarak sevva etmiş üzerimize. Yani 7 merhalede tezkiye olacak şekilde. Bunların isimleri emmare, levvame, mülhime, mütmaine, radiye, mardiye, tezkiye. Yani 7 özelliğe sahip. 7 merhalede düzelebiliyor. Bu 7 merhalede tezkiye olduktan sonra tasfiyesi var bir de. O ancak %51'i düzeliyor, sonra %100'ü temizleniyor. Onun arkasından bir de müzeyyen olma olayı var. Yani şöyle sayarsak, nefsimizin kalbi temizliği 4 basamaktan oluşuyor. Birincisi huşu. %2 rahmet gerektiriyor. İkincisi %49 faziletlerle %2 rahmeti beraber topluyorlar. Nefs tezkiyesi oluyor. Sonra geri kalan %49'u da nurlarla doldurabilirsek, zikirle doluyor bu. Nefs tasfiyesi olarak geçiyor. Ve bunların hepsini yaptıktan sonra Allah-u Teala'nın yerlerin ve göklerin kutrunu göstererek ve salah makamında da 5 özellik vererek toplam 19 kademe de müzeyyen, yani süslü, ziynetli olarak diyor. Ve böylelikle nefsimiz mükemmel bir hale geliyor. Yani nefs hiçbir zaman bir ruh olamaz. Ruh Allah'ın ruhu çünkü, anlatabildim mi? Olması mümkün değildir ama ruha yakın, ait edemeyecek özelliklere sahip oluyor. O eski afetlerinden hiçbir şey kalmıyor. Şeytanın vücudumuza giriş kapısı nefstir. Ve bu 19 tane afet 19 tane kapıyı içeriyor. Kin, öfke, nefret, dedikodu, gıybet, cimrilik, küfür, zan, zulüm, hırsızlık, yalan. Bunlar hepsi nefsimizin kalbinin negatif kapılarıdır. Şeytan buradan müdahale eder. Ama bunların hepsini kapatırsanız şeytanın giriş kapıları kapandı demektir. Ve size hiçbir şey yapamaz. Allah-u Teala bu tür insanlara ne diye hitap ediyor? Muhlis kul diyor. Bütün o kapları kapalı olan kişiye. İşte Allah-u Teala Hicr 39 ve 40'ta buyuruyor ki, şeytan diyor ki onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından neyse yanaşacağım. Hepsini saptıracağım insanlar. Ama 40'ta bir şey, illa ibadet kelles muhlisin diyor. Senin muhlis kulların, ihlas sahibi kulların hariç. Onlara bir şey yapamam diyor. İşte bu ihlas sahibi kullar bizim az geçen daha doğrusu programda da yaptığımız, söylediğimiz gibi Allah'ın mürşitleri, azizleri, nezirleri, yani Allah'la irtibatı üst seviyeye getirmiş, şeytanla irtibatı koparmış, alt seviyeye indirmemiş. Yani kopartmış insanlar. Artık şeytanı müdahale edemeyeceği insanlar. İşte nefsimizi bu hale getirmemiz lazım. Nefsimizi bu hale getirmemiz için de mutlaka ruhumuzu ölmeden önce Allah'a teslim etmeyi istememiz lazım. Biz ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi dilediğimiz anda Allah'a ulaşmayı dilemek olarak bu. Çünkü vücudumuzda bu üç vücuttan sadece Allah'a dönebilen ruhtur. Allah'tan gelmiştir, Allah'a dönebilir. Fizik beden topraktan gelmiştir, toprağa gidecektir. Nefs berzahtan gelmiştir, berzaha gidecektir. Berzahta gece rüyamızda yaşadığımız alem. Sonuç olarak bu üç bedenden meydana gelen insan Allah-u Teala bir de Rum 30-31-32. Ayetlere kadar hanif fıtratıyla yarattığını söylüyor. Allah'ın yaratılışında bir kayyum olan dindir ve hanif fıtratıyla yaratmıştır insanlara. Hanif fıtratın üç özelliği vardır. Temel özelliği vardır. Tek Allah'a inanmak. Yani Allah'ın tekliğine şu yönü. Emir ve itaat açısından sadece Allah'ın emir ve itaatlerine uyması. Ve o Allah'a ulaşmayı dilemesi. İkincisi, Allah yolunda bir tek grup olmak. Bu da nedir? Sırat-ı müstakim üzerinde olmaktır. İşte Allah-u Teala o kullukta sırat-ı müstakim üzerinde olmamızı nereden bağırıyor? Yasin suresi 60-61'de Elem ahad ileyküm ya beni ademe inne tevabidu şeytan inne ileyküm adıbün mübin ve anebudun azza sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizden bir ahd almadım mı, bir söz almadım mı? Şeytana kul olmayıp da bana kul olacaksınız diye. Bu da sırat-ı müstakim üzerinde olmaktır diyor. Şimdi sırat-ı müstakim ruhumuzu Allah'a ulaştıran manevi yolun adıdır. Sırat yol demektir. Müstakim istikamet demektir. İstikamet üzere Allah'a istikametlenmiş yol demek. Sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim üzerinde olmanın bir tek yolu vardır. Sırat-ı müstakime Allah'a ulaşmayı dilemekle nasıl söyleyeyim? İmajinal olarak Allah'a ulaşmayı dilemekle ulaşıyorsunuz. Ama ne zaman ki mürşidinize ulaşıp da önünde tövbe edip, ki mesela bu tövbe işlemi Hristiyanlıkta, daha doğrusu İncil'de bir olayla da bize de gösteriyor. Vakfsizci Yahya'dan bahsediyor orada. Aslında o tövbeyi boy abdesti alarak yapılan bir tövbeden bahsediyor. Bu tövbe Hazreti Adem'den kıyamete kadar sürecekti. Bu değişmedi yani. Allah-u Teala'nın her devirde bu tövbeleri yapılır. O mürşidin önünde tövbe edecek ve mürşidin önünde tövbe ettikten sonra Allah-u Teala onun zaten günahlarını örtüyor, kalbine imanı yazıyor, derece sistemini değiştiriyor, başının üzerine ruhu sultanı getiriyor. Belki de Hristiyanlıkta kutsal ruh dedikleri budur, yani ruh sultanıdır. Bilmiyoruz tabii onu tam. Allah-u Teala bizim fizik bedenimize kul etmeye başlıyor, ibadetleri sevdiriyor. Onun ibadetlerine nefs tezkiye olmaya başlıyor. Nefsimiz tezkiye olmaya başladığında da irademiz güçleniyor. Şeytana karşı koyma gücümüz artıyor. İşte bu sistem içerisinde o kişinin Allah'a ulaşmayı dileyerek, ondan sonra mürşidin önünde tabi olarak ve ki böylelikle tek bir cemaatle oluşması ve o verdiği dersleri yerine getirerek teslimleri yerine getirmesini sağlayarak bu üç saç ayağıyla Allah'a teslim olma yönünde Hanif dininin temelini oluşturuyor. Hanif dini deyip geçmememiz gerekiyor. Çünkü Hanif dini Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da dinidir. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın da dinidir. Hanif dini Peygamber Efendimiz'in de dinidir. Esas dinin babası Hazreti İbrahim'dir. Bu Hanif dininin bizi Hanif fıtratıyla yaratmasından dolayı da bu teslimleri yerine getirmemiz gerekiyor. Bugün bu sistemi yaşayan Hristiyanlarda da, Yahudilerde de, Müslümanlarda da ama çok az bir azınlık var. Daha çok insanlar kendi şovlarıyla bir yerlere varacağını düşünen, ondan sonra bir şeyleri kendi elleriyle sahip olacağını düşünen bir dini sistem oluşturulmuş. Halbuki dinde hiç kimse ibadet olarak bir peygamberin önüne geçemez. Peygamber Efendimiz diyor ki hiç kimse kendi ameliyle cennete gidemez diyor. Ancak Allah'ın rahmetiyle gider diyor. Başka bir alternatifi yoktur. Bizim bütün ibadetlerimiz Allah'ın rahmetini cezbetmektir. Yoksa cenneti karşılaşacak bir şey yapmamız mümkün değildir. O sebeple benim özet olarak bu ilk bölümde söyleyeceğim. Muhakkak suretle Hanif dininde birleşirsek, Allah'a ulaşmayı dilersek, Allah-u Teala'nın ne yapacaktır? Bütün bu gruplar arasında bir sevgi bağı oluşturacaktır. Çünkü Allah onların kalplerini birleştiriyor. Ve bir piramit gibi düşünürsek, her birimiz bir duvardan yürüyerek en sonunda piramidin zirvesinde Allah'ta buluşacağız demektir.
0: Allah razı olsun. İhsan Bey, bütün kutsal kitaplarda insanların hani fıtratıyla yaratıldığını Yüce Rabbimiz buyuruyor. Üç vücut ve serbest irade söz konusu. Ruh, nefs ve fizik vücut ve serbest irade. Bize kutsal kitaplarda anlatılan bu insanın yapısı hakkında bilgi verebilir misiniz efendim?
2: İncil'de 1. Selanikliler 5. bölüm 23. ayette insanın üç kısmı olduğundan söz eder. Beden, ruh ve can. Evet. Ali Bey anlattı aslında. Ve bizim ifademiz de İncil'den anladığımızda hemen hemen aynıdır. Ruhumuz var. Biz yaratık olarak Allah'ın yaratmasıyla ortaya çıktık. Ve o ilk yarattığı insan olan Adem'e kendi ruhundan üfledi. Ve insanlar o ruhla yaşıyorlar. Şimdi canımız var. Canımız tabii ki biz çok fazla detayları görmüyoruz İncil'de canımıza ilişkin ama anladığımız kadarıyla bu nefs diye ifade ettiğimiz şey ye de karşılık geliyor bir yandan da. Yani Türkçe'de canım istedi derler insanlar. Evet. Aslında kendi nefslerine boyun eğmelerini ifade ediyor. Evet, benim canım istedi, bunu yaptım. O bizi güdülendiren, harekete geçiren istek aslında benliğimizden, nefsimizden geliyor. Can doğrudan onunla alakalıdır. Üçüncüsü de beden. Zaten adı üstünde cismani yapımız ve o Adem nasıl topraktan yaratıldıysa sonunda toprağa gidecek olan, toprağa verildiğimizde gidecek olan kısmımız. Bizim en çok ilgilendiren kısmımız ruhumuz olmalı. Çünkü doğrudan Allah'ın bizim içimize koyduğu ruhla Allah'la ilişki kurabiliyoruz. O önemli. Serbest irademiz var. Yaratılışımızdan itibaren Allah bizi bir iradeyle yarattı. O irade bizim karar vermemizde önemli rol oynuyor. Elbette kaderimiz var. Önceden Allah'ın bizim hayatımıza ilişkin belirlediği ve bizim hayatımızın içerisinde kendimizin denetimi altında olmayan bir kısmı var hayatın. Ama onun dışında da Allah'ın bizim elimize verdiği irade diye bir şey var. Onunla da davranıyoruz. Şimdi insan bu serbest iradesiyle karar veriyor. Ben putların peşinden mi gideceğim? Hayatımı Allah'a mı teslim edeceğim? Benim sahibimin, efendimin, Rabbimin yolundan mı gideceğim? Yoksa bu dünyanın çağrısına uyarak öyle mi yaşayacağım diye karar veriyor. İnsanın kendi içerisinde bir şey var, arayış var. Bütün insanlarda o arayış var. Aslında ondan söz edeyim, o ayeti okuyayım. Vaiz kitabında o 3. bölüm 11. ayette şöyle diyor. Allah'tan söz ederken, o her şeyi zamanında güzel yaptı. İnsanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu. Yine de insan Allah'ın yaptığı işi başından sonuna dek anlayamaz. İnsanın içerisinde bir sonsuzluk kavramı var. Eksik hissediyor insan kendisini. O eksikliği doldurmak için hep bir şeyler koymaya çalışıyor. Dünyevi bir hayat sürdürenler dünyanın şeyleriyle dolduruyorlar kendi hayatlarını. Eğlenceyle, internetle ya da kendi benliklerinin çağırdığı işlerle dolduruyorlar. Putlarıyla dolduruyorlar. Ama aslında dolması gereken şey bizim içimize Allah'ın sevgisidir. Allah'ın ruhunun bizim içimizde tamamıyla etkin olması gerekmektedir. Hem dünyaya, benliğinize hem de Allah'a aynı zamanda kulluk edemezsiniz. Bir şey seçmelisiniz. Allah'ın ardından mı gideceksiniz, kendi nefsinizin ardından mı gideceksiniz diye. Serbest irade burada çok etkili olmaktadır. İnsanlar serbest iradeleriyle Allah'ın peşinden gitmeyi seçmelidirler ve yürümelidirler. Biraz Galatyalılar 5. bölümden bahsedeyim. Aslında sorunuzdan sonra hemen aklıma bu bölüm geldi. İncil'in Galatyalılar kitabında 5. bölümde şöyle diyor. Kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz. 16. ayette 5. bölümde. Eğer bizim hayatımızda kutsal ruhun etkisi varsa, Allah'ın ruhu bizi yönlendiriyorsa, o zaman nefsimiz bizim hayatımızda karar verici nitelikte olmayacaktır. Bizim hayatımızda seçimi sağlayacak olan ruhtur. Eğer biz Allah'a teslimiyet içerisinde yaşıyorsak, o zaman bizi yönetecek olan O'dur. Diyor ki bu bir mücadele. Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır. Sonuç olarak istediğinizi yapamıyorsunuz. İnsanlar bir mücadele içerisindeler. Bir yandan işlerinde o sonsuzluk hissi var. Allah'ın peşinden gitme arzusu var. Ama öte yandan da bu dünyanın çağrısı var. Benlikle, nefsle Allah yolunda yürümek arasında bir çatışma içerisinde kalıyorlar. Canının istediğini yapamaz insan. Allah'ın istediğini yapmalıdır. Allah'ın peşinden gitmelidir. Eğer ruhun yönetiminde yaşıyorsanız bu benliğin işlerini, nefsin işlerini yapmazsınız. Benliğin işlerini saymış ayette, 19. ayette diyor ki, az önce Ali Bey de saydı, fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, liste çok uzun, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Liste uzun da hepsini de yazmamış zaten, diyor en sonunda. Ve benzeri şeylerdir diye. Çünkü yani insanın nefsinin kendisini ayarttığı bir sürü alan var. Demiş en sonunda benzeri şeyler. Eğer siz bu şeylerin, bu nefsin peşinden giderseniz uyarıyor kutsal kitap. Diyor ki o zaman benliğin işlerinin peşinden gidenler Allah'ın dostları arasında sayılmayacak onlar. Çünkü aslında Allah'a sırtlarını çevirmiş kişilerdir. Kendi hayatlarında Allah'ın işlerinin gözükmesi lazım. Sonraki ayetler onu söylüyor. Eğer hayatınızın içinde Allah'ın ruhu varsa, ruh sizi değiştirmeye başlayacak. Yani biz aslında kutsal kitabın ifadesiyle hepimiz günahkarız. Bir şekilde Allah'tan uzak şeyleri düşünüyoruz, yapıyoruz ya da söylüyoruz. Ama yine de eğer Allah'ın yolunda ilerlemeye karar verirsek, o kendi karakterini bizim içimizde ortaya çıkartıyor. Şöyle diyor, ruhun ürünü ise içinizde ürün veriyor ruh. Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Öncekilerden ne kadar farklı? Aslında ruh bizim içimizde sevgiyi, özdenetimi, Allah yolunda yürümenin getirdiği güzel ürünü ortaya çıkartıyor. Bu tür şeyleri yasaklayan hiçbir yasa yoktur diyor. Çünkü bunlar Allah'ın karakteri. Allah'ın karakterini bizim hayatımızda ne kadar çok görürsek aslında insanlar da biz de ondan dolayı memnun oluyoruz. Sevgiyi görünce, Allah'ın yolunda yürümeyi görünce, ruhun izinde yürüyelim. Temel çağrı o. Ruhun izinde yürüyün. Evet, biz üç kısımdan oluşuyoruz. Özgür irademiz var. Ama o özgür iradeyle benliği değil, nefsi değil, bedeni değil, ruhu seçmemiz lazım. Allah'ın ruhunun bize gösterdiği şeylerin peşinden gitmemiz lazım. O zaman doğru olanı yaparız ve içimizdeki boşluk tatmin olur.
0: Allah razı olsun efendim. Emre Bey, aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum. İnsanın yaratılmasıyla ilgili incelemelerinizde karşılaştığınız sonuçları bize de aktarabilir misiniz efendim?
3: Allah razı olsun. Bu programda Allah-u Teala'nın 3 kitapta da, hatta 4 kitapta da bütün önemli konuları aynı şekilde ifade ettiğini göreceğiz. Ama buna başlamadan önce bir şey idrak ettim, bir mutluluğu yaşadığımı sizinle paylaşmak istiyorum. Bu programda İhsan Bey ile Hristiyan olarak biz Müslümanlar Allah'ı, Rabbimizi aynı standartlarda konuşuyoruz. Aynı idrak ile ve aynı bir Rabbimizin olduğunu idrak ediyoruz. Bunu söyleyişimin sebebi ne yazık ki bugünün dünyasında çok üzücü olaylar var. Tabii bu program çok pozitif ve sevgi dolu program. O yüzden negatif fikirlerden bahsetmek istemiyorum ama sadece şunu hatırlatmak istiyorum. Ne yazık ki bütün dini gruplarda, nerede olursa olalım, ne yazık ki bu idrake sahip olmayan insanlar olduğunu görüyoruz. Ve bu tabii ki nefsten dolayı gerçekleşiyor. Çünkü insanlar şu korkunun içinde, biz ortak noktalarımızı söylersek, belki de bunun idrakinde değiller. Aslı tabii bu ama belki kendi cemaatlerin kaybolacağını, yok olacağını korkuyorlar. Eski Tevrat'ta da, eski ayette Tevrat'ta da ifade edildiği gibi o sürünün kuzuları, koyunları yok olacağı korkusundalar. Bu yanlış. Biz hepimizin tabii ki tek Rabbi var. Allah'ımız, Rabbimiz ve bu sebeple bunu bu kadar güzel bir ortamda beraber yaşayabildiğimiz için bunun değerini, bunun güzelliğini bilmemiz lazım. O yüzden bunu ifade etmek istiyorum. Bu normal değil ne yazık ki ama inşallah başka insanların da bu doğruyu idrak etmelerine sebep, vesile olabiliriz. Bu çok çok önemli bir nokta. Ve bu her şeyin temeli diye düşünüyorum. Hepimizin sadece bir tek Rabbi var. Ve bu Rabbimiz bize doğruları çeşitli zamanlarda, çeşitli kitaplarında aynı şekilde ifade ediyor. Ve inşallah şimdi sizin sualinize dönmek istiyorum.
0: İnşallah efendim.
3: Ruhun yaratılışı daha evvel de söylendiği gibi kısaca size ayetleri vermek istiyorum. 3 kitapta da aynı şekilde ifade ediliyor. Hezekiel 37. bölüm 6. ayet-i kerime. Size kaslar verecek, üzerinizde et oluşturacağım, sizi deriyle kaplayacağım, içinize ruh koyacağım. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız. 1. Korintoslular 6. bölüm 19. ayet-i kerime. Bedeninizin Rab'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Ve secde 9, sonra Allah onu dizayn etti ve onun içine, yani onun ve içine, fizik bütünün içine ruhundan üfürdü. Ve sizler için semi, yani işitme hassası ve basar görme hassası ve fuat idrak etme hassası kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Fizik vücudu için Romalılar 6. bölüm 12. ayet-i kerime. Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin. Bu fani beden. Ve Hicr suresi 26. ayet-i kerime, andolsun ki biz insanı hameyn-i mesnun olan salsalinden yarattık. Ve nefsimiz için Markos 8. bölüm 36. ayet-i kerime, insan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? Ve Yunus suresi 44. ayet-i kerime, muhakkak ki Allah insanlara hiçbir şeyle asla zulmetmez. Lakin insanlar kendi nefslerine zulmederler. Biz nefsimize uyarsak, nefsimizin yanlış emirlerine, yanlış özelliklerine uyarsak, afetlerimize uyarsak, o zaman aslında biz sadece nefsimize zulmediyoruz. Kendimize zulmediyoruz. Ve bu bir bölümü tabii ki, bu yaratılış bölümü. Allah Teala bütün kitaplarında yaratılışın aynı olduğunu ifade ediyor. Yetmez. Allah Teala temel yasanın tek bir yasa olduğunda üç kitapta da bize ispat ediyor. Bu istikamette ilgili ayetleri size okumak istiyorum. Tevrat'tan 2. Kralların kitabı 17. bölüm 13. ayet-i kerime. Rab, İsrail ve Yahuda halkını bütün peygamberler ve biliciler aracılığıyla uyarmış, onlara bu kötü yollarınızdan dönün demişti. Atalarınıza buyurduğum ve kullarım peygamberler aracılığıyla size gönderdiğim kutsal yasanın tümüne uyarak buyruklarımı, kurallarımı yerine getirin. Temel bir yasa var ve bu yasa bütün peygamberlere ulaştırılmış. İncil, Matta 5. bölüm 17. ve 18. ayet-i kerimeler. Kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan ve her şey gerçekleşmeden kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala aynı şeyi ifade ediyor. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dinde onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği, yani farz kıldığı şeyi, şeriatı, dini ikame edin, yani ayakta tutun ve onda fırkalığa ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek, yani Peygamber Efendimiz'e, size de şeriat kıldı. Ve ayet-i kerimenin sonunda Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine ulaştırır. Allah Teala'nın bu kuralı hepimiz için geçerli ve aynı zamanda bir davet. Rabbimize yönelmek durumundayız. Biz yönelirsek, ki bu Allah'ın, bu şu demektir, Allah Teala'nın davetine icabet ettiğimizi ifade eder. O zaman Allah Teala bize söz veriyor, bize bir garanti veriyor ki bizi kendisine ulaştıracak. İnşallah biz de bu davete uyalım. Kim olursak olalım ve nerede olursak olalım. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun efendim. Ali Bey, ben ikinci grup sorulara başlarken özellikle İhsan Bey'in ifade etmiş olduğu ruhun insan üzerindeki etkisinin sadece Allah'ı istemesiyle ilgili olan kısmı ve Emre Bey'in ifadeleriyle ortaya çıkan sonuçta bir şeyi seyircilerimizle ve sizle paylaşmak istiyorum. Programımızın ismi Dört Kitap, Tek Dilek. Yani Hanif dininin ortak esası bu çerçevede insanlığa anlatılmış. Bunu da ben söylemek ihtiyacı hissettim inşallah. İkinci sorum şöyle. Bütün dinlerin insanları Hanif fıtratının bir esası olan Allah'a teslim olmaya davet ettiğini görüyoruz. Allah'a teslim olmak deyince biz insanlar ne anlamalıyız ya da nasıl anlamalıyız?
1: Şimdi tabii Allah-u Teala'ya teslim olmak marjinal ve imajinal olarak iki çeşit yani. Gerçekte Allah'a teslim olan, reel olarak Allah'a teslim olan ruhumuzdur. Çünkü o Allah'tan gelmiştir, Allah'a dönecektir. Ruhun dışında hiçbir şey Allah'a gidemez, ona ulaşamaz, ona teslim olamaz. Allah'a ulaşma talebimiz de ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Bizim nefsimizin ve fizik bedenimizin değil. İhsan Bey az önce Allah razı olsun şeyden bahsetti, nefse can denildiğinden bahsetti. Öz Türkçe'de böyle zaten. Mesela Yunus Emre Hazretleri diyor ki tenler ölücüdür, canlar ölücü değil. Yani Ten dediği fizik beden, can dediği nefs. Nefs. Evet. Aynen güzel de bir örnek verdi. Canının istemesi. Yani evet, nefsin talep etmesi. O anlamda aynı kelimeler zaten. Şimdi ruhun bizim vücudumuzda günah ve sevapla bir ilişkisi yok. Yani sonucundan ilişkisi yok demek istiyorum. Hayatta var ama ruh ne bir cennet hayatı yaşar ne bir cehennem hayatı yaşar. Ruh Allah'tan gelmiştir, Allah'a dönecektir. Yani onun cenneti de orasıdır, Allah'tır. Yani ondan daha büyük cenneti yoktur. Cennet hayatı nefsimiz ve veya cehennem hayatı nefsimiz de fizik bedenimiz içindir. Şimdi Allah-u Teala bizim nefsimizi ve fizik bedenimizi kurtarmak için ruhumuzu istiyor. Allah'ın bize daveti o. Şimdi herkesin yarın kıyamet günü Allah'ın huzuruna geldiği zaman, huzur mahşerde, Allah'a karşı bir utanç duymamak, cehenneme gideceğim diye korku duymamak, cennete gidemedim diye mahzun olmamak için bir gayret sarf eder. Bu gayrete dinde ismi irşattır. İrşada ulaşmak, Allah'a rüştünü ispat etmek. Yani nasıl 18 yaşındaki bir insan veya ehliyet alan bir insan, araç ehliyeti almıştır, arabayı kullanabileceğine dair rüştünü ispat eder, o arabayı kullanabilir ve ona ehliyet verilir. Bunun gibi insanlar da Allah'ın huzurunda şeytana boyun eğmeyeceklerine dair bir mücadelenin içindedirler ve kutsal kitaplar gösteriyor ki salihler ancak ya da muhlis kullar ancak şeytanın hegemonyasından kurtulabilir. O zaman insanların amacı bu istikamete gitmek. Yani Allah'ın o üst seviye kullarından olup şeytana karşı rüştünü ispat etmek. Şeytan artık sen benimle baş edemezsin diyebilmek. Peki bu nasıl olacak? Bu Allah'tan talep ile olacak. Her insan Allah'tan bir şeyler yaradandan talep eder. Allah Teala diyor ki bir kişi yeryüzünü bana talep ederse, dünyalık bir şeyi talep ederse, onun liyakati ölçüsünde ben ona onu veririm. Ama ahirette nasibi olmaz. Fakat eğer benden irşadı isterse, Bakara suresi 186. ayet-i kerimede diyor ki, Habibim, ben dua edenin o kullarıma de ki, dua ettikleri zaman dualarına icabet ederim. Hangi konudaki dualarına? İrşad konusundaki dualarına icabet ederim. Onlara de ki, onlar da benim davetime icabet etsinler. Ve böylece mümin olsunlar ve irşada ulaşsınlar. Yani irşada ancak böyle gider, yolunu çizmiş. Allah'ın daveti nedir? Rad suresi 14'e baktığımız zaman Allah-u Teala diyor ki Allah hakka davet eder. Kendine davet eder. Allah'ın daveti kendisinedir. Peki Allah'ın daveti kendisine ise o zaman şöyle bir olay ortaya çıkıyor. Biz Allah'a ulaşmayı Allah'ın daveti kendisine dilersek Allah bizim o irşat makamına gelmemize yardımcı olacak. Getirecek bizi. Ömür sermayemize göre. Artı en önemli konuyu ortaya çıkar. Biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah'ın evliyası oluyoruz. Kalben. Dil ile değil. Kalben Allah'a teslim olmayı, ona ulaşmayı, ruhumuz ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı dilediğimiz an Allah'ın evliyası oluyoruz. Allah-u Teala Yunus suresinde buyuruyor ki 62-63'te estağfirullah. Ela inne evliyallahu la hafun aleyhim ve lahum yahsanun. Dikkatli olun. Allah'ın dostları için ne korku vardır ne mahzun olmak vardır. Ne onlar için bir cehennem korkusu vardır ne cennete gidemedim diye bir mahzuniyet vardır. O zaman bizim burada yapmamız gereken nedir? Allah'ın evliyası. Allah'ın evliyası ne olmuş? Takva sahibi. Ela inne evliyallahu la hafun aleyhim ve lahum yahsanun. Ellezine amenü ve kâniyet yaptık. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece takva sahibi oldular. Levmül büşre fil hayatı dünya fil ahiret diyor. Dünyada da ve ahirette de onlara müjdeler vardır. Şimdi bakıyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bazı Allah'ın bu emirlerine uymayan insanların dalalette olduğunu söylüyor. Ama az önce İhsan kardeşimizin de söylediği gibi dalalette olan insanların, yani bizim tabirimizde dalalette olan, Allah'ın yolunda olmayan insanların Allah'ın egemenliğine bir pay sahibi olamayacaktır. Bunu görüyoruz. Kim olabiliyor peki? Onu Enbiya 105 söylüyor Allah-u Teala. Diyor ki daha önce de Tevrat'ta dediğimiz gibi yeryüzüne salih kullar miras olacak, miras alacaktır. Yani Allah'ın o egemenliğinde söz sahibi olan salihler olacaktır. İyi kullar olacaktır. O zaman bizim yapmamız gereken nedir? Bu salaha, bu irşada ulaşabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemeyi mutlak suretle yerine getirmek. Bu bütün kitaplarda geçerli. Allah'a teslim olmak, Allah'ı sevmek. Mesela ne diyor? En büyük emir diyor Allah'ı sevmektir. Allah için en büyük ibadet sevgidir. Öyle değil mi? Allah'ı da sevin diyor. Şimdi Efendi Hazretleri'nin bir sözü var bu konuda. İnsan

0: sevilecek bir Allah olmasını söylüyor. Yetmez, korkunun şeytanın bir silahı olduğunu söylüyor. Korkutma olayını. O zaman biz zaten birazdan İhsan kardeşimiz de inşallah, Emre kardeşimiz de İncil ve Tevrat'tan da ayetleri vereceklerdir. Allah'a ulaşmamızı, ona teslim olmamızı istiyor ve bunun da bu teslimiyetlerin de en üst seviyesi olarak en üstüne kadar çıkmamızı istiyor. İşte en son olarak Zümer suresi 54. ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki En'ubu ila rabbüküm. Allah'a yönel, ona ulaşmayı dile ve eslemin ve ona teslim ol. İmma yetinnekil azabı summa latunsarun diyor. Üzerinize azap gelmeden önce sonra yardım olmasınız diyor. İnsan üzerine ölüm azabı, kıyamet azabı, cehennem azabı, ne aklınıza gelirse bunlar gelmeden hayattayken Allah'a teslim olun diyor. Sonra yardım olmazsınız. Kimse size yardım edemez ondan sonra. Allah razı olsun. İnşallah
1: Allah burada sizden de razı olsun. Olsun. İhsan Bey, bütün dinlerin insanları hani fıtratının bir esası olan Allah'a teslim etmeye, teslim olmaya davet ettiğini görüyoruz. Allah'a teslim olmak deyince biz insanlar ne anlamalıyız? Allah'a teslim statüsünü, gerçeğini nasıl hayatımıza tatbik edebiliriz efendim?
2: Aslında ilk önce bu hani fıtratı üzerine biraz konuşalım. Ben aldığım notlarda şöyle anladım. Eğer yanlış anladıysam Ali Hocam beni düzeltir. İlk önce bir tek Allah inancı var. Bir tek Allah vardır. Başka Allah yoktur. Yani biz hamdolsun ki şirk koşanlardan değiliz. Ve onun tekliğini açıkça ifade ediyoruz. Zaten kendisi de bizim tekrarlamamız için söylediği, verdiği ayetleri de onu söylüyor. İşte yasanın tekrarı 6. bölüm 4. 6. ayetlerde diyor ki, İsrail'e sesleniyor aslında, dinle İsrail, Allah'ınız Rab, tek Rab'dir. İncil'de de aynı şekilde söylüyor. 2. Timoteus kitabında bir tek Allah olduğundan bahsediyor. Başka Allah yok. Ve herkes yönünü ona göre ayarlamalı. Şimdi bu işte hani fıtratından söz ettiğim zaman aldığım şey de teslim olmak. Önemli bir unsur, ikinci unsur diyelim. Bizim bu üç yanımız diyelim, ruh, beden, can olarak tümüyle aslında terbiye edip, aslında terbiyeden, Allah'ın disiplinine, terbiyesine teslim edip onları ona bırakmamız gerektiğini anladım. Bizim ruhumuz, bedenimiz, irademiz ve bütün benliğimizle o teslimiyeti görmeliyiz. Teslim olmak çok temel. İnsan eğer hayatında Allah'a teslim olmuyorsa o zaman gittiği yer, davranışı tamamen Allah'tan uzak bir hal olur. Ya Allah'a teslim olursunuz yahut da dünyaya teslim olursunuz, benliğe teslim olursunuz ve iblisin sesini dinlersiniz, düşmanın yolundan gidersiniz. Üçüncüsü de birlikten söz ediliyor. İşte Ali Bey'in vurgularından anladığım kadarıyla o küçük bir grubun, işte salihlerin birliği diye özetleyebileceğimiz, benim özetleyebileceğim daha doğrusu bir grup. Şimdi burada temel nokta, bize düşen nokta, biz salihlerin birliğine ben karar vermeyeceğim. Allah'tır onun kriteri, kararcısı. Hamdolsun ki beni öyle bir şeyden kurtardı. Bana düşen nedir? Allah'ın tekliğinin karşısında secde etmekten başka hiçbir seçeneği olmayan biri olarak bana düşen nedir? O zaman kendimi teslim etmektir. Ben teslimiyet içerisinde hayatımı ona teslim, ona benzetmeye çalışarak, öykünerek, model alarak, kendi zayıflıklarımı gidermeye çalışarak, aynada kendimi gördüğümde aslında eksikliklerimi fark etmeye çalışarak

0: günlerimi geçirmeliyim. Allah'a teslim olmak deyince ben Allah'ın sevgisini daha iyi anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bizim için en temel nokta bu. Ali Bey konuşurken İncil'in Romalılar kısmının 5. ve 8. bölümlerini aklımda canlandı birden. Onu fark ettim. İsa'ya iman edenler, onun yolundan gidenler, Hristiyanlar için şöyle bir örnek veriliyor Romalılar 6. bölümde. İsa gibi siz de öldünüz. Siz günaha karşı öldünüz diyor. Bu dünyaya karşı öldünüz. Eğer günaha karşı öldüysek, bu hayatta günah bizim için ne kadar etkili olabilir? Yani bir ölü ne kadar ölüdür? Tam ölüdür. Yani birisi öldüğü zaman artık onun bedeninden bir şey beklemezsiniz. Bu ölmüştür. Artık onun ruhu, canı kendileriyle alakalı yerlerle gidecektir. Ama bedeni toprak olacak. Artık ondan bir şey beklemiyoruz. Diyor ki siz artık günaha karşı, bu dünyaya karşı öldünüz. Dolayısıyla bu dünyanın işleri bizim hayatımızda gözükmez, gözükemez. Yani beni ayartmaya çalışır tabii. Nefsim seslenir bana. İhsan şunu yap, bunu yap. İşte şöyle yaparsan çok eğleneceksin diye. Ya da şöyle yapmak daha caziptir diye. Ya dünya seslenebilir bana. Senin çok sıkıcı hayatın var. Şöyle yap diye. Aslında çok sevinçli bir hayatım var. Ama sürekli aklıma yalanlar getirerek ona uymaya çağırabilir. Ama ben ölüyüm. Onlara karşı, bu dünyaya karşı ölüyüm. Bizim gayretimiz Allah'a teslim olmaktadır. Her şeyimizle ona teslim olmaya çalışacağız ve devam edeceğiz.
1: Allah razı olsun efendim.
0: Sağ olun.
1: Emre Bey, bütün dinlerin insanları hani fıtratının esası olan Allah'a teslim olmaya davet ettiğini görüyoruz. Allah'a teslim olmak deyince ne anlamalıyız? Hayatımıza nasıl tatbik etmeliyiz? Bu konuda sözü size bırakıyorum efendim.
2: Allah razı olsun. Allah'a teslimiyet, daha evvel de söylediğimiz gibi önce Allah'a yönelmekle başlıyor. Ve bunu elimizde bulunan mevcut en eski kutsal kitapta da görüyoruz. Yeremya 24. bölüm 7. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor ya da söylettiriyor. Benim Rab olduğumu anlayacak bir yürek vereceğim onlara. Onlar benim halkım olacaklar. Ben de onların Rabbi olacağım. Çünkü bütün yürekleriyle bana dönecekler. İşte bu temel emir Allah'a teslimiyetin ilk adımı. Olmazsa olmaz şartı. Ve Allah Teala hep daha sonra inen, gönderdiği kutsal kitaplarda daha evvelki Allah dostlarını, Allah'a teslim olmuş olan kavimleri ve daha evvelki peygamberleri bize hatırlatıyor ve onların da aynı şekilde Allah'a teslim olduklarını ispatlıyor. Kur'an-ı Kerim'e bakarsak hem Musa Aleyhisselam'ın ve ona tabi olanların bu teslimiyeti gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Hem de tabii ki İsa Aleyhisselam'ın ve ona tabi olanların. İnam suresi 154. ayet-i kerimeye bakarsak şunu görüyoruz. Sonra Musa Aleyhisselam'a ahsen olanlara tamamlayıcı olarak her şeyi açıklayan ve rahmet olan ve hidayete erdiren kitabı Tevrat'ı verdik. Böylece onlar Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. Yani kavuşacaklarına, Allah'a ruhlarını teslim edeceklerine dair. Bakara suresi 53. ayet-i kerime. Ve umulur ki siz hidayet edersiniz diye Musa aleyhisselama kitap ve Furkan vermiştik. Aynı şekilde İsa aleyhisselam ve havariler için geçerli. Ali İmran suresi 51. ayet-i kerime. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Yani ruhumuzu Allah'a ulaştıran yoldur. Yunus suresi 63. ayet-i kerime. Onlar amenudurlar. Yani yaşarken ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Ve Matta İncil'e geçelim. Bu sanırım bu ayetleri her programda okuyoruz ama çok önemli. Pardon, şimdi atladı ekran. Matta 13. bölüm 15 ve 16. ayet-i kerimeler. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, kulakları ağırlaştı. Gözlerini kapadılar, öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Ama ne mutlu size ki gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor. Allah Teala bu kalbimizin kulaklarını, gözlerini, kalbimizi hepsini açmaya hazır. Ama biz Rabbimize yönelmek durumundayız. Bu, tekrar söylüyorum, olmazsa olmaz şartı. Ve şunu da bilmemiz lazım. Allah'ın dinini sadece Allah'ın yardımıyla yaşayabiliriz. Bu bir. İkincisi, Allah'ın kitabını sadece Allah'ın yardımıyla, ki bu kalbimizdeki şartlarını hazırlayarak, o zemini hazırlayarak, ki bunu Rabbimiz hazırlayacak, bunu gerçekleştirirsek idrak edebiliriz. Yoksa kuru kuru okuruz sadece. Ve ne yazık ki din kitaplarını okuyan ama idrak etmeyen birçok insan var. Ve bunun farkında değiller. İnşallah biz idrak edelim ve başka insanların idrak etmelerine vesile olabilelim. Ki bunun şartı hepimiz için aynı. Allah'a yönelmek. Allah-u Teala o zaman bizim kalbimizdeki o zemini hazırlayacak, idrak hasası verecek ve biz idrak edeceğiz. Ve bu istikamette Allah-u Teala'nın yine kutsal kitaplarında hem daveti var hem emri var. Çünkü Hoşea 14. bölümde aynı istikamette emirler var. Joel 2. bölüm 12. 13. ayet kerimelerde ve Rabbinize dönün deniliyor. Ve yine İncil'de 1. Korintoslular 6. bölüm 17. ayet kerimede Rab'le birleşen kişi ise onunla tek ruh olur. Rabbimizin bize üfürmüş olduğu ruhu Allah'a teslim edersek onda ifna olacaktır. Biliyorsunuz tasavvufta da fena fillah makamı vardır. Ruhun Allah'ta fena ifna olması, yok olması. İşte aynı bu durum İncil'de ifade ediliyor. Yine Rum suresi 31. ayet-i kerimede ona, Allah'a yönelin ve ona karşı takva sahibi olun. Aynı şekilde fizik vücudumuzu, bu bedenimizi Allah'a teslim etmemiz lazım. Ve bu nasıl gerçekleşiyor? Bütün Allah'ın emirlerini yerine getirerek ve yasak kıldığı fiilleri işlemeyerek. İncil'de şöyle buyuruluyor. Matta 6. bölüm 24. ayet-i kerime ve 25. ayet-i kerimeler. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Rab'be hem de paraya kulluk edemezsiniz. Bir evvelki programda demiştik ki ya bu dünyayı ön planda tutacağız ya da Rabbimizi. İşte burada bu ayet-i kerimede bu ifade ediliyor. Biz Rabbimizi ön planda tutmak durumundayız. Luka 12. bölüm 23. ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemlidir. Ne yazık ki bazen biz sadece bu bedenimizin ihtiyaçlarını görüyoruz. Bu dünyayı görüyoruz ve bunun ötesini göremiyoruz ki Allah-u Teala aslında bizi çok daha güzellere ulaştırmak istiyor. Biz kendimiz bu güzelliklere engel oluyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Yasin suresi 60-61. ayet-i kerimeler. Ey Adem oğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacağınız dair ahd almadım mı? Muhakkak ki o, yani şeytan, size apaçık bir düşmandır. ve ben sizden bana kul olmanıza dair olmanıza pardon ve ben sizden bana kul olmanıza dair ahd almadın mı? Bu da sırat-ı müstakimdir. İşte bu sırat-ı müstakim ki ruhumuzu Allah'a ulaştıran yoldur. Ve Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime. Bundan sonra eğer seninle tartışırlarsa o zaman onlara de ki ben ve bana tabi olanlar ve içimizi yani fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere siz de ve içinizi Allah'a teslim ettiniz mi? Eğer teslim ettilerse o takdirde hidayete ermişlerdir. Ne demektir bu? Bu kural herkes için geçerli. Kim olursak olalım ve Allah'a teslim olmamız bütün kitaplarda farzdır. Ve aynı şekilde nefsimiz için bu geçerli. Bu konuda sadece bir ayet-i kerime okumak istiyorum ki burada bize Allah'a teslim olanlar, daha doğrusu nefsini teslim edenlerin örneği veriliyor. Bunun yolu demiştik zikirle. Sürekli Allah'ın isminin tekrarıyla gerçekleşiyor. Bunu Âl-i İmrân suresi 190-191. Ayet-i kerimelerde görüyoruz. O örneği, Ulul Elbab. Onlar ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken Allah'ı zikrederler. Nefsin teslimi bununla gerçekleşiyor. Sürekli Allah'ın isminin kalbimizdeki tekrarıyla. Ve bu zikir aynı zamanda diğer teslimlerin anahtarı. Çünkü bunlar paralel gerçekleşiyor. Nefsimizi ne kadar arıtırsak o kadar fizik vücudumuzla Allah'ın emirlerini yerine getirebiliriz ve yasak kıldığı fiillerden vazgeçeriz. Aynı şekilde ruhun Allah'a teslimi yine zikre paralel. Demek hepsi birbirine bağlı ama hepsinin temelinde de kalbimizdeki dilek söz konusu. Allah razı olsun.
1: Allah sizden de razı olsun. Hanif dini ve kutsal kitaplar konulu programımızın son cümlelerini tekrar sizden alabilir miyiz Emre Bey? Buyurun efendim.
2: Allah razı olsun. Bu programda bulunmaktan benim için çok büyük bir şerefti. Çok mutlu oldum. İhsan Bey'den de Allah razı olsun katıldığı için. Hakikaten çok çok mutlu oldum. Sanırım izleyiciler de, izleyicilerimiz de bu mutluluğu yaşadılar. Ve bu güzellikleri gördüler. İnşallah bize verilen bu emirleri hepimiz yerine getirebilirim. Bunun için dua edelim, duacı olalım. Rabbimize layık olalım. Bize verilen bu güzelliklere layık olabilelim. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun efendim. İhsan Bey, Hanif dini ve kutsal kitaplardı bugünkü programımızın konusu. Ben bu konuya ilişkin değerli açıklamalarınızdan sonra son cümlelerinizi almak istiyorum efendim.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi ben de Emre Bey gibi çok memnun oldum. Gerçekten sizlerle tanıştığıma ve bu programda bir şekilde Hristiyanlar hakkında, Hristiyan inancı hakkında birkaç şey söyleyebilme şansı bulabildiğim için de çok mutluyum. Bizim bütün konuşmamızda Allah'ın tekliğinden bahsettik. Farklılıklarımız vardır elbette. Farklı inandığımız şeyler vardır. Hristiyanlar arasında da farklı inançlar var ama biz Allah'ın tekliğinin altında duruyoruz. Bu önemlidir ve bizi birleştiren o tek Allah'tır. Yani onun yolunda gidip onu tanımaya çalıştıkça hem kendimizi hem birbirimizi daha iyi tanıyacağımızı düşünüyorum. Ve sizlerle tanıştığıma çok memnun oldum. Allah'ın esenliği ve sevgisi, lütfu sizlerle beraber olsun, izleyicilerimizle beraber olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Allah razı olsun. Belki İstanbul'a tekrar geldiğinizde programımıza katılmayı, İnşallah. Bizlerle birlikte olmayı Allah Teala nasip eder. Ben size çok teşekkür ediyorum İnşallah. Efendim. Ali Bey, Hanif dini ve kutsal kitaplardı bugünkü programımızın konusu. Son cümlelerinizi alabilir miyiz efendim?
3: Olsun. Felekten bir gece daha çaldık. Dünya için çalışmaktansa Allah için çalıştık. Ve bu beraberlikte Allah'tan bahsettik. Hanif dininden bahsettik. Ve bu Hanif dininin de teslimlerinden bahsettik. Fakat bir şey atlamadan hemen söylemek istiyorum. Hanif dini tek başına yaşanmaz. Mutlaka Allah-u Teala'nın daveti neydi? Allah hakka davet ediyordu. Ama Ali İmran Suresi 181. ayet-i kerimede de, işte Araf 181'de de diyor ki, sizi hakka ulaştıran bir ümmet vardır. Yani o ümmete ulaşmadıkça sizin kendi başınıza bir yerlere varmanız mümkün değil. Her yerde bir kılavuza ihtiyacımız olduğu gibi Allah'ın yolunda da bir navigasyona ihtiyacımız var. Bu da Allah'ın dostlarıdır ve Allah'tan bunu talep etmemiz lazım. O da dostlarını bize ulaştıracaktır. O zaman hedefe ulaşacağız. Hanif dini Hazreti Adem'den bugüne kadar anlatılmış bir konudur. Tabii ki böyle bir saatte anlatabileceğimiz bir şey değil ama hamd eder şükrederiz. İşte Hanif dini barış dinidir, sevgi dinidir. Bak büyük bir sevgiyle el ele kol kola bu akşamki programı da bitirmiş olduk. Ben çok mutluyum. Ben hep devamını dilerim bunların.
1: Allah razı olsun Allah efendim. Razı olsun. Sevgili izleyicilerimiz, bugünkü konumuz Hanif dini ve kutsal kitaplardı. Sizlerle birlikte olabilmenin mutluluğunu yaşadık hep birlikte. Hepiniz esen kalın, sağlıcakla kalın efendim.

El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, Eûzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Ezeli konumuz ve ebedi konumuz. Mutluluk. Evvela şunu hatırlamalısınız. Siz bir numarasınız. Çünkü insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Sevgili kardeşlerim, herhangi bir şey olarak yaratılabilirdiniz. Bir ağaç, bir balık, bir kuş veya herhangi bir varlık. Ama öyle yaratılmadınız. İnsan olarak yaratıldınız. Öyleyse biliniz ki şu kainattaki bütün mahlukatın içerisinde en kıymetli olan, en üst seviyeyi temsil eden sizlersiniz. Buyuruyor ki Allah Teala, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine amade kıldık diyor. Musahhar kıldık, amade kıldık diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi. Eğer Allah Teala başka bir varlığı, insanı değil de mesela cinleri daha üstün olarak yaratsaydı, melekleri daha üstün olarak yaratsaydı, diyecekti ki, bu dünyada insanları indirdiği kitabına, sizleri de meleklerimiz için yarattık. Sizleri de cinlerimiz için yarattık. Hayır, öyle demiyor. Bizden başka yarattığı her şeyi bizlerin emrine musahhar kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hazreti Süleyman'ı hatırlayın. İnsanlardan bir ordusu vardı. Cinlerden bir ordusu vardı. Şeytanları da kontrol altına almıştı. Şeytanlar da onun için çalışıyorlardı. Öyleyse Hazreti Süleyman bir insandı. Ama kuşların da onun emrinde olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Öyleyse en üstün olan sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Biz insanlar Allah-u Teala'ya çok hamd etmeliyiz, çok şükretmeliyiz ki şu kainatta mevcut dizaynın en üstün örnekleri bizleriz, insanlar. Sadece insan, başka hiçbir mahlukatta olmayan, hiçbir mahlukta olmayan bir emanet taşıyor ruh. Şu anda beni dinleyenlerin çoğu bu emaneti taşımıyor. Çünkü çoktan emanet Allah'a doğru yola çıktı. Büyük kısmınız da hamdolsun ki emaneti sahibine tevdi ettiniz. Ne diyordu Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların sahibine, sahiplerine değil, sahibine tevdi etmenizi, yani teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Emanetin birincisi ruhunuzdur. Allah'a ait bir emanet. Allah Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan
üfürdük diyor. Ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Ruhumdan üfürdüm. Allah'a ait bir ruh biz insanlarda. Ve ruh onun sahibi olan Allah'a geri dönmek mecburiyetinde 12 defa üzerimize farz kılmış Allah-u Teala. Allah'a yönelmeyi ve Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah sizi bekliyor. Emanetinizi Allah'a iade etmenizi istiyor. Öyleyse böyle bir muhtevada biz insanlar mecbur muyuz ruhumuzu Allah'a geri göndermeye, emaneti sahibine iade etmeye? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neyi farz kılmışsa biz bütün insanlar onu yapmaya mecburuz. Bunlardan hayati olanlar var, olmayanlar var. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Dilemezseniz benim ayetlerimden gafilsiniz. Dilemezseniz küfürdesiniz. Dilemezseniz dalalettesiniz. Dilemezseniz hüsrandasınız. Dilemezseniz fıstasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Halik'tir, yaratan. Biz insanlarsa hepimiz sadece mahlukuz, yaratılanlar. Ve yaratılanlar, yaratanın emrinde hayat kazanmışlardır. Onları hayata getiren Allah'tır. Onlara hayat veren, onları dizayn eden Allah'tır. Ne kadar muhteşem bir dengeler sistemiyle hayattasınız sevgili kardeşlerim. Her biriniz bir kainatı temsil ediyorsunuz. Kainat da tam sizin vücudunuz şeklinde yaratıldı. Ve Allah'ın en çok değer verdiği mahlukusunuz. En çok sevdiği, üzerine titrediği, en çok değer verdiği mahluku Allah-u Teala'nın insandır. Yani sizlersiniz. En çok sevilen de. Öyleyse sevgi liyakatin bedelidir. Sevgili kardeşlerim, sevgiye ne kadar layık olursanız o kadar sevilirsiniz Allah-u Teala tarafından. Allah'ı ne kadar severseniz o kadar sevilirsiniz. Sevgi fedakarlıkla ölçülür. Ben Allah'ı çok seviyorum diyor birisi. Ona sorun. Hay Allah razı olsun deyin. Çok memnun oldum Allah'ı çok sevdiğin için. Peki ne kadar zikrediyorsun? 15 dakika. O zaman diyeceksin siz Allah'ı hiç sevmiyorsunuz. 24 saatlik bir zaman parçasının yüzde ne kadarında Allah'ı zikrediyorsanız Allah'ı o kadar oranda seviyorsunuz. Eğer 24 saatlik bir zaman parçasında 2,5 saat Allah'ı zikrediyorsanız siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. 12 saat zikrediyorsanız %50 seviyorsunuz. 18 saat zikrediyorsanız %75 seviyorsunuz. Ne zaman ki daimi zikre ulaştınız, işte o zaman Allah'ı en çok sevenlerin arasına girdiniz. Onlar da kendi aralarında sınıflara ayrılırlar. Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı, Salah makamının ilk dört basamağı,
ve beşinci masaba. İşte böyle sevgili kardeşlerim. O Allah, hiç unutmayın, sizi çok seviyor. Mutlaka sizin sevginiz onun karşısında Everest Dağı'yla bir insanın mukayesesi gibidir. Sizin Allah'ı sevdiğinizin binlerce, on binlerce katı Allah sizi sever. Siz o sevginizi iki katına çıkardınız, Allah sizi bin kat seviyorsa 2000 kat sevmeye başlar. Karşılıklı bir oran içerisinde, bir sevgi halesi içerisinde hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Eğer hayatınızda Allah yoksa mutlu olamazsınız. Şu dünyada neyle meşgul olursanız olun, dünyanın neyi sizi tatmin ediyorsa onların hepsinin sahibi olsanız da mutlu olamazsınız. Tatmin olmak, mutlu olmak demek değildir sevgili kardeşlerim. İnsan var, kumarla tatmin olur. İnsan var, hırsızlıkla tatmin olur. İnsan var, öldürerek mutmain olur. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ı severek mutmain olmalısınız. Allah Teala diyor ki, Ela bi zikrullahi tatme'innul kulübü. Allah'ın zikriyle kalpler tatmin olur, öyle değil mi diyor Allah Teala. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur, öyle değil mi? Ellezine tatme innul kulubu diyor Allah Teala. Onların kalpleri ellezine amenu ve tatme innul kulubu. Onlar amin olmuşlardır ve kalpleri mutmain olmuştur. Ela bi zikrullahi tatmeynül kulübü. Biliniz ki sadece Allah'ı zikretmekle kalpler mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala. Öyleyse şu zikir dediğimiz nedir? Mutluluğun anahtarıdır. Bir gemi yola çıkacak sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gemi iskeleden yola çıkacak. 7 tane liman geçeceksiniz yukarıya doğru. Allah'a ulaşmayı dilemek kaptanın seyir emri vermesidir. Gemi iskeleden halatları çözüp yola çıkar. Ruh, Allah'a doğru henüz yola çıkmamıştır. Ama sizin Allah ile alakalı olan mutluluk geminiz yola çıkmıştır. 1. kat cenneti kazandınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Siz başka bir insana benzemiyorsunuz artık. Siz o noktada tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmayı başardınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz bu konu için yeterli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse tağutun, yani insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kendisini kurtarır ve Allah'ın kulu olur. Tağutun dostu olmaktan kendisini kurtarır, Allah'ın dostu olur. İşte amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Bakınız, Yunus suresinin 53. ayet-i kerimesi ne söylüyor? 63. ayet-i kerimesi, affedersiniz. Diyor ki, اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ. Onlar amin oldular ve takva sahibi oldular.
Lehumül büşra fil hayatet dünya fil ahireti. 64. ayet-i kerime. Onlar için dünya hayatında da, cennet hayatında da mutluluk vardır. Ameni oldunuz mu, cennetin birinci kat mutluluğunu mutlaka yakaladınız. Ama 7 tane ameni olma kademesi var. Kur'an-ı Kerim'de birincisindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Temel handikapı açtınız. Ya cehennem, ya cennet, ya Allah'a ulaşmayı dilememek, ya da dilemek. Dilemeyen, cehennemden kurtulması mümkün olmayan biridir. Öyleyse mutluluk mu diyorsunuz adına sevgili kardeşlerim? O zaman mutluluk iki ayrı cepheden oluşur. Birinci cephesi cennet saadeti, ikinci cephesi dünya saadeti. Cennet saadeti hemen elde edilir, kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti yavaş yavaş elde edilir. Ama bu dünyada yaşanır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci kat cennet sizin. Cehennemden paçayı kurtardınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne oldunuz? Şeytanın dostuyken Allah'ın dostu oldunuz. O zaman Yunus suresinin sadece 63. ayet kelimesini değil, 62, 63 ve 64. ayetleri okuyalım. Allah Teala buyuruyor ki, Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsunun. O Allah'ın evliyası var ya diyor Allah Teala. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Evliya olmak ne demek biliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci seviye evliyasınız. İrşat makamına ulaştınız, ikinci seviyedesiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, üçüncü seviyedesiniz. Fizik vücudunuzu teslim ettiniz, dördüncü seviye. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz, beşinci seviye. İrşada ulaştınız, altıncı seviye. İradenizi de Allah'a teslim ettiniz. İrşada memur ve mezun kılındınız. Yedinci ve en üst seviye. 7 tane ameni olma kademesi. 7 tane takva kademesi, 7 tane teslim kademesi, 7 tane sırat-ı müstakim kademesi, 7'şerli kademeler. Bu 7 kademe 7 kat cenneti ifade eder. Bu 7 kademenin ikincisinden sonra dünya saadeti başlar. İkinci kademeye kadar dünya saadetiniz başkalarından farklı değil. Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey, mutluluk deyince neyi kastettiğimiz, neyi kastediyoruz? Kimdir mutlu insan? Size soruyorum. Sevgili izleyenler, dinleyenler, size bir sualimiz var. Mutlu musunuz? Özellikle bize hafif tertip kızanlar tabii mutluyum diyecek. Sen de kim oluyorsun ki bana mutluluğu soruyorsun? Biz Allah'ın dostuyuz. Mutluluğunuzu sormak üzere vazifeli kıldığı kişiyiz. Bilmem anlatabildik mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, kim olursanız olun, ne yaparsanız yapın, ne cennet saadetinin, ne dünya saadetinin sahibi olamazsınız. Olamazsınız, olamazsınız. Size din öğreten kimlerse, onların bütün öğretilerini çıkarın bizim karşımıza, hepsini birer birer çürütelim. İşte size açık ve kesin bir teminat, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah'a yönelmezseniz, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı istemiyorsanız, o zaman
dünyadaki herkes bir araya gelse sizi hiç kimse Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Ve cehenneme gitmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse çok zor bir şey mi sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek Allah Teala sizden çok zor bir şey mi istiyor? Bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Neden bu söylediklerimizi başka bir yerde görmediğiniz için, okumadığınız için, insanlar Kur'an-ı Kerim'i unuttuğu için, benim sevgili canlarım, neden bize düşman olursunuz? Biz sizin dostunuzuz, can dostunuzuz. Allah'ın sizin mutluluğunuz için görevlendirdiği kişi, o biziz. Hala bize çok kızanların olduğunu görüyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum. Sizin bilgisayarlarda bizim aleyhimize yazdığınız şeyleri kardeşlerimiz okuyup bize haber veriyorlar. Biz çok üzülüyoruz. Bunu tahmin edemezsiniz ne kadar çok üzüldüğümüzü. Sizin söylediklerinizden kendimizin üzerine pay alıp da etkilendiğimiz için mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Orası bizi hiç etkilemiyor. Ama Osmanlı'dan geriye ne kaldığının o hazin tablosu var ya, işte o bizi ta buradan, ta yüreğimizden yaralıyor. Neler kaybetmişiz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O cihan imparatorluğunun cihan şumul olduğu devrede onlar bizim size anlattığımız, yaşamanızı istediğimiz her şeyi sadece bilmiyorlardı, yaşıyorlardı. Allah'ın 7 kademesini de yaşıyorlardı. Hepsi Allah'a ulaşmayı diliyorlardı. Düşünün sevgili kardeşlerim. Bir ordu düşünün. Hepsi tasavvuftandı. Yükselme devresi boyunca bu denge hiç bozulmamıştır. Acemi oğlan olarak Yeniçeri Ocağı'na adım atan herkes mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen ve mutlaka tabiyetini gerçekleştiren birisi olmalıdır. Başka türlüsü yok. Esnafın yanına ister usta olsun o kişi, ister ticaret erbabı olsun, çırak olarak giren her delikanlı mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek zorundaydı ve mutlaka tabiyeti şarttı. Yalan söylemezlerdi. Kur'an onlar için mutlak bir hakimdi. İnsanların söylediklerine değil, Kur'an'a bakarlardı. Hakimler okullardan mezun olup da vasıfları ne olursa olsun hakimlik yapabilecek olan insanlar değildiler. Kadı sıfatına sahip olan, yani bugünkü tabirle yargıç dediğimiz kişilerin hepsi hikmet sahibiydi. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bunun manası bütün kararlarını Allah'tan sorarak verirlerdi. Kur'an'a tam uygun kararlar. Adaletsizlik mümkün değildi. Dava süresi bir gündü. Aynı gün dava dinlenir, şahitler dinlenir ve mutlaka karar verilirdi. Adaletin en kesin dizaynının olduğu bir Osmanlı. O
Osmanlı nizama alemdi. Aleme nizam veriyordu Osmanlı. Osmanlı bu sebeple aleme nizam veriyordu. Vasıflı insanlardan oluşan bir esnaf, bir ordu, bir ilmiye sınıfı, bir halk. Bunların bir kısmı tamamen tasavvuf erbabıydı. Yani tasavvuf erbabı dememiz, birçoğunun zannettiği Kur'an'dan ayrı bir tasavvuf değil. Tasavvuf Kur'an'dır. Tasavvuf erbabı kimse, gerçek tasavvufu bugün yaşayanlar, onlar unutulmuş olan Kur'an'ı yaşayanlardır. Çoğu bunun farkında bile değil. Tasavvufun hala Kur'an'dan farklı bir şey olduğunu düşünüyorlar. Sevgili kardeşlerim, işte bizim hakkımızda çok şeyler yazıyorsunuz. Tamam, buyurun. Hay Allah razı olsun. Ama kendinizi Allah'ın katında ne kadar küçülttüğünüzün farkında mısınız? Ama Osmanlı'dan geriye bir çöplük kaldığını bizim şu kalbimize hissettirdiğinizin farkında mısınız? Neler kaybetmişsiniz, farkında mısınız? Onlar dini sadece bilmiyorlardı, yaşıyorlardı. Ama siz hem yaşamıyorsunuz, hem bilmiyorsunuz, hem de öğretini suçluyorsunuz. Üç ayrı cepheden de sorumlusunuz. Bu sizi bugün alakadar etmeyebilir. Ama sevgili kardeşlerim, bir gün öleceksiniz. O zaman Kur'an'ın o ölünce neler yaptığını, insanların gördüğünüz ayetlerini hatırlayacaksınız. Bize bunları söylemişler de diyeceksiniz. Onlar diyorlardı ki, ah keşke falancayı dost edinmeseydim. Ah keşke Resul'ün sözlerine dikkat etseydim de tabi olsaydım. Ah keşke hakikatleri bana söyleyenleri can kulağıyla dinleyip ben de onun gereğini yerine getirseydim. Onlar öldüler. Asırlarca evvel sahabe gibi yaşadılar. 400 yıl. 1299, 1699, 400 yıl sahabe gibi yaşadılar. Sonra öldüler. Mekanları cennet olacak. Peki ya sevgili kardeşlerim, hiçbir inceleme gereğini duymadan, üzülmeden, sıkılmadan insanlara saldırma gereğini duyan sizler neye dayanarak yapıyorsunuz bunu, farkında mısınız? Her söylediğiniz sözün yanlış olduğunu size ispat ediyoruz. Ve bu sizin sadece öfkenizi arttırıyor. Yanlış değil mi? İşte beni üzen, Osmanlı'nın mirasının ne kadar ayaklar altında kaldığı, ne kadar zelil bir hale düştüğü, köprülerin altından ne kadar çok sular geçtiği ve İslam aleminin bu çöküntüsünün arkasında bu ilimsizliğin yattığı, bunları idrak etmek, sevgili kardeşlerim, siz bizim yerimizde olsaydınız üzülmez miydiniz? Allah'ın sizin kurtuluşunuz için ortaya koyduğu her şeyi unutmuşsunuz. Kurtuluşunuzun mümkün olmadığı bir ortamda bizi vazifelendiriyor Allah Teala ve size
Allah'ın hakikatlerini anlatıyoruz. Ve siz bize Allah'ın bu emrini yerine getirdiğimiz için öfkeleniyorsunuz. Tamam, öfkelenin. Öfkeniz bizi alakadar etmiyor. Yani siz öfkeleniyorsunuz diye biz size kızmayız. Kızamayız. Üstelik sizin yaptığınız suçlar Allah'la sizin arasındaki bir hesaplaşmayı icap ettirir. Biz onun dışındayız. Bütün bunların arkasında söylediğiniz sözler bizi yaralamaz. Ama şu Osmanlı'nın mirası var ya, orası buraya dokunuyor sevgili kardeşlerim. Buraya. Osmanlı'dan geriye bir harabe kalmış. Farkında mısınız? Sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz şey ayaklarınızın altında, elinizi uzatsanız yakalayabileceğiniz kadar size yakın bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yolculuk başlayacak. Gemi iskeleden ayrılacak. Hedefi belli. Birinci, ulaştığınız yerde irşat makamına ulaşacaksınız. 14. basamak. Allah'a ulaşmayı dileyerek yola çıktınız. Gemi limandan ancak o zaman ayrılır. Ondan evvel iskeledesiniz. Hiçbir yere gidemezsiniz. İskelede kalanların da hepsi cehenneme gidecek olanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Biliyorum şimdi atıp tutanlar diyecekler ki yahu bize hiç kimse bunları anlatmadı. Elbette anlatmadı. Zaten onun için bizi anlamıyorsunuz. Siz Kur'an'ı unutmuşsunuz. Biziz o kişi. Ya Rabbi benim kavmim Kur'an'ı unuttu diyen kişi. O biziz. Benim zavallı kardeşlerim. Kendinize ne kadar zulmettiğinizin farkında mısınız? Bir gün orada karşılaşacağız. Öldüğünüz zaman da bizi tanıyacaksınız. Biz size şimdiden hakkımızı helal ettik. Ama sahibimiz helal edecek mi? Ne kadar büyük yanlışlar yaptığınızı öldüğünüz zaman Allah Teala size göstermeyecek mi zannediyorsunuz? Öyleyse yol yakınken sözümüzü dinleyin. Kim size bizim söylediğimizin yanlış olduğunu söylüyorsa ona söyleyin, ispat etsin. Her şehirde konferans vereceğiz. Böyle söyleyen birileri varsa, sizlerden her kim öyleyseniz, konferans günü gelin, orada bize sorun, biz size yanınıza Kur'an da getirin. Biz size cevap verelim, siz de oradan tetkik edin bakalım. Sözlerimiz doğru mu, yanlış mı? Kendinize zulmettiğinizin farkında mısınız? Sizin sözleriniz sevgili kardeşlerim, yani bizim karşımızda olanlar, sizlere sesleniyorum. Sizin sözleriniz bizi üzmez, bizi yaralamaz. Ama vasfınıza üzülürüz. Anlamıyorsunuz tabii ne söylediğimi. Osmanlılığımıza üzülürüz. Sizler tarafından temsil ediliyor diye Osmanlılık. Onun için bu millete yazık oluyor. Onun için İslam'a yazık oluyor. Hepiniz Allah'ı unutmuşsunuz. Bu
bu sınıfta olanlara sesleniyorum. Şeytan halinize bakıp kıs kıs gülüyor. Allah'ın dostu olması lazım gelenler, Allah'ın dostlarına karşı. Hala kendinize yazık etmediğinizden emin misiniz sevgili kardeşlerim? Mutluluk dediğimiz şey nedir? Gelin beraber bir bakalım. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın bittiği yerde başlayan bir vetire. Mutluluk kavganın bittiği yerde başlar. Bir sulh ve sükun halidir. Sulh olmak, kavgayı bitirmek, sulh içinde, sükun içinde yaşamak. Dünya saadetinden bahsediyoruz. Size gelin söylediğimizi yapın da mutlu olun dediğimiz zaman birçoğunuzdan bir cevap alıyoruz. Ya kardeşim ben zaten mutluyum diyor. Peki en yakınınız öldüğü zaman üzülür müsünüz? Kendinize bu suali sorun ve cevap verin. Eğer mutlu olsaydınız Allah-u Teala o ölen kişiyle sizi daha o gece buluştururdu. Onun ölmediğini görürdünüz. Onunla beraber o gece sabaha kadar beraber olurdunuz. Ve sadece fizik vücudun sureta ölmüş olduğunu anlardınız. Neden öyle? Çünkü kıyamet günü bir saatlik falan bir ayrılıktan sonra tekrar dünyaya geldiğini zanneden birisi olacaksınız. Aradan ne kadar sene geçerse geçsin, size göre bir saatlik bir uykunun sonunda uyanmış birisi var sadece. Nefsiniz yaşamaya zaten devam ediyor. Fizik vücudunuz da o gün yarım saatlik bir ayrıldıktan sonra tekrar canlanmış olacak. Ne kaldı geriye sevgili kardeşlerim?

etmesi. Üçüncüsü, Allah ile olan ilişkilerinizde sülh ve sükun, hem emirler cephesinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeniz, hem de yasaklar cephesinde Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmamanız. Bitti. Bunlar var mı? Bunlar varsa siz mutlu bir insansınız. Ama bunlar bedavadan elde edilen şeyler değildir. Geminin yola çıkması Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Birinci safha, üçüncü basamak. Birkaç dakikada yedinci basamağa ulaşırsınız. Yedi furkan alırsınız. Ve kiralarınız örtülür. Evet, sadece bir tek dilekle yetmez. O bir tek dileğin cevabı daha gelecek. 14. basamakta Allah-u Teala'nın size sevdirdiği bir irşat makamına ulaşırsınız. Mutlaka onu seversiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu kime ulaştırırsa, hangi müşteri ulaştırırsa, hacet namazı kılınca gösterir ve sevdirir. Onu seversiniz. Tabi olursunuz. Kalbinize iman yazılır. Başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. 14. basamak. 2. safha. Hala Allah'ın garantisi altındasınız. Kim olursanız olun, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka 3. basamakta Allah-u Teala'ya ulaştıktan sonra 14. basamakta mutlaka irşat makamına ulaşırsınız. 5-6 aylık bir hayatınız varsa gerisi de mutlaka gelecektir. Nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Nefsinizdeki afetler %7 %7 azalarak yerlerine fazıllar %7 %7 yerleştikçe gök katlarınız, ruhunuz birer birer çıkar. 7. gök katının 7 alemine geçer. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Allah'a ermiş bir evliya olursunuz. Ruhunuz bir emanetti. O emaneti Allah'a teslim etmiş olursunuz. Allah'ın garantisi buraya kadar sevgili kardeşlerim. Geminin iskeleden ayrılarak ikinci ve üçüncü limanlara uğraşması, birinci limandan yola çıkıyorsunuz. İkinci liman irşat makamına ulaşmanız, tabiyetiniz. Üçüncü liman ruhunuzun Allah'a ulaşması ve teslimi. 22. basamak, Allah-u Teala buraya kadar diyor. Diyor ki, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine mutlaka ulaştırır diyor Allah-u Teala. Ulaştırıyor. Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Fena makamının sahibisiniz. Velayetin birinci makamı. Makam sahibi bir evliyasınız artık. Ondan evvel makam sahibi değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren evliyasınız. Allah'ın dostusunuz. Ama makam sahibi değilsiniz. Üçüncü basamakta Allah'ın dostu olursunuz. Yirmi birinci basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Ve Allah-u Teala onları kendisine ulaştırır sözünün karşılığını öder size. Ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne elde ettiniz? Dilediğiniz anda birinci kat cennet sizin. İrşat makamına ulaştınız, tabiyetiniz anından itibaren ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ve garanti altındasınız. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişseniz, mutlak olarak bunlar gerçekleşir sizde. 5-6 aylık bir ömür bu konu için

yeterlidir. 33 bin zikirde ruh Allah'a ulaşmıştır. Devam edin zikrinize, 47 bine mutlaka ulaşmaya çalışın, onu da hep devam ettirin. Her şey çok daha güzel olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah'a tevekkül ederseniz, Allah Kur'an-ı Kerim'de söz verdiği için, Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde, ben Allah'a ulaşmayı dilediğim için benim ruhumu kendisine ulaştırdı. Ama gene sözü var, eğer Allah'a vekil tayin edersem ve inanırsam ki Allah Teala fizik vücudumu da kendisine teslim alır, o zaman bilin ki fizik vücudunuzu da Allah'a teslim alır sizin. Oraya ulaştıktan sonra yakin hasıl ederek inanırsanız ki daimi zikre de Allah Teala sizi ulaştırır ve nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Gene iradeniz külli irade tarafı, ilahi irade tarafından, Allah'ın iradesi tarafından kontrol altına alınır. Çünkü Allah'a vekil tayin ettiniz. Nefsinizi de Allah'a teslim olur. Sonra irşada ulaştırır Allah Teala sizi. Hep bir inancın çevresi içerisinde, çerçevesi içinde gerçekleşir bunlar. Daimi zikrin 18 mertebe nefsinizin, kalbinin müzeyyen olması noktasında irşada ulaşırsınız. 19. mertebede ise son tesliminiz gerçekleşir. İradenizin Allah'a teslimi. Ve Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi irşat makamının sahibi yapar. Masal gibi değil mi? Kur'an'ı unutmakla neler kaybettiğinizi bir bilseniz sevgili kardeşlerim. O zaman sözlerimiz sizin için değerli olurdu. Belki bir gün anlayacaksınız bizim sadece sizler için yaşadığımızı. Sözlerinizin, davranışlarınızın bizi üzmediğini, hiçbir zaman bizim düşmanımız olarak bizim tarafımızdan vasıflandırılmayacağınızı, sadece iki seçeneğiniz olduğunu, Allah'ın dostu olmak veya şeytanın dostu olmak, şeytanın dostu olmayı tercih ettiğinizi acı acı öldüğünüz zaman hatırlayacaksınız. Neden sorabilir miyiz sevgili kardeşlerim? Neden bu dünyada değil de öldükten sonra? Sadece bir tek ayet, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, bakın ne kadar büyük bir hakikati söylüyor. Diyor ki Allah Teala vellezine iştenebut tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşir ibadî. Onlar taguta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Yani hem dünya müjdesi hem cennet müjdesi, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne diyor ayet-i kerime bize? Şeytanın dostuymuşlar. Sahabeden bahsediyor Allah Teala. İnsan ve cin şeytanların, tağutun dostuyken sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'ın dostu olmuşlar. Hem dünya müjdesinin hem de cennet müjdesinin sahibi olmuşlar. Neden? Çünkü Allah Teala 22. basamağa kadar garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Hayır, siz ulaşmayacaksınız.
Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Sizin yapacağınız şey sadece çeşmeden su içmek gibi basit bir şey. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi anladınız mı Allah-u Teala'nın size ne kadar çok sevdiğini, hiçbirinizden vazgeçmek istemediğini, hiçbirinizi teslime, şeytana teslime, gönlünün razı olmadığını şimdi anladınız mı? Yoksa hala anlamadınız mı? Sahabe de sizin gibiydi başlangıçta. Herkes başlangıçta şeytanın kuludur ve şeytanın dostudur. İnsan ve cin şeytanların dostudur. Ta ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Ayet-i kerime çok net değil mi? Allah'a ulaşmayı dilemeden sahabenin de tağutun dostu olduğu, Allah'a ulaşmayı dileyince kullarımız hitabına razı olduğu, kullarımız hitabına muhatap olduklarını, yani Allah'ın kulu vasfını kazandıklarını görüyoruz. Sadece o kadar mı? Hayır. Aynı zamanda şeytanın dostuyken, insan ve cin şeytanların dostuyken Allah'ın dostu olmuşlar. Bakınız, Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde söylüyor. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe evvela mümin olamazsınız sevgili kardeşlerim. Amin olanların dostudur, onları zulmetten nura çıkartır. Amin olan kişi kimdir? Küfürden kurtulmuş kişidir, mümindir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'a inanmanız sizi müminler zümresinin içine sokamaz. Mümin olamazsınız. Ayet-i kerimenin geri kalanı zaten söylüyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الْتَاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Kafirlere gelince birinci kısımda müminlerden bahsediyor. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani müminler, Allah onların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor. Kafirlere gelince onlar ki kafirlerdir diyor Allah-u Teala. Onlar tağutun dostlarıdır. Onlar da nurdan zulmete götürürler. Neymiş? Acaba sadece bu iki grup ayet-i kerime, bir Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, bir de Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi size hiçbir şey söylemedi mi? Sevgili kardeşlerim, neden bizi Allah'tan sormuyorsunuz? Belki Allah Teala size bir şeyler gösterir. Ne kadar yanlış yaptığınızı o zaman görürsünüz. Unutmayın, siz bize kızabilirsiniz, düşman olabilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz. Ama biz sizi gene severiz. Biz size düşman olamayız. Bu mümkün değil sevgili kardeşlerim. Bir gün anlayacaksınız. İnşallah hayattayken anlarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Daha sonra ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Buraya kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Ondan sonra Allah'a tevekkül edebilirsiniz, yani Allah'a vekil tayin edebilirsiniz, devam edebilirsiniz Allah'ın vekaletine. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim olacaktır. O gerçekleştirecektir. Siz gayretin sahibi olacaksınız sadece. Daha sonra da irşada ulaştıracak sizi. En sonra irşat makamına iradenizi de teslim alarak tayin edecek. Bu kadar çok güzelliği yaşadığınız zaman
geriye dönüp düşüneceksiniz. Ben diyeceksiniz vaktiyle ona düşmandım. O zaman kalbiniz kanayacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Bir mutluluk sohbeti inşallah burada tamamlanıyor. Sonsuz mutluluklar, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepimiz sadece ve sadece birer yaratıkız. Mahluk. Yaratansa Allah. İşte yaratanla yaratılan arasındaki ilişkiler Allah-u Teala'nın hedef standartlarında hep mutluluğa yöneliktir. Allah-u Teala insan adı verilen mahlukunu en çok severek yaratmış ve ondan sadece bir tek şey istiyor. Onun mutluluğunu, mahluku olan insanın mutluluğunu. Bütün mahlukatı arasında, yani bütün yaratıkları arasında en çok değer verdiği biz insanlarız sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün yaratıklar arasında en çok değer verdiği mahluk biziz, insanlar. Diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldık diyor Allah-u Teala. Her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine Allah-u Teala tarafından sunulmuş. Her şey bizler için. Öyleyse başka mahlukat var. Cinler var. Melekler var. Hayvanlar var. Kuşlar var. Deniz mahlukatı var. Aklınıza ne geliyorsa Yecüc Mecüc adı verilen insan benzeri mahluklar var. Ama sevgili kardeşlerim hepsinden ötede Allah'a en yakın mahluk olarak insan var. Peki acaba insanı Allah'ın katında bu kadar değerli kılan nedir? İnsan bütün mahlukattan üstündür çünkü. İnsan Allah'ın ruhunu taşımaktadır. Allah'ın ruhuyla mücehhez kılınan kainattaki tek mahluk insandır. Bu sebeple meleklerden de, cinlerden de, onların dışındaki şeytanlardan da hangi tür bir mahluk söz konusu olursa olsun, bütün mahlukattan daha değerlidir. Çünkü insandan başka hiçbir mahluk Allah'ın ruhunu bünyesinde barındırmak yetkisinin sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, şu fizik vücudumuz var ya, bu fizik vücut bir mekandır. Ruhun da mekanıdır, nefsin de mekanıdır. O bir kaptır ve içine giren ruh otomatik olarak onun şeklini alır. İçindeki nefs gene otomatik olarak onun şeklini alır. Nefsimiz de, ruhumuz da bizim şu andaki hüviyetimiz her neyse, saçımızın, sakalımızın her teline kadar her şeyiyle aynıdır. Allah Teala Secde Suresi'nin
Dokuzuncu ayet-i kerimesinde diyor ki insan için وَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوْهِهِ Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala kendisinden bahsederken genellikle na kullanıyor, biz kullanıyor. Ama burada tekil kullanmış. Ruhumdan üfürdüm diyor. Ruhumuzdan üfürdük demiyor.

But he said, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insana da verilen bu mahlukunu genellikle kullandığı biz kelimesinin dışında tutmuş ruhundan üfürürken. Yani içimizdeki Allah'ın biz dediği zaman ifade etmek istediği kendisi ve onunla beraber bizlere vasfetmek istediği mesela dört büyük melek. Mesela mukaddes ruh. Onlar bu muhtevanın içinde değiller. Ruhul Kudüs, Azrail aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam, bu dört büyük melek de ruhun verilmesinde hiçbir fonksiyona sahip değiller. Ruh sadece Allah'ın ruhu. Ruhumdan üfürdüm diyor.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratma kararı aldıktan sonra onu meleklerin söylüyor. Biz diyor, insan adı verilen bir mahluk yaratacağız. Melekler de diyorlar ki, Ya Rabbi sen onu kan döksün diye mi yeryüzünde yaratıyorsun? Geleceğe dair hepsinin bilgisi var. Allah Teala da diyor ki ben muhakkak ki sizin bilmediklerinizi bilirim. Ve Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Salsalin adı verilen veya tayin adı verilen ikisi de organik hale dönebilecek olan bir toprak türü, balçık. Salsalin adını da kullanmış Allah Teala insanın fizik vücudunun yaratılmasında. Tayin adını da kullanmış. Ama cinlerden bahsederken Allah Teala onları, cinleri topraktan değil, dumansız ateşten yani enerjiden yarattığını söylüyor. İnsan enerjiden yaratılmamış. İnsan topraktan halkedilmiş, topraktan yaratılmış. Ve Allah Teala insanı vücuda getirdikten, ona hayat verdikten sonra ruhundan üfürmüş. Arkasından da diyor ki, ey melekler, ey cinler, hepiniz Adem Aleyhisselam'a secde edin. Bütün melekler ve cinler secde ediyorlar. Ama iblis secde etmiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan bütün meleklerden ötede bir varlıktır. Bütün cinlerden ötede bir varlıktır. Allah'ın yarattığı her türlü mahluktan daha ötede, daha üstün olarak yaratılmış bir varlıktır ki hepsine Allah Teala önünde secde edin emrini vermiş. Öyleyse hepiniz Allah Teala tarafından çok seviliyorsunuz sevgili kardeşlerim. O sizleri çok ama çok seviyor. Ve istediği, hepinizden istediği sadece bir tek şey var. Yaratılış sebebiniz de o, istediği de o. Hepinizin mutlu olması. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği yegane şey bu. Her şey Allah'ın bu mutluluk talebinin etrafında şekillenmiş. Allah Teala'nın bu konuda kendisine en çok benzeyen mahlukunun insan olduğunu ifade buyurduğunu söylüyor mutasavvıflar. Sevgili kardeşlerim, her açıdan Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı hep ait olduğu yere oturtmalısınız. O Allah'tır.
hepimizi yaratandır. Hepimizi çok sever. İster ki herkes mutlu olsun ve hayatını mutlu bir insan olarak devam ettirsin. Allah'ın başka hiçbir talebi yoktur kullarından. İstediği şey sulh ve sükun içinde bütün insanların bir arada, bütün gezegenlerde en üstün mahluklar olmasını ve orada huzur içinde yaşamalarını ister Allah-u Teala. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ...18 ayet-i kerimede yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan ve ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor. Dünyanın dışında bir hayatın mutlak olarak mevcut olduğunu görüyoruz. Dünyada verilen bu gezegen kainatın kalbidir. Bu gezegende, dünya adı verilen gezegende Allah'ın peygamber olarak tayin ettiği adlarına Kur'an-ı Kerim'in Arapça Nebi kelimesini kullandığı bütün peygamberler bu dünyanın peygamberi değildirler sadece. Bütün kainatın peygamberidirler. Resullere gelince her Resul her şeyden evvel kendi kavminin Resulüdür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap kavminin Resulüydü ama kainatın Nebisiydi. Bütün peygamberler Nebi Resul'dür. Yani peygamber olan resullerdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de gönderdiği resullerden bahseder. İnsanların başlarının üzerine nimet olarak verdiğini söylüyor. Anlaşılıyor ki o ifade devrin imamına ait. Her Nebi kendi kavminin Resulüdür. Ama aynı zamanda kainatın da peygamberidir. İşte bu yaratılan insanın kainatsal bir hüviyeti taşıdığını oradan öğreniyoruz. Allah Teala diyor ki biz seni başka bir şey için değil alemlere rahmet olasın diye yarattık diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmettir. Bütün alemlere rahmet gönderendir. Öyleyse bu dünyada Nebi olarak vazifeli kılınmış ama bütün kainata aynı nübüvvet, peygamberlik meselesi, rahmet
göndermekte vazifeli kılınmış. Bu bapta insan adı verilen, bu dünya adı verilen gezegende yaşayıp da insan adı verilen mahlukat, sadece bu dünya için değil, tüm kainat için en üstün değerin sahibidir. Çünkü kainattaki bütün gezegenlerdeki hayatın muhtevasında hep bu dünyadaki peygamber, onlar için de rahmet gönderen olarak vazifelendirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, peygamberler kainatta yaratılan en üstün mahluklardır. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de peygamberlik müessesesi sona ermiştir. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde bunu söylüyor. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin sonuncusudur. Hatemidir. Hatem kelimesi mühür manasına geliyor. Ama aynı zamanda son bulmak manası da var. Hitam kelimesi de son bulmak demek, aynı kökten gelen iki kelime. Hatem, sona eren, hitam da son bulmak. Hatem-i Nebi'in, nebilerin mührü, nebilerin hitamı, sona ermesi demek. Nübüvvet, peygamberlik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sona ermiştir. Peygamberlerin bundan sonra gelmesi artık mümkün değildir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra gelmesi mümkün değildir. Bizim de asıl garibimize giden şey ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kim bilir kaç yüz defa buradan size, yahu biz peygamber değiliz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir, peygamber olmadığımızı söylemekten dilimizde tüy bitti dememize rağmen bir takım insanlar hala hayır sen peygamber olduğunu iddia ediyorsun diyorlar. Sevgili kardeşlerim, cehaletin en karanlık çağını yaşıyoruz din açısından. Peygamberlerin ve Resullerin farklılığı insanlar tarafından bilinmiyor. İki çeşit Resulden birisi Veli Resul'dür. Ya da sadece Resul de diyebilirsiniz adına. Ama diğeri Nebi Resul'dür, Peygamber Resul'dür. Veli Resuller ya da sadece Resul derseniz eğer Resuller, bütün kavimlerde görevlidirler. Her kavimde, zamanın bütün parçalarında kesintisiz olarak bir Allah'ın Resulü yaşamıştır. Kıyamete kadar da yaşayacaktır. O Resul peygamber değildir. Peygamber bir tane olur. Şu anda dünya üzerindeki bütün kavimlerin içinde Allah'ın bir Resulü görevlidir. Onlara kendi dilleriyle hitap etmek üzere. Ama şu anda da dünya üzerinde nebi mevcut değildir.
bundan 100 sene evvelde, 200 sene evvelde, 500 sene evvelde, 1000 sene evvelde Nebi mevcut değildi. Peygamber yoktu. Ta ki 1400 sene evveline ulaşasınız. 1400 yıl evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O peygamber idi. Peygamberlerin mührü. İşte sevgili kardeşimiz, kardeşlerimiz, Allah-u Teala'nın içine ruh üfürdüğü şu fizik beden sadece bir mekandır. Aynı mekanda bir misafir ruhtur, bir başka misafir de nefstir. Ama bir emanet olan ruhu Allah-u Teala üfürdüğü zaman fizik vücudumuza kabul olunan bu ruhun sadece fizik vücudumuz tarafından değil, nefsimiz tarafından da misafir edildiği, yani ev sahipliği görevini sadece fizik vücudumuzun değil, nefsimizin de yaptığını Allah Teala şöyle ifade ediyor. Biz emaneti yere, dağlara ve göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar ve emaneti insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. O insan ki diyor Allah Teala, iki tane vasıf saymış. Hem diyor Allah Teala nankördür. Hani diyor kibirlidir. Kibirlidir değil de cahildir kelimesini kullanmış. Cahildir ve inkar eder, nankördür diyor Allah Teala. Bunlar nefsimizin iki tane vasfıdır. Tekebbür ve nankörlük, inkar etmek, dini inkar etmek, Allah'ı inkar etmek nefsin afetlerindendir. İşte sevgili kardeşlerim, ruh adı verilen emaneti alan insan vücudunda, bir mekan olan insan vücudunda daha önce gelip yerleşmiş olan bir misafir var. O nefsimiz. Nefsimizle nankör ve cahil olan, inkar eden ve Allah'ın emirlerinden haberdar olmayan nefsimiz, bir mekan olan fizik vücudumuzun içinde mevcut ve o vücudumuzun içine ruhun girmesine fizik vücudumuzla beraber nefsimiz ev sahipliği ediyorlar. Mekan fizik vücudumuz, ilk misafir ruhumuzdan evvelki misafir nefsimiz. Allah Teala biliyorsunuz ki biz her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık diyor.
her şey zıttıyla kayyum kılınarak çift yaratılmış. Öyleyse mekan olan fizik vücudun içindeki nefsimizin bir zıddı olması lazım. İşte o zıt unsur ruhumuzdur. Nefsimiz %100 afetlerle donatılmıştır. Öfke, kin, düşmanlık, haset, isyan, iptilalar, mürayilik, yalancılık, fitne, fesat, bütün bu negatif unsurlar nefsimizin afetlerini temsil eder. 19 grup afet. Ruhumuz da ...19 grup haslet taşır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellikte yaratılmıştır ruhumuz. Ruhumuz Allah'ın emrindedir. Nefsimiz başlangıçta şeytanın emrindedir. İşte şeytanın emrinde olan nefsimizi Allah'ın emrinde olma noktasına götürmekle hepimiz vazifeliyiz. İnsanlar Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmaksızın şu dünyada oda verilen gezegende bir ot gibi yaşarlar. Hiçbir derde deva olamadan ömürlerini geçirirler dünya nimetlerine, dünyadaki her şeye onları hedef alarak sahip olmak hırsıyla yaşarlar. Manevi değerler o insanlar için bir şey ifade etmez. Ama onların da böyle olduğu için mutlu olmaları mümkün değildir. Çünkü mutluluk bir sürf ve sükun halidir. İç dünyamızda mutluluk, yani eğer ruhumuzu Allah-u Teala'ya henüz göndermediysek, nefsimiz ile ruhumuz arasındaki bir ahengin sağlanması iç dünyamızdaki mutluluğu ifade eder. Sonra dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlarla bizim aramızdaki ilişkilerin mutluluğu. Sonra Allah ile ilişkilerimizde mutluluk. Üç ayrı cepheden oluşuyor mutluluğumuz. Allah ile olan ilişkilerimizde nasıl bir mutluluk sağlanabilir? Ne zaman biz insanlar Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşabilirsek, o zaman mutluluğu %100 yaşarız. Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiğimiz, yasak ettiği fiillerden hiçbirini işlemediğimiz zaman kesintisiz bir mutluluk yaşamak mümkün olur. Öyleyse dengeleri nasıl kuruyor Allah-u Teala? Başlangıçta bir insan kendisine ruh üfürülerek dünyaya gelmiştir. Dünyaya geldiği zaman kendisine ruh üfürülmüştür. Ve nefsi vardır. %100 kötülüğü temsil eden gece kadar karanlık bir nefs.
yıldızsız bir gece kadar karanlık bir nefs. Bir de ruhu vardır insanın, o da güneş kadar aydınlık bir ruh. Tarifler olarak biri diğerinin ne kadar aksi olduğunu belirtmek üzere bunu söyledik. Nefsimiz sadece afetlerden oluşur. Ruhumuzsa sadece hasletlerden. Nefsimizin oluştuğu afetler, nefsimizi oluşturan afetler, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkan, yasak ettiği her fiili de mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahipleridir. Ve başlangıçta nefsimiz %100 şeytanın kumandasındadır. Ruhumuz da %100 hasletlerden oluşur. Hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Öyleyse iki zıt kardeş içimizde yaşıyor. Birinin istediğini öteki reddediyor. İkincinin istediğini de birinci reddediyor. Her an bu sebeple iç dünyamızda bir savaş hüküm sürüyor. Allah'ın bütün güzelliklerini ruh işletmek istiyor fizik vücudumuza, nefs de işletmemek. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de nefs işletmek istiyor, ruh işletmemek istiyor. İşte böyle bir hengame içinde hayat denilen müesseseyi yaşıyoruz. Ne oldu şimdi? Bir defa iç dünyamızda nefsimiz şeytanın emrinde, ruhumuz Allah'ın emrinde olduğu için nefsimiz şeytanın emrinde, ruhumuz Allah'ın emrinde olduğu için devamlı bir kavga hüküm sürer. Kavga huzursuzluğun, mutsuzluğun ta kendisidir. Nerede kavga varsa, anlaşmazlık varsa orada huzur yoktur. Öyleyse başlangıçtaki denge karanlıklarla aydınlıkların birbirine eşit olduğu bir dengedir. %100 afetlerle dolu olan nefsimiz karanlıkları, %100 hasletlerle dolu olan ruhumuz aydınlıkları temsil eder. Karanlıkla aydınlık dengededir. Böyle dünyaya gelmişiz. Ama Allah-u Teala'nın bizden bir istediği var. Ruhumuzu bir emanet olarak bize üflemiş Allah-u Teala ve emanetini geri istiyor. Üzerimize farz kılmış. Diyor ki ruhumuz için veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtira. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Bize diyor ki Allah-u Teala Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. İşte sevgili kardeşlerimiz, böyle bir Allah'a dönüşün oluşabilmesi için nefsimizle ruhumuz arasındaki kavganın bitmesi konunun hedefidir. Çünkü mutluluk iç dünyamızda bir sırf ve sükûne ulaşmak meselesinin varlığıyla mümkündür. Allah'a milaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen bir kişinin
ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ne zaman? O kişi 14. basamakta mürşidine tabi olduğu zaman. O zaman ne kalacaktır geriye? Nefsimizdeki afetler ve biz. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dileyen biz insanlar çok büyük bir sıkıntı içine gireceğiz gibi görünür. Asla böyle bir şey oluşmaz. Çünkü nefsimizin bizim üzerimizde bize sıkıntı verecek sonuçlar oluşturabilmesi şarta bağlıdır. O afetlere şeytanın tesir edebilme şartı. Tesir edemezse afetler tek başlarına bir hüküm ifade edemezler. İşte Allah-u Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen bir insanın dilediği anda şeytanla ilişkisini kesiyor. Şeytanın o kişinin nefsine tesir etmesini engelliyor. Engelleyince afetlerin şeytan tarafından azdırılmadıkça negatif bir şeyler işlemesi söz konusu olmuyor. Allah Teala nefsimizin afetlerini kontrol altında tutuyor. Afetler negatif bir şey istemediği gibi biz insanlarda ruhumuzun Allah'a ulaşması konusunda yapacağımız ibadetlerde hangi cephemiz eksikse Allah Teala onu tamamlıyor. Böylece oruca karşı dayanıksız olan, açlık kendisine çok kötü tesir eden bir insan, Allah'a mülaki olmayı dilediği zaman orucunu rahatça tutabilen bir insan oluyor. Namazı sevmeyen bir kişi namazı sevmeye başlıyor. Zikir yapmak hoşuna gitmeyen bir insan, zikir yapmaktan hoşlanmaya başlıyor. Bütün bunlar birbirinin arkasından gelen güzellikler. Ruhumuz mürşidimize tabi olduğumuz zaman vücudumuzdan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Bu yola çıkma sürecinde ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi, bizim nefsimizin kalbindeki afetlerin %50'den daha fazla yok olmasına bağlıdır. Bunun için de zikir adı verilen bir müessese kurulmuştur Allah-u Teala tarafından. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesli, ister sessiz olarak, ister dilimizi de kımıldatmadan tekrar ettiğimiz zaman Allah'ın göğsümüze gönderdiği rahmetle fazıl ve rahmetle salavat isimli iki grup nur göğsümüzdeki Allah'ın sonradan yardığı bir yarıktan geçerek kalbimize ulaşacaktır. Kalbimize girdiği zaman kalbimizin içine Allah'ın yazdığı, mürşidimize tabi olduğumuz an yazdığı iman kelimesi bir manyetik alan oluşturacaktır. Ve bu manyetik alan nefsimizin afetlerini kendisine, nefsimizin afetleri var olmasına rağmen Allah'ın fazlını, fazla adı verilen nuru kendisine çekecek ve yapıştıracaktır. Allah'ın katından

Kızıl %2'de rahmet nuru oluşarak %51 nura ulaşıyor. Başlangıçtaki denge nasıldı? Nefsimiz %100 afetlerle doluydu. Ruhumuz da %100 hasletlerle doluydu. İkisinin toplamı 200 eder. 200'ün yarısı afetler, yarısı da hasletlerdi. Şimdi de %100'ün yarısı afetler, %100'ün ikinci yarısı haslet fazıllardan oluşuyor. Haslet değil, fazıl ama aynı hüviyette Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla gerçekleştirmek istemeyen bir özellik taşıyan bir müessese bu. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerimizde Allah Teala başlangıçtaki dengeyi ruhumuz Allah'a ulaştırdığı ruhumuzu Allah kendisine ulaştırdığı zaman biz ulaştırmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz aşağı yukarı. Allah Teala bize her şeyi sevdiriyor ve o yaptıklarımızla Allah'ın bütün güzelliklerini yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir noktaya ulaşıyoruz ki başlangıçtaki ruhumuzun %100 hasletlerle nefsimizin %100 afetlerle donatılmış olduğu, yani %50 afet, %50 hasletten oluşan denge bu noktada, ruhumuz Allah'a ulaştığı noktada yeniden kurulmuştur. %51 fazıl, %50 fazıl ve rahmet, %49 karanlıklar, afetler. İşte bundan sonraki noktadan itibaren kişi artık bir büyük bir gayretin içinde olmalıdır ki hedeflerine yürüyebilsin. Sevgili kardeşlerim, insan adı verilen bu mahluk mutlu olmak üzere dünyaya gönderilmiştir. Mutluluksa nihayette bu kişi daimi zikre ulaşacaktır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiillerini işlememek onun için bir zevk haline gelecektir. İşte o noktadan itibaren kişi gerçek anlamda mutluluğu yaşayacaktır. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek o kişi için bir zevk olacaktır. Yasak ettiği fiilleri işlememekte. Böylece o kişi iç dünyasında mutluluğu yaşayacak. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği için her emri yerine getirdiğinde mutluluğu yaşayacak. Yasak ettiği fiilleri de her işlemeyişinde gene Allah Teala ona iç huzuru verecek. O kişi ömrü boyunca bir mutluluk dünyasında yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğa ulaşmak, en azından mutluluğu %50'nin ötesine taşımak, hiç kimse için en ufak bir zorluğu olmayan bir müessesidir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişiye Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet nasip edilir. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabiiyetinde ikinci kat cennet nasip edilir. Ve ruhunu Allah'a vasıl edip Allah'ın zatında yok ettiğinde üçüncü kat cennet nasip olur.

Bu kişi hiçbir zahmete girmeden, sıkıntıya düşmeden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Çünkü o kişi o hedefe kendisi ulaşmamıştır. Allah onu ulaştırmıştır. Yeter mi yetmez? Bu üçüncü kat cennetin dışında, ötesinde o kişinin dünya mutluluğu %50'yi aşmıştır. Nefsinin kalbindeki afetler %50'den daha fazla temizlendiği için o kişinin davranışlarının yarısından fazlası ona sadece mutluluk veren davranışlar olmuştur. İşte insanoğlu yaratılış sırrının neyi ihata ettiğini, ne yapması lazım geldiğini bilmeden yaşıyor. İşte dünyanın bu günlerinde insanlar mutluluktan bu kadar uzaksalar, arkasında sadece Allah'ın bütün mukaddes kitaplarda yazdığı aynı hususları fark edememesinden ileri geliyor. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da mutluluk insanların üzerine farz kılınmıştır. Allah Teala üç kitapta da Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracağı kesinlikle yer almıştır. Ve bütün toplumlar, Hz. Musa ve ona tabi olanlar da, Hz. İsa ve ona tabi olanlar da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar da, hepsi mutluluğu bu standartlar içinde yaşamışlar. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bunu kesinleştiriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasınızı dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim.

El-Fatiha ve as-salavat Allah'a Rabbim salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinas sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle ve onunla, Yüce Rabbimizle birlikteyiz. İşte şu dünya adı verilen gezegende bir insanı en çok mutlu eden şey Allah ile bile olmaktır. Osmanlı zamanında bile olmak, beraber olmak anlamında kullanılmaktaydı. Allah ile bile olmak, Allah ile beraber olmak, o kainatın neresinde olursanız olun, sizinle beraberdir. Bütün söylediklerinizi işitir. Ve ister ki cevap verdiği zaman siz de işitebilirsiniz. Ama işitebilmeniz bir gayretin neticesinde tahakkuk eder. Allah Teala karşılıksız bir hediye vermiyor sevgili kardeşlerim. Bunun adına liyakat deniyor. Neye layıksanız sadece onun mükafatını alırsınız. Liyakat ve mükafat birbirinin arkasından gelen iki müessese. Kim niye ne kadar layık olursa Allah Teala ona ondan o kadar verir. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Zikrinizi arttırın. Ne kadar zikrinizi artırırsanız o kadar mutluluğa ulaşırsınız. Yani ne kağı küfte, o kağı ekmek. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. O sizi, hepinizi çok ama çok seviyor. İstiyor ki öyle bir dünya kurulsun, öyle bir dünya kurulsun, herkes herkese dost olsun. Herkes birbirini sevsin. İşte dünyada verilen bu gezegende Mihir Camiası, Mihir Vakfı'nın mensupları, sizler sevgili kardeşlerim, bu güzelliği yaşayabilenlersiniz. Allah Teala şu dünya üzerinde birbirini seven bir toplumu bize nasip kıldı, hamdolsun. Her zaman elmaların içinde çürük elmalar da bulunur sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki Allah Teala öyle bir olaylar dizisi oluşturur ki çürük elmalar bir bir sağlam elmalardan ayrılmak mecburiyetinde kalırlar. Onların ayrılmasını biz istediğimiz için değil, kendi dilekleriyle kendi yollarını seçerler ve bir daha dönüşü olmayan bir uçuruma doğru adım adım yönlenirler. Sevgili kardeşlerim, onlara şu açıdan çok acıyoruz. Onlar cehennemi görmediler. Nelerle karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Cehennemi de belki bu dünya gibi bir şey zannediyorlar. Ama biz oradaki işkenceleri gördük sevgili kardeşlerim.
insanlara zebanilerin yani cehennem bekçilerinin nasıl azap verdiklerini gösterdi Allah Teala bize. Bu korkunç bir sahneydi. Ömrümüz boyunca aklımızdan çıkması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, öbür taraftan cenneti de gösterdi. Cennetleri demek daha doğru olur. Her birinin ayrı özellikleri var. İşte bu dünyada cennetteymiş gibi yaşamak mümkün mü? Mümkün. Neye bağlı? Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi adı verilen iki temizlik dizaynına bağlı. Zikir adlı bir müessese bunun oluşmasını temin eder. Zikir, zikrullah, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak tekrar edilmesidir. Hafî zikir ise Allah'ın isminin diye sessiz olarak zikredilmesidir. Bu sessiz zikir hatta dili ve dudakları kımıldatmadan da kişinin iç sesiyle Allah'ı tekrar etmesi şeklinde de tezahür edebilir. İşte daimi zikire ulaşanlar gece yatarken onu tahakkuk ettirirler. Yani diye Allah'ı o kelimeyi, Allah kelimesini tekrar ederek hep hatırlarında tutarlar. Dil kımıldatmadan da Allah ismi kişinin iç sesiyle tekrar edilebilir. İşte eğer sevgili kardeşlerim Kabe'yi sağınıza alarak yaptıysanız ve sağa döndüyseniz yüzünüzü Kabe'ye çevirmiş olursunuz. Ekvatordan, ekvator çizgisinden 5 derece güney, o kadar. 360 derecenin sadece 5 derece güneyi orayı vurur. Yüzünüzü, demek ki vücudunuzu sağa çevireceksiniz. Sağ omuzunuzun üzerine yatacaksınız. Ve Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm, Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra Allah kelimesini iç sesinizle, dilinizi kımıldatmadan söylemeye başlayacaksınız, tekrar etmeye başlayacaksınız. Yüzünüz ve vücudunuz kıbleye dönük. Kulağınızda kalbinizin atışlarını derhal duyarsınız. Kalbiniz diye atar. Yani Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek atar. Birisi toplar damarların getirdiği kanı ifade eder, diğeri dağıtıcı damarların dağıtmasını. İkisi birbirinin ardından gelecektir. Kalbiniz çift olarak atar. Çift eceyle Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde tekrar eder. E sizin için de uyuduğunuz zaman, uyumadan evvel yüzünüzü kıbleye dönerseniz, yatağınızı ona göre dizayn ederseniz, yüzünüzü kıbleye dönerseniz ve pozisyonu bozmadan uykuya dalarsanız, bir gün uyandığınız zaman da içinizdeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah diye, yani diye attığını göreceksiniz. İşte sizi dünyada en çok mutlu edecek olan şey zikri daimdir. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde daim zikre ulaşırsanız hiçbir afetin kalması
mümkün değildir. Siz, nefsinin kalbi sadece hasletlerden oluşan bir insan hüviyetine girersiniz. Siz hiç kimseye düşman olamazsınız. Siz herkesi seversiniz. En az sevdiğinizden en çok sevdiğinize kadar bir çevre oluşur aklınızda. Ve size kötülük yapanları da affetmeyi usul haline getirirsiniz. Hiç kimseye karşı kin tutamazsınız. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında Allah'ın sevmek fiili yer alır. Allah'ı ne kadar çok severseniz, insanları da o kadar çok seversiniz. Ve Allah size öylesine büyük bir sevgi verir ki, onları affedersiniz. Onlar, yani başkalarına kötülük eden herkes, aslında başına ne geleceğini bilmeyen bir zavallıdır. Sevgili kardeşlerim, şu dünya hayatında ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Ne yazar? Sonsuz bir cehennem hayatı veya sonsuz bir cennet hayatı. Sonsuza kadar ulaşan, trilyonlarca yıl sürecek olan bir cennet hayatı veya cehennem hayatı. Cennet hayatının ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu bir tarafa bırakalım. Ama şu cehennem hayatı var ya sevgili kardeşlerim, her gün bitip tükenmek bilmeyen işkenceler, acıktıkça, susadıkça yerinden oluşan suları içmek, boğazınızı neredeyse parçalayacak olan şeyleri yemek ve sonsuza kadar bunun devam etmesi, cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar. Öbür taraftan dünyadaki en güzel nimetleri Allah-u Teala'nın size ikram ettiği cennetin içerisinde, cennetlerin içerisinde 7 ayrı kat cennet söz konusu. O cennetin içinde sonsuza kadar devam edecek olan bir mutluluk. Sevgili kardeşlerim, cehennemi seçenler ne kadar büyük bir yanlışlık yapıyorlar. İşte Osmanlı bunun farkındaydı. Osmanlı bütün tebaasına dinin bir zevk olduğunu sadece söylememiştir. Tatbikatını yaptırmıştır. Herkes tasavvuftaydı. Hani hatırlayacaksınız anlattığımız o fıkrayı, birisi aklına koymuş, demiş ki ben bütün Allah'ın evliyasını yazacağım. Bir kağıt almak üzere, bir defter almak üzere. Bakkala giriyor o zaman, defterler bakkallarda satılırdı. Bana diyor bir defter verir misin? Bakkal gülümseyerek defteri alıyor, veriyor ona. Sonra da diyor ki, beni de yaz diyor. Şimdi bu adam bakkala hiçbir şey söylememiş. Bakkal onun Allah'ın evliyasını yazmak istediğinin haberini Allah'tan alıyor. Ve diyor ki beni de yaz. Sürpriz bu kadar değil. Çıkıyor kasabın önünden geçerken kasap da sesleniyor. Beni de yaz diyor. Manavın önünden geçerken manav da sesleniyor. Beni de yaz diyor. Sevgili kardeşlerim, böylesine güzel bir dünyada yaşıyordu Osmanlı. Osmanlı ne yaptı? Osmanlı
bütün tebaasını tasavvufta yaşattı. Bir taraftan askerler, Yeniçeriler, Hacı Bektaş'ı veliye tabiydiler. Pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş'ı veli diye devamlı köstler çalınırdı. Her tarikat ayrı bir grubu muhtevasına alırdı. Kadiriler, Nakşiler, her türlü tarikat mensubu hiç birbirinden ayrılmazlardı. Birbirlerinin en büyük dostları, onlar da ayrı ayrı tarikatlara mensup olan insanlar, birbirlerini en çok sevenlerdi. Sevgili kardeşlerim, onlar Allah için yaşıyorlardı. Allah için başkalarına hizmet etmeyi şeref bilirlerdi. Bilirlerdi ki kim bir başkasına yardım ederse, kim bir başkasının derdine deva olursa, o ona yaptığı, ona verdiği mutluluğun iki katını yaşayacak. Sevgili kardeşlerim, o kadar güzeldi ki her şey. O alemde, Osmanlı'da yani, sabah ezanları okunmadan evvel kalkıp bir süre zikretmek, yarım saat olabilir, bir saat olabilir, iki saat olabilir, insana göre değişir. Erkenden kalkarlardı. Zikirlerini yaptıktan sonra sabah namazını kılarlardı. Teheccüd namazı kılarlardı evvela. Sonra sabah namazını kılarlardı. Sonra büyük bir mutlulukla işlerine koşarlardı. Yatmazlardı. Yatmazlardı deyince bütün gece yatmazlardı demiyoruz. Erken yatılırdı ve herkes zikirle uyumanın metodunu öğreniyordu. Ve zikrederek uyurlardı. Sonra da ona göre uyanır, davanda uyanır ve teheccüd namazını kılarlardı. Teheccüd namazı biliyorsunuz gece saat 12 ile sabah namazının başlangıcı arasında kılınan namazın adıdır. Eğer bir insan dilerse bu namazı borçları olduğu takdirde 4 rekatı mesela öğle namazının borcu olarak kılabilirdi. İkinci 4 rekatı mesela ikindi namazının borcu olarak kılabilirdi. Son 3 rekatı akşam namazının borcu olarak kılabilirdi. Veya bu şekilde zamanında bu görevlerini yapamayanlar ki bu 5 vakit namazının dışındaki namaz, kuşluk sünneti, teheccüd sünneti ve kuşluk sünnetiyle 7 rakamı gerçekleşirdi Osmanlı'da. 7 Kur'an-ı Kerim'in
temelini teşkil eder sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemekten iradeyi Allah'a teslim etmeye kadar kişi 7 tane kademe yaşardı Osmanlı'da. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiyet. 2. Ruhun Allah'a ulaşıp teslimi. 3. Dördüncüsü fizik vücudun teslimi. 5. nefsin teslimi. 6. muhlis olmak. Yani tövbe-i nasuh ile tövbe etmeden evvel ki son nokta. Tövbe-i nasuhu gerçekleştirmek. Ve 7. iradesini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınmak. Bu da kişiyi salih yapar. Muhlislerden sonraki son kademe salihlerin kademesidir. Salah makamına ulaşanların kademesidir. Sevgili kardeşlerim, biz bir Osmanlıyız. Safına kadar bir Osmanlı. On dört asırlık ceddimizi hamdolsun ki biliyoruz. Elimizde bunun çizilmiş olan isim statüsü var. Babadan oğula geçer ve de bize kadar gelmiştir. Bozoklağından başlayan ve Osman Bey zamanında Osman Bey ile beraber olan Evranos Bey'i muhtevasını alan soyadımız da Evranos oğlu buradan gelir. Yani Osmanlı'nın başlangıcı olan Osman Bey'den bu tarafa Osmanlıyız. Bununla da en büyük iftiharı yaşarız. Sevgili kardeşlerim, soy kütüğümüz bir bütün olarak mevcuttur. Herkes görebilir. Bu bizim için bir onurdur, bir şereftir. Kanımız saf Osmanlı kanıdır. Belki de Osmanlı'yı bu sebeple bu kadar seviyoruz. Mümkündür. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bu gezegen Allah'ın yarattığı o muhteşem yaratma dizaynının içinde sadece bir tek yıldızdır. Düşünün, bugünün teknik vasıtalarıyla varılan sonuç 100 milyar galaksinin mevcut olduğu, her bir galakside de ortalama iki rakamda öyle, ortalama 100 milyar yıldız olduğu şeklinde. 100 milyar galaksi, her galakside 100 milyar yıldız. Ve kainat yılda 500 milyon kilometre hızla büyüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala yaratırsa böyle yaratır. Biz ona hayranız. Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak. Hayran olmak bunların son safhasıdır. İradenizi Allah'a teslim etmedikçe Allah'a hayran olamazsınız sevgili kardeşlerim. Her şey Allah'ın dizaynı içerisinde gerçekleşiyor. Önce mürşidimize tabi olduk. Sonra Allah Teala ruhumuzu ulaştırmamızı sağladı. Sonra fizik vücudumuzu teslim ettik. Sonra nefsimizi, sonra da
irademizi teslim aldığını söylüyor Allah Teala. Ve bu devrin imamı o biziz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki size yüzlerce defa anlattığımız 7 kat göklerin hepsini Allah Teala bize yüzlerce defa gösterdi. Şimdi de sizlere anlatırken gene görerek konuşuyoruz. 1. gök katında neler olduğunu, 2. gök katında neler olduğunu, 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarında, 7. katın 7 tane aleminde neler olduğunu biliyoruz. Görerek biliyoruz. Buradaki gözlerle değil, buradaki gözle görerek biliyoruz. Biz onu görmek yetkisinin sahibi değiliz. Bunu bize hediye eden, ihsan eden Yüce Rabbimiz Allah'tır. Bilse ne söylüyorsak sözümüzün arkasındayız. Ölene kadar hiçbir şeyimiz değişmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşıyoruz. Ve şu canımızın da zerre kadar bizim için bir önemi yok. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Allah-u Teala'ya ki bize şu andaki kainattaki en büyük görevi vermiş. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü kainatın merkezi bu dünya. Allah Teala ne diyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a? Seni bu dünyaya değil, seni diyor alemlere rahmet olmak üzere yarattım. Bu dünyadaki devrin imamıydı. O bir peygamberdi. Nebiydi. Ve seni alemlere rahmet olsun diye yarattık diyor Allah Teala. Alemlere rahmet olacak kişi bu dünyanın dışında hiçbir insan adı verilen mahlukun yaşadığı gezegende oluşmaz. Bu dünya bu sebeple kainatın merkezi hüviyetindedir Allah ile ilişkiler açısından. Adem Aleyhisselam'la Havva Hanım'ız da dünya adı verilen bu gezegene indirildi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevdikçe sevilirsiniz. Ve de bu sevilmeden büyük mutluluk duyarsınız. Allah'ın sizi sevdiğini Allah size mutlaka hissettirir. O bir insana verecek olan hissiyat hissedebilmek Allah'ın en büyük nimetlerinden biridir. Sonra onunla konuşmaya başlayacaksınız. Yani bir süre sonra Allah'ın söylediklerini işitebilen bir kalbe sahip olacaksınız eğer zikirlerinizi yeterli seviyeye çıkartabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında sevmek var. Allah'ı sevmek, başka insanları sevmenin de esasını teşkil eder. Allah'ı seven herkesi sever. Ne diyordunuz? Yaratılanı sevdik, yaradandan ötürü. Yaradanı sevdiğimiz için diyor, yaratılanı da severiz. Sevdik diyor.
Sevgili kardeşlerim, işte her devirde bir kişi bir sırra sahip olur. O sırrın muhtevasını Allah ona yaşatır. Ne diyordu Yunus? Bana bende demem. Bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Ben diyor, bende değilim. Onun için bana bende olduğumu, benim içinde ben olduğumu söylemeyin diyor. Bir ben vardır bende. Benden başka bir ben daha var diyor bende. Benden içeri, benim içimde. İşte o Allah. Ya Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ne diyor? Sen bensem, ben de sensen, sen bensen, ben de sensem, bu ayrılık nicedir diyor. Onlar vahdet-i vücut sırrının sahipleriydi. Bu devirde de Allah Teala bizi vahdet-i vücut sırrının sahibi kıldı. Bu devrin imamı sıfatıyla. Sevgili kardeşlerim, belki anlattıklarımı anlamanız çok zor. Olabilir. Ama bunlar Allah'ın bütün insanlara hediye etmek için hazır olduğu Allah'ın en büyük nimetleri. O zaman bu nimetleri Allah'ın ikramından almak istemeyenler, işte onlar kendilerine yazık edenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o mutlaka iç dünyasında mürşidini aramak ihtiyacını hissedecektir. Allah hissettirecektir. Mürşidi mi? Ezelde tayin edilmiştir. Allah Teala mutlaka ona mürşidini buldurur ve büyük bir sevgiyle kişi gider, aşk ve şevk ile mürşidinin elini öper, mürşidine tabi olur, mürşidinin emrine girer. Bu, onun ruhunun vücudundan ayrılma noktasıdır. O dergâhtaki kafileye katılır. Hangi kafileye? Allah'a ulaşmak için yola çıkan o dergâhın ruhlarının kafilesine. Bir de 7 tane gök katını aşacaktır diğerleriyle beraber. Evvela 1. kata çıkacaktır. Daha yukarı çıkamayacaktır. Bir süre oranın dizaynını aldıktan sonra 2. kata çıkmak imkanına sahibi olacaktır. Orayı tamamladığı zaman 3. kata çıkmak imkanına sahibi olacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrede 3. 4. 5. 6. 7. kata çıkacaktır. 7. katta 7 tane alem geçecektir. Aşağıki katlarda birer alem söz konusu ama 7. katta 7 tane alem söz konusu. Çıkış dikeydir. 7. kattaki yolculuk yataydır. Onun için sırat-ı müstakim adlı sistemin bütünü 2 yatay, 2 dikey, 4 ayrı yoldan oluşur. Birincisi, kişi hangi mürşide tabi olduysa o mürşidin dergahından devrin imamının dergahına kadar o kişinin ruhu bir yatay yolculuk yapar evvela. Ana dergahta erkekler grubuna katılır. Hanımlar da hanımlar grubuna katılır. Mutlaka
ana dergaha, yani devrin imamının dergahına ulaşmak söz konusudur. Yolculuk oradan yapılır. Birinci gök katına kadar yukarıya çıkanların hepsi yolculuğunu tamamlar. Ama birinci katta kalacak olanlar orada secdede kalırlar. Sonra ikinci gök katına çıkılır. İkinci gök katında kalacak olanlar orada kalırlar. Diğerleri üçüncü gök katına çıkar. Üçüncü kattakiler katta kalacak olanlar orada kalırlar. Dördüncü kata çıkılır. Dördüncü katta kalanlar orada kalırlar. Beşinci kata çıkılır. Beşinci katta kalacak olanlar kalırlar. Altıncı kata çıkılır. Altıncı katta kalacak olanlar kalırlar. Yedinci kata çıkılır. Yedinci katın yedi aleminde kafilenin geri kalanları birer birer kalırlar. En sona kalanlar da zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlamak üzere yedinci katın altıncı alemine ulaşırlar. Yedinci katın yedinci alemi Sidretül Müntaha'dan sonra insan ruhunun Allah'a ulaşması ile tamamlanan indi ilahidir. İnsan ruhlarından sadece bir kişi hazır olan, zikrini tamamlayan kişi Allah Teala tarafından evvela Sidretül Müntaha'ya ulaştırılır. Sidretül Müntaha'dan dikey bir yolculukla uçarak sonsuzla Allah'ın zatına ulaşır kişi. Allah'ın zatında, kişinin ruhundan bahsediyoruz. İfna olur, yok olur. Bu Allah'ın zatında fani olmaktır. Adına fena fillah denir. Allah'ın içinde fena, fani olmak. Fi içinde Allah. Allah'ın içinde fani olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kadar güzellikleri yaşayıp, bu kadar büyük mutlulukları yudum yudum içtikten sonra dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak sizlere sesleniyoruz. Bugün bu görev bize verilmiştir zamanımızda. Devrin imamı görevliği bize verilmiştir. Bu Allah'ın tercihidir. Sevgili kardeşlerim, bu seçim bizim seçimimiz değil. Bu Allah'ın seçimi. Biz dinsiz büyüdük. Bizim zamanımızda dine hiç önem verilmezdi. Bizim zamanımızda, bizim çocukluğumuzda Kur'an öğrenenler, öğretenler karakola çekilip onlara dayak atılırdı. Tekkelerin hepsi birer birer kapatıldı. Benim ilkokulu okuduğum, birinci sınıf okuduğum yer adı Kediler Tekkesi'ydi. Bizim çocukluğumuzda 1500'den fazla din adamı asıldı. Sadece Allah'ın evliyası oldukları için. Sevgili kardeşlerim, ca güzelliği yaşayan, tasavvuf adı verilen, Kur'an'ın bütün yaşamının adı tasavvuftur. Kur'an'ın bütünü 7 safa ve 4 teslimden oluşur. Ve de Allah-u Teala'ya bunları bize yaşattığı için Allah-u Teala'ya görevlerin en büyüğü olan devrin imamlığı görevini
bize vermesi sebebiyle, bize tebliğ etmesi sebebiyle sonsuz şükranlarımızı ifade etmek isteriz. Biz onun kölesiyiz. Hayatımızın bizim gözümüzde şu kadarcık bir değeri yok. Var olmakla, dünyada hayat olarak bu hayatı yaşamakla ölüm arasında bir büyük farkın olmadığını en iyi bilenlerdiniz. Öyleyse eğer adına mutluluk deniyorsa o mutluluğu en üst boyutta yaşayan biziz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun. Allah'ın dostu olmak bedavadan gerçekleşmez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu dostluğa sahip olurlar ve bu bir garantidir. Allah Teala burada garanti veriyor. Diyor ki: Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani biz insanlara düşen görev Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'ın bu konudaki yardımı ise o kişiyi kendisine ulaştırmaktır. Kim dilerse sadece bu dileği o kişinin Allah tarafından kendisine ulaştırılması için yeterlidir. Allah o kişinin ruhunu, o kişi hayattayken mutlaka kendisine ulaştırır. Allah ulaştırır. Bu yolun yarısıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mutlaka mürşit sevgisi verir Allah Teala. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği sevgi, mürşidi gördüğü zaman ona büyük bir sevgi duyar ve hürmetle onun önünde eğilerek onun ellerinden öper. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı öyle bir dizayn ki bütün insanlar için söz konusu olan mutluluk bu talebin arkasında yatar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Bu ulaştırmanın sonucu o kişinin dünya mutluluğunun yarısını yaşamasıdır. Sevgili kardeşlerim, bu yarım yaşama neticeyi oluşturacaktır. Bu netice kalıcıdır. 7 aylık bir süreç içerisinde o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkesin ruhunu kendisine ulaştırmayı diler. Bu dileği o kişinin gayretiyle tahakkuk eder. Böyle bir gayretin başlayabilmesi ise bir dileğin mevcut olmasını gerektirir.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte bu ulaşma nefsin kalbinin yarısı Allah'ın nurlarıyla dolacağı için o kişi için bir mutluluk vesilesidir.

Öyleyse hepimiz için bu muhtevada bir dünya hayatı söz konusu olacak. Allah'ı seveceğiz. Allah'ı sevince insanları seveceğiz. Biz insanları sevdiğimiz zaman onlar da bizi sevecekler. Bazıları öylesine şeytanın tesiri altında kalabilirler ki sadece onlar bizi sevmeyebilirler, nefret de edebilirler. Ama biz onları tüm bunlara rağmen gene severiz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bütün insanlar için mutluluk adı verilen müessese hep sevgi bazında realize edilir, gerçekleşir. Öyleyse siz de Yunus gibi yapın. Yaratılanı sevin, yaratandan ötürü. İnsanları sevin. Allah'ı sevin. Allah'ı seven insanları sever. Allah'ı severseniz Allah da sizi sever. Ve o zaman insanları seversiniz. Bu sevgi herkese açık olur. Kimseden nefret edemezsiniz. Nefsinizin kalbinde daimi zikre ulaştığınız zaman afetler tamamen tükeneceği için herkesi seversiniz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet çağında size hidayeti en kısa şekilde anlatabilmeyi diliyorum. Konumuz hidayet. Hani şu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan ama sonradan unutulan ve ne olduğu belli olmayan bir kavram kargaşasına dönüştürülen hidayet. Bugün insanlara hidayetin ne olduğunu sorarsanız, size diyeceklerdir ki, hidayet doğru yoldur. Böyle söyleyenlere yanılgılarını anlatabilmek için ikinci bir sual daha sormanız lazım. Hidayete doğru yol diyorsunuz. Pekala. Peki, sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim içinde başka bir cevapları yok. Gene aynı şeyi söyleyecekler. Sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Gerçekten sırat yol demektir. Müstakim de istikamet üzere olan demektir.

kerimesi sıratı ileyye müstakim. Bana istikametlenmiş yol diyor Allah Teala. Bana istikametlenmiş yol diyor. Allah'a istikametlenmiş yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, demek ki Kur'an-ı Kerim'de bir kavram var. Sırat-ı müstakim kavramı ayrı bir kavram. Hidayet kavramı ayrı bir kavram. Sırat-ı müstakim gerçekten bir yol. Doğru yol mu? Evet, doğru bir yol. Ama doğru yol demek konuyu sadece kargaşa haline getirmek manasına gelir. Çünkü doğru yol dediğimiz zaman bir tarif vermiyoruz. Böylece hidayet müessesesinin muhtevası kaybolduğu gibi sırat-ı müstakimin de muhtevası kayboluyor. Öyleyse sırat-ı müstakim, sırat-ı ileyye müstakim kelimesiyle açık bir şekilde ifade edildiği gibi Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Allah Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde bir ifade kullanıyor. Nisa 175. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'ın zatında yok olmayı, Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir, ulaştırır. Sırat-ı müstakimin ne olduğu açık bir şekilde bir defa daha ifade ediliyor. Allah'a ulaştıran bir yol. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Ama hidayet, Allah'a ulaşmaktır. Hidayet çağının en önemli kavramı artık hidayettir. Türkçemizde hidayet adıyla kullandığımız kelime, Arapçada huda ismiyle kullanılır. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 73. ayet-i kerimesinde innel hüda hüdallah diyor. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a hidayet olmaktır. Allah'a ulaşmaktır buyuruyor Allah Teala. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala diyor ki inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, Allah'a vasıl olmak hüve işte o el hüda hidayettir. Açık bir şekilde Allah Teala hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu söylüyor. Bir takım insanlar hidayeti menfezinden takip etmekte olduğu yoldan çıkarmışlar. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması diye bir şey olamaz demişler. Çünkü demişler, insana hayat veren ruhtur. Ruh vücuttan ayrıldığı zaman insan ölür. Ruh vücuttan ayrıldığı zaman insan ölmez sevgili kardeşlerim. İnsan öldüğü zaman ruh vücuttan ayrılmak mecburiyetinde kalır. İkisi birbirinin
Tamamen zıttı.

iki olaydır. Herkesin bir yaşam süreci vardır. Bu yaşam bir gün sona erecektir. Hayatı kişinin bir gün sona erecektir. Sona erdiğinde ölüm olayı vücuda gelir. Ölümü vücuda getiren melekler, Azrail aleyhisselam ve onun etrafındaki yardımcılarıdır. Gelirler ve kontağı kapatırlar. O kişinin vücudundaki milyonlarca mitokondri artık elektrik enerjisi üretemez hale gelir. Çünkü kontak kapatılmıştır. Enerji üretilemeyince vücuttaki bütün fonksiyonlar elektrik enerjisiyle fonksiyoner halde oldukları için enerji tükendiğinde artık fonksiyonlarını eda edemezler. Görevlerini gerçekleştiremezler. İşte o zaman beyinden başlayan bir ölüm bütün vücuda yayılır. Kişi bir anda ölmez. Ve de neticede ölüm olayı vücuda gelir. Ölüm, vücudun manyetik alanını kaybetmesi halidir. Vücudun artı manyetik alanı ruhu, eksi manyetik alanı nefsi kendisine çeken bir özelliktedir. Bu özellik sebebiyle ruh ve nefs fizik vücuda daima merhut, irtibatlı, bağlantılı durumda olurlar. Bu statüde ruha Allah-u Teala bir yetki vermiştir. Dilediği an ruh vücuttan ayrılabilir. Ama bu ayrılması Allah'a dönüşü gerçekleştirebilecek olan bir ayrılık değildir. Ruh vücuttan ayrılır, dilediği yere gider ama tekrar dönüp o fizik vücuda girmek mecburiyetindedir. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığında biz insanlar onu hissedemeyiz. Ruh vücuttan ayrılır, dilediğini yapar, dilediği yere gider, tekrar döner. Hiçbir günahın işlenmesinde o günaha ruhun iştirak etmesi söz konusu değildir. Günahı fizik vücudumuzla nefsimizin afetleri işlerler. Nefsin afetleri günaha yöneliktir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar her birisi ayrı bir açıdan bizi Allah'ın yasaklarını işlemeye bir, Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye, yönlendirmeye çalışırlar. Böylece ya bir emrin çiğnenmesi ya da bir yasağın işlenmesi bizi günah adı verilen bir müesseseye ulaştırır. Arkasında sadece nefsimiz vardır ve fizik vücudumuzun nefsimize uyarak bu hatayı işlemesi vardır. Öyleyse nefsimiz, afetlerle mücehhez olan bu vücudumuz, Allah'ın emirlerini asla yerine getirmeyi istemez. Yasak ettiği fiillerinde hepsini işlemek ister. Çünkü afetler bu hüviyette yaratılmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, ruhumuz canı istediği an vücudumuzu terk eder, dilediği yere gider, tekrar geri döner, vücuda tekrar girer. Ne vücudumuza girdiğini, ne vücudumuzdan çıktığını hissetmemiz söz konusu değildir.
Günah işlediğimiz zaman ruhumuz vücudumuzdan mutlak olarak ayrılır. Günaha iştirak etmez. İşte böyle bir ortamda Allah Teala ruha o yetkiyi vermiştir. Ama Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ruh için diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona fuatler verdik. Görme, işitme ve kalpteki idrak etme hastalarını, fuatlerini verdik diyor. Efidet diyor, fuatler. Görme, işitme ve idrak etme hastaları verilmiş insana. Ama ruh üfürülmüş. İşte üfürülen bir ruhumuz, dizayn edilen, seva edilen bir nefsimiz ve yaratılan, halk edilen bir fizik vücudumuz var. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratmış, halk etmiş. Onun kaburga kemiğinden Hazreti Havva'yı, Havva anamızı yaratmış ve bütün insanlar onlardan türemişler. Sevgili kardeşlerim, işte hidayet, Allah'a ait olan, bizde bir emanet olan ruhumuzun bizden ayrılarak Allah'a geri dönmesi işleminin adıdır. Bilerek, isteyerek insanoğlu Allah'a ruhunu ulaştırmayı Allah'tan talep ederek bunu gerçekleştirecektir. Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı, yani hidayete ermeyi dilerse, o kişi mutlaka Allah'ın zatına, Allah tarafından ulaştırılır. İşte bunun adı hidayete ermektir. Biz insanlar Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda hidayet üzereyiz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler insanoğlu veya dilemez ömür boyunca ikinci basamakta kalır, gideceği yerde cehennem olur. Ama dilerse hidayet başlamıştır, hidayetin başlangıç noktasındayız ama dalaletten kurtulduğumuz kesindir. Bir insanın dalaletten kurtulduğu nokta Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Menibine ileyhi ve yettekuhu." Allah'a, ona, Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma. O müşrikler ki aralarında fırkalara ayrılmışlar ve hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip, her grup kendi elindeki ilimle ferahlanır diyor Allah Teala. İşte 72 fırkaya ayrılan insanların her bir fırkasının içinde küçük bir grup vardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu küçük gruplar. İşte hidayet üzere olanlar onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes artık dalaletten kurtulmuştur ve hidayet üzeredir. Hem de takva sahibi olmuştur.
Ama dilemeyenler hidayette değildir diyor Allah-u Teala. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, her kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değillerdir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse hidayette değildir. Dileseydi hidayet üzere olacaktı, hidayete ermiş olmayacaktı ama hidayet üzere olacaktı. Diledi kişi, diler dilemez Allah-u Teala'dan ona yardımlar yağmaya başlar. Ve bu kişi 14. basamakta mürşidine Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. 12 tane ihsanla o kişi mürşidine ulaşır. O kişinin görmeyen gözleri açılmıştır. İşitmeyen kulakları açılmıştır. İdrak etmeyen kalbi açılmıştır. Görme hassası açılmıştır. İşitme hassası açılmıştır. İdrak etme hassası açılmıştır. Allah o kişinin kalbine ulaşmıştır. Kalbini Allah'a çevirmiştir. Göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. İşte hidayetle alakalı bir ayet-i kerime burada devreye giriyor. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah diyor, kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a, yani Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim etmeye açar diyor, göğsünü yarar ve teslime açar. Bu yardığı yarıktan o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl nurları geçer, kalbe ulaşırlar ama kalbin içine yalnız rahmet nuru sızabilir. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur, hacet namazını kıldığında da mutlaka mürşidini görür. Mürşidine ulaştırır Allah Teala. Allah ona mürşidini gösterir. Kime ulaşacaksa tabi olduğu anda Allah Teala'dan o ana kadar 12 tane ihsan almış olan bu kişi Allah Teala'dan o güne kadar 12 tane ihsan alan bu kişi o noktadan itibaren 7 tane de nimet alacaktır. Bu nimetler hidayetin ikinci bölümünün mükafatıdır. Birinci bölümü Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci bölümü mürşide ulaşmaktır. Kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. O kişinin ruhuna vücuttan ayrılıp Allah'a dönüşün, Allah'a mülaki olma günün, yevmüttelakın geldiği emri verilir. Kim tarafından? Devrin imamının ruhu tarafından. Ruh vücuttan ayrılır. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Taviyetle. O kişinin fizik vücudu güçlenmeye başlar afetler karşısında. Neden güçlenir? Çünkü o kişi nefs tezkiyesine başlar. Kalbine iman yazılmıştır. O kişi zikir yapar. Zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar nefsin kalbine ulaşır. Ve oradaki iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak kalbin duvarına yapışır. Bu kalbin nurlar tarafından işgale başlamasının başlangıç noktasıdır. %2 rahmetten sonra artık o kalbe %98'e kadar ulaşacak olan fazıllar yerleşmeye başlar. İşte bu olay olurken
kişinin mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru bir yolculuk yapar. Ruhun vücudu terk etmesi, vuslata ulaşma konusundaki bir yeni başlangıçtır. Ruh Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Vücuttan ayrılan ruh, devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Oradan kafile halinde yukarıya doğru bir yükselme başlar. Nefsinin kalbindeki her %7 nur birikimiyle o kişinin ruhu Allah'a doğru birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü gök katını, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarını birer birer aşacaktır. Her seferinde yeniden %7 nur birikiminin o kişinin kalbinde oluşması gerekir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir hususun gerçekleşebilmesi, kişinin gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemesiyle vücuda geliyor. Mürşidine ulaştığı zaman o kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Ulaşmazsa vücudun ruhtan ayrılması, ruhun vücuttan ayrılması mümkün değil. Allah'a doğru yolculuğu mümkün değil, hidayete ermesi de mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileme yoksa hidayet yoktur, hidayet başlamamıştır. Hiç kimse kendi kendine ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mutlaka mürşidine ulaşması lazım. Mürşidin önünde geçen bir tabiyet merasiminden sonra ruhunun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması söz konusu. Yola çıktıktan sonra o ruh nefsin kalbindeki fazılların artışına paralel olarak her %7 artışında bir gök katı yükselmek suretiyle 7. gök katına ulaşır. Diğer ruhlarla beraber 7. gök katında 7 tane alem aşar. En son zikir hücrelerine gelir. Zikir hücrelerinde kendine düşen görevi yerine getirmek suretiyle Allah'ın zatına ulaşacak olan bir noktaya gelir ve de zikir hücrelerindeki görevini tamamladıktan sonra sitedin mintaya ulaşır. Burası indi ilahinin en yüksek noktasıdır. Oradan Allah'ın zatına yükselir ve Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına yükselmesi, Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında veçhinde yok olması söz konusu olur. Allah Teala Rad Suresinin 20, 21, 22. ayetlerinde diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُعَافُونَ سُوَالِ سَبْ وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَچَّ رَبِّهُمْ. Diyor ki onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler ve misaklerini bozmadılar. Allah'ın ahdini yerine getirmek demek, sevgili kardeşlerim, o kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi demek. O kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi, teslimlerin sonuncusudur. İradenin Allah'a verdiği misakin gerçekleştirmesidir. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır, 22. basamakta teslim olur.
25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. 26. basamakta nefs teslim olur. 27. basamakta kişi muhlis olur. 28. basamağın 5. kademesinde irade de Allah'a teslim olur. Ve hidayetler birbiri arkasından bir hidayet toplumu sonucuna ulaşılır. Birbiri arkasından hidayetler gerçekleşir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin hidayeti. Hepsinin birer birer Allah'a teslimi. İşte Rad suresindeki bu 20, 21, 22. ayetlerdeki duruma bakıyoruz. Kişi böyle yaparak, iradesini Allah'a teslim ederek, iradesini Allah'a verdiği misakini bozmamış oluyor, yerine getirmiş oluyor. Ama iradenin misakinin evvelinde ruhun misaki var. Ruh Allah-u Teala'ya o kişi hayattayken ulaşılacağına dair Allah'a misak veriyor ezelde. İşte bu misak itibariyle Allah-u Teala onlar misaklarını bozmazlar ifadesinden sonra diyor ki ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Sonra onlar kötü hesaptan korkarlar. Ve Allah'ın emrini yerine getirirler. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Onlar kötü hesaptan korkarlar, Rablerine karşı huşu duyarlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileme huşusu, ruhunu Allah'a ulaştırma huşusu, daha sonra fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etme huşusu, hepsi birbirinin arkasından gelecektir. Her biri ayrı bir hidayeti oluşturmak üzere. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman bir insan bu istikameti bir gayretin sahibi ise, gayretin sahibi olduğu andan itibaren o kişi hidayet üzeredir. Ruhun Allah'a ulaşması, üçüncü hidayeti ama birinci teslimi içerir. Ruh, 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşır. İşte Allah Teala şunu söylüyordu. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. Yani Allah onu hidayete erdirir diyor. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen insanların bir gün Allah'ın zatına ulaşmaları söz konusu olur. İşte böyle bir olgunun gerçekleşmesi o kişi için Allah'ın bir lütfudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasına kadar geçecek zaman aralığında Allah Teala o kişiye yardım etmeyi garanti etmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, hidayete ermeyi dilerse Allah onların ruhunu kendisine ulaştırmaya ve onları hidayete erdirmeye garantili bir şekilde
girer. Mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır, eğer ona 6-7 aylık bir ömür vermişse. Vermemişse kişi hayatı nereye kadar devam ederse oraya kadar yürür. Ama bu kişi gene Allah'a ulaşmayı dilediği an zaten cenneti hak etmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gideceği yer birinci kat cennettir ama mürşide ulaşan ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibi kılınır. İşte Allah Teala'nın hidayet adı verilen bir mekanizması var. Hidayeti kişinin talebi üzerine gerçekleşir. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde hidayet üzere olur. Öyleyse çağımız hidayet çağıdır sevgili kardeşlerim. Doğru yol adıyla hüviyeti değiştirilen ve asırlar öncesinde unutulan, 500 yıldır unutulan bir hidayet kavramı Allah-u Teala'nın bize öğretmesiyle artık herkesin mutlaka öğrenmesi gereken bir noktaya getirilmiştir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bize hidayeti öğretti. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Bizden başka hiç kimse hidayetin ne olduğunu, Kur'an'da hangi ayetlerde yer aldığını hiç kimseye söyleyememiştir. Kavram asırlarca evvel unutulmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada Allah-u Teala'nın dizaynı hidayeti mutlak olarak emretmek şeklindedir. Allah-u Teala herkesin hidayete ermesini üzerlerine farz kılıyor. Herkesin hidayete ermesi Allah'ın temel emridir. Diyor ki, ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiküm el azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala irci'i ila rabbiki buyuruyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Yani hidayete er diyor. Allah-u Teala buyuruyor ki fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın diyor Enam 130'da. Ve Müzemmil 8'de buyuruyor ki veskür ismi rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön, Rabbine ulaş. Fecr 28'deki irci'i ila rabbiki emri Rabbine geri döndür. Bu emir ruha verilen bir emirdir Allah-u Teala tarafından. Ruhun Allah'a geri dönmesi emrediliyor. Ne nefsin ne fizik vücudun Allah'a ulaşması asla söz konusu değildir. Allah'a ulaşacak olan sadece ruhumuzdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ruhundan üfürmüş, bize bir emanet bırakmış ve emanetini geri istiyor. İşte hidayet. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ve Allah'a ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimiyle
devam eden bir silsile içinde 28 basamakta tamamlanan bir bütündür. 4 tane hidayeti de Allah Teala üzerimize farz kılmıştır. Ruhumuzu Allah'a teslim ederiz. 21. basamaktayız. 22. basamaktayız. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. 2. teslim, 2. hidayet. ...25. basamaktayız. Nefsimizi daimi zikre ulaşarak Allah'a teslim ederiz. 26. basamaktayız. İrademizi Allah'a teslim ederiz. 28. basamağın 5. kademesindeyiz. Ve böylece bütün teslimler tamamlanır. Ve hidayet de tamamlanır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe hidayetin bütününe ulaştılar. İrşat makamına tayin edildiler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. O sabikun el-evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin Medine'den göç edenler, ikisine de mutlak olarak tabi olunmuş, hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Hidayetin bütününü gerçekleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Allah sohbetinde sizlerle hidayet kavramını konuşmayı Allah-u Teala nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Dağların arkasından güneş doğuyordu. Heyecanlıydı. Bahçeye anneannesiyle çiçek dikeceklerdi.
1: Günaydın anneanneciğim. Biliyor musun ben Allah'a teşekkür ettim.
2: Çok güzel. Ne dedin?
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, öğrendim ki her şey Allah diyor. Çiçekler de Allah dedikçe açıyor. Güzel kokular veriyor.
2: Allah seni çok sever. Kucak dolusu sevmesi için güzel huylu bir çocuk olmalısın. Başkalarını mutlu etmelisin. Meryemciğim, güzel kızım. Seven sevilir. Sevilen de mutlu olur. Mesela oyuncaklarını veya çok sevdiğin bir şeyi arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
1: Evet, veririm. Verince kavga etmiyoruz. Güzel oynuyoruz.
2: Meryemciğim, arkadaşlarına örnek ol.
1: Nasıl?
2: Söz almak istediğinde parmak kaldır. Alçak sesle konuşanı Allah sever. Asla büyüklerinin sözünü kesme. Çok dinle, az konuş. Öğretmenin verdiği ödevleri hemen yapıyor musun?
1: Bazen yapmak istemiyorum.
2: Meryemciğim, o senin şeytanla arkadaşlık yapan nefsinin sesi. Onu dinleme. O seni hep üzer. Hem büyüklerinin verdiği görevi zamanında yaparsan Allah'ın hoşuna gider. Sana hediyesini mutluluk olarak verir. İçinden hep şarkı söylemek gelir.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Meryem anneannesini dinlerken kendisi de çimler arasında çıkan sarı, beyaz papatyaları toplamıştı. Meryem önce çok sevdiği annesini mutlu etmeyi düşündü.
1: Anneanne diyeyim, bu papatyaları anneme vereyim, mutlu olur değil mi?
2: Elbette, elbette yavrucuğum.
0: Meryem duasını yapmayı da unutmadı.
1: Allah'ım, bu gökler, yerler hep senin. Çiçekler de senin. Çiçeklerim çabuk açsın. Bu çiçekleri anneme götürmeme izin verdiğin için seni çok seviyorum. Sen de beni sev, olur mu?

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an Mutluluk Programı'nın Sorular ve Cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Konya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Kur'an bütün ilimleri kapsıyor ama neden günümüzün Müslüman ülkeleri yabancı ülkelere nazaran daha üstün değiller? Açıklar mısınız? Evet, çok güzel bir sual. Çünkü günümüz Müslümanları Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyor. Şimdi 14 asıl evvel sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'a bakalım. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek günümüz din tatbikatında yok. İkinci safa Allah'ın bizler için tayin-i müşidinde tövbe etmek, zikre başlamak, o yok. Bu iki safa olmayınca o zaman diğerlerin olması mümkün değil. Ruhun Allah'a teslimi yok, fizik ucunun Allah'a teslimi yok, nefsin Allah'a teslimi yok, irşat yok, iranın Allah'a teslimi yok. Yani Kur'an'da 14 asıl evvel sahabenin yerine getirdiği bütün hedef emirlerin hiçbirisi yok. Vasıta emirlerden ne var? Şimdi vasıta emirlere bakalım. 7 safa, 7 tane vasıta emir. 7 vasıta emirden Allah'a ulaşmayı dilemek yine yok. İkinci 7 vasıta emirden mürşidinde tövbe etmek, yani kelime-i şehadet, 7 şahidin huzurunda yapılan kelime-i şehadet yok ve zikir yok. Geri kalan ne var? Oruç var, namaz var, hac var, zekat var ve kendi kendine kelime-i şehadet getirme var. Şimdi bir insan mürşidinden de tövbe yaparsa ne olur? Kendi kendine tövbe yaparsa ne olur? İşte 7 açıdan farklı bir özellik var. Mürşidinden de tövbe yapılsa devrin imamın ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Mümin 15'e göre. Ama bugün yok. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Elane fetari nafakatun fetaradu ve men lem yaref imame zamani felyamutu meyteten cahiliyeten. Size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına arif olmasa o cahiliye standartı ölür. Öyleyse bugün bu yok. Devrin imamın ruhu gelmiyor. Günahların sevaba çevrilmesi için yapılan tövbe Furkan 70. Kişi kendi kendine mağfiret tanımlıyor. Bu günahlar sevaba çevrilmiyor. Kalbe iman yazılması mücadele 22. Kendi kendine yapılan tövbede kalbe iman yazılmıyor. Ruh vücuttan sırat-ı müstakime ulaşıyor tüm şu tövbede. Kendi kendine yapılan tövbede ruh vücuttan ayrılmıyor. İki çift nur Zümer 23'e göre geliyor. Nur gelmiyor. 1'e 700 kazanmaya başlıyor. 1'e 10 kazanır. İrade güçlenir, irade güçlenmez. Öyleyse günümüzde gördüğünüz gibi evet, Müslüman ülkeleri yabancı ülkelere nazaran daha üstün değiller. Çünkü Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyorlar. İblis denen mahluk hedef emirleri din tatbikatından çıkartmış. Vasıta emirleri de hedef emirlerin yerine koymuş ve hedef emirlerinden de vasıta emirlerinden de hayati önemi haiz olan Allah'a ulaşma dileği ve zikri tamamen din tatbikatından çıkartmış. İşte 14 asıl evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu ümmet içinde, ümmetimde kaldıracak ilk şey emanet ve huşu. Emanet ruhtur. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yok. O olmayınca zikir yok, huşu yok. Öyle olunca da diğer vasıta emirler de boşa gidiyor. Öyleyse evet, Kur'an'da bütün ilimler var ama Kur'an'daki İslam'ı yaşamak kaydıyla. Ankara'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, insanlar birbirlerine Allah sana hidayet nasip etsin, hidayet versin diye dua ederler. İnsanların böyle duasıyla insanlar hidayete erer mi? Hayır, kişinin kendisinin dilemesi lazım. İşte Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesi أن الله يدل من يشاء ويأتي إليه من أناب. Allah dilediğini idarete bırakır ve o delalete olanlardan kim Allah'a yönelir, ulaşmayı dilerse onları hidayete erdiriyor. Öyleyse başlangıç noktasında bütün insanlarda 19 negatif özellik var. Hani fıtratı özelliği başlangıcında şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı. Yani herkeste 19 negatif özellik var. Ama hani fıtratının sonunda Allah'ın bütün kapıları açık, şeytanın bütün kapıları kapalı. 19 pozitif özellik. 19 pozitif özellik. Şimdi Allah seni hidayete erdirsin, nasip etsin demesi, Allah Teala herkes başlangıçta delalette ve onların kalplerine bakıyor. Kişinin bir kalbi talebi yoksa başkasının dilemesiyle o kişi asla hidayete ermez. Nitekim Nevriyat Sultanı Peygamber Efendimiz bile amcası ki küçükken kendisine korkunat gelmiş, devamlı olarak onun tabi olmasını istiyor. Kasas 56'da sen sevdiğine hidayet veremezsin. Çünkü kendisi dilemiyor. Yani Kasas 56'da ki kanun şu. Hadis-i şerifte men habbebe lika Allah habbebe Allah likayı. Kim lika Allah'a dilerse Allah da o lika'a dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırmayı diliyor. Men kerihe lika Allah'a kerihe Allah likayı. Ama kim lika Allah'a dilemese, kerih görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı kerih görüyor, delalete bırakıyor. Onunla ilgilenmiyor. Yani kanun şu. Zannediyor ki Allah özellikle der, hayır. O delalette olan kişi hidayeti dilemediği için Allah onu delalete bırakıyor. Ama o delalette olanlardan kim Rad-i 27'ye göre hidayeti dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhunu kendisine ulaştırıyor. Çünkü irade kutsal, kutsal iradeye Allah karışmadığı gibi kimsenin karışmasını istemiyor. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim Ötenem Hocam, hamd ve şükür aynı kavramlar mıdır? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Hamd, Allah'ın bize verdiği manevi nimetlere karşı Rabbimizin övgü sanayi olarak yapmamız gereken hakikati ifade ediyor. Şükür ise Allah'ın bize verdiği maddi nimetlere karşı, Rabbimize karşı verdiği maddi nimetlerden dolayı şükretmemizi gerektiriyor. Hamd manevi nimetler için, şükür maddi nimetler için. Hamd, Rahim esmasının tecellisinin bir neticesi, şükür Rahman esmasının tecellisinin bir neticesi inşallah. Bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte benimle sizin misaliniz ateş yakıp da çekirge ve pervaneler ateşe düşmeyi başlayınca onları oradan uzaklaştırmaya çalışan adamın hali gibidir. Ben sizi ateşe düşmekten korumak için eteklerinizden tutuyorum. Siz elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz buyuruyor. Hadis-i şerifi açıklar mısınız? Evet, yani dünya ateş mesabesinde. Yunus 7-8'de ennellezine la yercune ikana. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemeyen dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatından razı olanların gideceği yer cehennem. Yunus 8. Ama Allah Resulü de onları Allah'a davet ediyor. İşte Resulullah'ın 7 sefa daveti. Enfal 24, Yunus, Yusuf 108, Yunus 25, Nahl 125, Hac 67, Kasas 87, Fusilet 33. Allah'a davet, Allah'a davet, Allah'a davet. Yani Allah Resulü Allah'a davet ediyor, şeytan da dünya hayatına davet ediyor. Dünya hayatına davetini, şeytanın davetini kabul edenler, işte o ateş yakıp da çekirge ve permanent ateşe düşmeye başlayınca onları oradan uzaklaştırmaya çalışan adamın hali gibidir diyor. Yani Peygamber Efendimiz dünyayı talep edenlerin gideceği yer cehennem, onları o cehennem ateşinden korumaya çalışıyor. Ama onlar da kaçıyorlar, cehennemi tercih ediyorlar. Al-İmran suresinin 103. ayet kelimesine kuntum ala şefetin kufretin minen nari fe enkazakum minha. Siz ateşten bir çukurun kenarındayken sizi ondan kurtardı. Ateşten bir çukur, işte bu bahsi geçen dünyayı talep edenler ateşten bir çukur sizi oradan çıkardı. Neyle? Allah'a davetle. Allah'a ulaşma dileğiyle. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte de dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm rahmetullahi berekatü Cabbar hocamız. Başta Efendimiz olmak üzere hasretle, hürmetle elinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzniniz olursa sualimi arz etmek isterim. Allah kimleri sever? Her sevdiğini aynı seviyede mi sevmektedir? Nasıl Allah'ın sevdiği olabilir inşallah? Allah sizden sonsuz razı olsun. Esselamun aleyküm rahmetullahi berekatü.
0: Allah kimleri sever? Her sevdiğini aynı seviyede mi sevmektedir? Nasıl Allah'ın sevdiğini sevdiği olabilir? Sevgili kardeşlerim, Allah hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri sever. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma dileği, hidayeti anlatıyor. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Bunu yerine getirenler bunları mürşitlerine ulaştırıyor. Mürşide ulaştıktan sonra da oradan onların ruhunu kendi zatına ulaştırıyor. İşte Allah, Allah'a ulaşmayı dileyenleri sever. Allah, mürşidine tabi olanları sever. Allah, ruhunu teslim edenleri sever. Tekrar dönerim o slaytımıza. Allah, Allah'a ulaşmayı dileyenleri sever. Allah, mürşidinde tövbe edenleri sever. Allah, ruhunu teslim edenleri sever. Allah, muhsin kulları, zikri teslim yapanları sever. Allah, nefs teslimi yapanları sever. Allah, adaletli olanları sever. Allah, sabredenleri sever. Allah, kimseleri sevmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri, fesat çıkaranları, kafirleri, zalimleri, kibirlenleri, İhanet edenleri ve müsrifleri sevmez Allah Teala. Allah'ın dizaynı bu. Ayet-i kerimelerde de kimleri sevdiğini, kimleri sevmediğini Allah Teala anlatıyor bizlere inşallah. Allah'ın sevdiklerinden olmak istiyorsanız ulaşmayı dileyeceksiniz. Ulaşmayı dileyenler onlar Allah'tan hoşlanır. Sonra Allah'ı sever. Sonra Allah'a aşık olur, sonra Allah'a hayran olur. İrade teslim yapanlar Allah'a hayran olanlardır. Aşık olanlar, nefs teslim yapanlardır. Bizi gücü teslim yapanlar, sevilenlerdir ve bu teslimi yapanlardan da bunlar hoşlananlardır. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhtemelen çok sevdiğimiz kişilerin de hidayetine vesile olmak istiyoruz. Onları da mutlu olmaları için fakat Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle bir durumda nasıl bir davranış biçiminde olmamız gerekir? Sevgili kardeşlerim, İrade kutsaldır, kutsal iradeye Allah karışmadığı gibi kimsenin karışmasını istemiyor. Bizler o sevdiklerimize nasihatçı olabiliriz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen sevdiklerimiz, onlar sıkıntı yaşadıklarında onları o sıkıntıdan kurtarmaya vesile olabiliriz. Onlara her konuda yardım edebiliriz. Ama en önemlisi onların hidayetine vesile olmak. Allah'a davet olmasına rağmen insanlar dilemedikleri takdirde dinde zorlama yok. Şart yoluyla gay yolu beyan etmek var. Şart yolu Allah'a ulaştıran yol, gay yolu şeytana götüren yol. Allah Resulü Allah'a davet edip irşat yolunu açıklarken daveti kabul etmeyenler şeytanın yolunu tercih ediyorlar. İşte Arap suresinin 146. ayet-i kerimesinde haksız yere kibirlenen insanlar, onlar bütün ayetlerimizi görseler iman etmezler. İrşad yolunu görseler onu yol edinmezler. Gay yolunu görseler onu yol edinirler. Bu onların Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve onlardan gafil olmaları sebebiyledir. Ayetleri bilmiyorlar. Ayetleri bilmeyenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ayetleri yalanlayanlar, onlar da kibirlilerdir. Gök kapıları açılmaz onlara. Cehenneme ateşe davet edenler, sırat-ı müstakimden saptıranlar. Onlar fesat çıkaranlardır. Saadet kübralar, hidayeti gizleyenler, resul ayetlerle alay edenler, ümman imlerle amel edenler. Başlangıç noktasında herkesin kalbi kasiyet bağlı. Kalbi kasiyet bağlı olanlar ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde onların üzerine deraat hak olur ve onların gideceği yer ikinci cehennem. Ama kalbi kasiyet bağlayanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah-u Teala onları müşriklerine ulaştırıyor. Oradan da ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve irade teslimini bir bir gerçekleştiriyorlar. Bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, İsra Suresi 84. ayetini açıklayabilir misiniz? İsra 84 ayetin tefsiri Muhterem Efendimizin tefsirinde şöyle belirtilmiş. İnsan arasında daima farklılıklar var. Üçüncü basamaktan 28. basamağa kadar hidayet hep daha yukarıya doğru gider. Hidayet yolunda fizik vücudunu Allah'a teslim eden, ruhunu teslim edenden, nefsini teslim eden, fizik vücudunu teslim edenden daha üstün bir mevkidedir. Herkesin bütün durumlarını en iyi bilen Allah'tır. De ki, herkes kendi şekline, hüviyetine, karakterine göre amel eder. Böylece kimin daha çok hidayet yolunda olduğunu en iyi bir Rabbiniz bilir. Allah razı olsun. قُلْ كُلُّنْ يَعْمُنُوا عَلَى شَكِيلَتِهِ فَرَبُّكُمْ عَلَمُوا بِمَنْ هُوَ اَدَوْ سَب۪يلًا Hangisinin daha en fazla hidayet olduğunu en iyi bile tabii ki Allah-u Teala'dır. Borudan bir kardeş muhterem hocam, kalbin kasiyet bağlayarak sertleşmesi ve kararması durumunda ruhun nefse vereceği azap miktarında farklılık olur mu? Elbette kalbi kasiyet bağlayıp deraat üzerine hak olanlar, onlar ikinci cehenneme giriyor. 7 tane cehennem söz konusu. Ayetlerden gafil olanlar, onlar birinci kat cehenneme. Ayetleri yalanlayanlar ikinci kat cehenneme. Ayetleri satanlar üçüncü kat cehennem. Ayetleri inkar edenler dördüncü kat cehennem. Ayetleri gizleyenler beşinci kat cehennem. Ayetlerle alay edenler altıncı kat cehennem. Zülmanimle amel edenler yedinci kat cehennem. Bir tane cehennem söz konusu.

0: Arap 30'da Ferikan Hada bir grup hidayet erdi ve Ferikan Hakkal Aleyhim Delala bir kısmın üzerine delalet hak oldu. Üzerine delalet hak kullanan ittihazım şeyatine evliya min dünullah Allah'tan gayri şeytanlara dost edinler. Ve yahsabun enne muhtedun ve kendilerini hidayette zannediyorlar. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşimiz Allah'a ulaşmayı dileyen birinin ibadet ve zikirlerinde azalma olabilir mi? Tabii sevgili kardeşim. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala gerçekten bu talebi onun kalbinde görürse mutlaka ona namazı sevdiriyor, zikri sevdiriyor, zekatı sevdiriyor, hacı sevdiriyor. Bütün bu hasta emirleri sevdiriyor. Allah Teala onu kendisine ulaştırdıktan sonra eğer bu süreyi Allah'ın ibadetleri ona sevdirerek o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmasıyla hidayet etmesiyle gerçekleştirdiği hedef koruyucu kalkan kalktıktan sonra devam ettiremezse zikirlerinde azalma olursa o zaman kazandıkların hepsini kaybeder. Rum 33'te Allah Teala şöyle buyuruyor. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Yani yönelen kişiyi Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı, rahmet sonrasıyla hidayet erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk koşarlar. Hidayetteyken de helate düşerler. Hangi sebeple? Zikir azalması sebebiyle. O zaman da öyle olunca Rum 34'e bakalım. Bunu kazandıklarının hepsini kaybediyor. Onlara verdiklerimizi inkar etsinler. Böylece metalansınlar, faydalansınlar, yakında verecekler. Rum 35'e bakalım inşallah. Yoksa onlara bir sultan deli kitap indirdik de böylece o kitap onlara Allah'a şirk koşmaları mı söylüyor? Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. İzninizle bir sual arz etmek istiyorum. Zamanımızda da dünya hayatını yaşarken cennetle müjdelenecek insanlar olabilir mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Zamanımızda da dünya hayatını yaşarken cennetle müjdelenecek insanlar olabilir mi? Elbette sevgili kardeşim Allah Teala ayetlerde kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu cennetle müjdeliyor. İşte Zümer 17. Evvelki slaytımıza bakacağım inşallah. Allah'a ulaşmayı dileyen müjdeye kavuşanlar. Evvelki slaytta Allah'a ulaşmayı dileyen cennetlikler ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehennemlikler. Allah'a ulaşmayı dileyen cennetlikler. Bir kere bir insanın cennete girebilmesi hayırların sevaplarından fazla olmasına bağlı. Ama kimin hayırları sevaplarından %100 fazla? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ankebut 5. Ankebut 5'e göre Allah'a ulaşmayı dileyenin nasıl oluyor? Hayırları şerlerinden fazla oluyor hemen. Çünkü Allah onun günahlarını örtüyor Enfal 29'a göre. Günahları örtülen kişinin sıfır günahın sahibi olarak %100 emin bir halde tek bir dilekle onun cennete gideceği belirtiliyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehennemlikler Allah'a ulaşmayı dilemediği için o zaman o kişinin günahı sevaplarından fazla oluyor. O kişinin ameli boşa gidiyor. O kişinin gideceği yer kesin cehennem. Allah-u Teala'nın kesin bir dizaynı söz konusu. Öyleyse zamanımızda da dünya hayatını yaşarken cennette müjdelenecek olanlar var mı? Evet. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi cennette müjdeliyoruz. Mürşidine tabi olanları ikinci cennette. Ruhunu teslim edenleri üçüncü cennette. Fizik ucu teslim yapanları dördüncü cennette. Nefs teslim yapanları beşinci cennet. İhlas altıncı cennet ve salah yedinci cennete Allah onları ulaştırıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an, Her An Mutfuran'ın sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak

0: dileğiyle Allah'ın rahmeti fazla selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizde. El Fatiha ma selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Allah Teala'nın bütün insanların istediği sadece bir tek şey var sevgili kardeşlerim. O insanların mutluluğu yaşaması. Bu dünyada fizik hayatta yaşarken mutlu olmaları ve kıyametten sonra cennette olmaları. Allah'ın temel hedefi budur. İnsan Allah'ın katındaki en üstün mahluktur. Meleklerden de, cinlerden de daha üstündür. Çünkü her şey meleklerde, cinlerde, kainatta insan için yaratılmıştır. Allah Teala Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığın her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım. Öyleyse her şey insan için sevgili kardeşlerim. Her şey insan için yaratılmış. İnsanın mutluluğu için yerler, gökler, ikisinin arasındaki her şey. Sadece bu sebeple bile insan olarak yaratılan bizler Allah'a ne kadar çok hamd etmek, şükretmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala bizden hiçbir şey beklemiyor. Allah Teala bizden sadece bizim mutlu olmamızı istiyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bu hedefe yönelik olarak indirilmiştir. Her peygamber devrinde yaşayan insanları Allah'ın mutluluğuna ulaştırmak için, onların saadeti yaşamaları için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan adı verilen en değerli mahlukunun mutlu olması için ne lazımsa Allah Teala son üç kitabın hepsine bunu koymuş. Bu lazım gelen şey 7 safa ve 4 tane teslimden oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle her şey başlıyor. Allah'a ulaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Ayrıca cehennemde cezalandırılmak üzere giren hiç kimsenin oradan çıkması da mümkün değildir. Ta ki cehennemin gökleri çatlasın. Sonsuz bir zaman aralığına kadar orada kalacaklardır. Yani ebediyen orada kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, insan Allah'ın kendisi için yarattığı bir mahluktur. İnsanlar Allah için
yaratılmıştır. Ama insandan başka bütün yaratılanlar insan için yaratılmıştır. Onun için insan Allah'ın katında son derece önemli, özel bir yerin sahibidir. Allah Teala'ya ne kadar çok hamd etsek, ne kadar çok şükretsek azdır ki bizleri bir başka mahluk olarak yaratmamış. Kendisine en yakın olan, en kıymetli mahluk olarak yaratmış. İşte bu en kıymetli mahlukundan da Allah Teala'nın istediği şey sadece onun, bu mahlukunun mutluluğu ve huzuru. Sevgili kardeşlerim, Mutluluk Müessesesi'ne gelin beraberce bir göz atalım. Nedir mutluluk? Bir insanın iç dünyasında sulh ve sükûnu yaşaması, yani kavgasız hale gelmesi. Mümkün mü? Mümkün. Peki ama neden insanlar mutsuz? Çünkü bir nefsleri var, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor. Yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek istiyor. Bir ruhu var, bunun tam tersi. Daha doğrusu Allah'ın ruhu insanın içinde. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği fiilleri de işlemek istemiyor. Öyleyse birisinin işlemek istediği, ötekinin işlemek istemediği bir müessese. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah-u Teala emirlerinin yerine getirilmesini, yasaklarının da işlenmemesini istiyor. Ve bunu isteyen sadece ruhumuz. Nefsimiz de tamamen tersini istiyor. Bu sebeple insanlar mutsuz, evvela kendi işlerinde mutsuz. Devamlı bir kavga içinde yaşıyorlar. Nefs ve ruh sürekli bir kavganın içerisinde. Nerede sevgili kardeşlerim? Kavga varsa, anlaşmazlık varsa, orada mutluluğun oluşması mümkün değildir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyamızda nefsimizle ruhumuzun arasındaki kavganın bitmesini gerektirir. Dış dünyamızda başka insanlarla olan anlaşmazlığımızın bitmesini gerektirir. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine riayet etmemizi, yasak ettiği fiilleri işlemememizi gerektirir. Ki ne zaman Allah'ın bir emrine riayet edersek, emri yerine getirirsek, bir mutluluğun bizi kapladığını görürüz. Ne zaman yasak ettiği bir fiili işlersek, o zaman huzursuz oluruz. Allah Teala'nın da bize huzursuzluk vermesi, ruhumuzun da nefsimizi cezalandırması söz konusu olur. Öyleyse böyle bir ortamda, bir kavga ortamında sulh ve sükûna nasıl ulaşılır? Allah Teala bunun yolunu açık bir şekilde gösteriyor. Bunun yolu zikirdir. Zikir Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye tekrar etmektir. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı,
ruhunu Allah'a ilka etmeyi, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o zaman o kişi Allah-u Teala tarafından derhal mükafatlanır. Allah onun günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ey diyor, inananlar Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani inanmanız yetmez. İnsanlar zannetmesinler ki Allah'a inananlar cehennemden kurtulacaklardır. Bir uydurma hadisi dolaşıyor insanların arasında. Kimin kalbinde zerre kadar iman varsa o kişi bir süre cehennemde kaldıktan sonra cehennemden çıkacak ve cennete girecektir. Ebediyen de cennette kalacaktır. Böyle bir olay yok Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, her şey Kur'an-ı Kerim'deki insanların kurtuluşuna ve mutluluğuna imkan sağlayacak olan her şey 14 asırda değişmiş. Yerini insanların uydurduğu, Kur'an'a ters düşen hurafeler almış. Allah Teala buyuruyor ki cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Cennete giren de ebediyen cennette kalır. Hiçbir zaman bir insanın bir süre cezasını çektikten sonra cehennemden çıkması söz konusu değildir. Ama insanlar da bunun tam tersine inanmışlar ya da inandırılmışlar. Asırlardan beri yanlış bir öğreti insanlara öğretiliyor. Buna dayalı olarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri sizler için. Allah sizlerin sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için de kaydelerini koymuş. Madde 1. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bu mutluluğun, huzurun, saadetin olmazsa olmaz şartıdır. Bu İslam'ın giriş kapısıdır. Bu mutluluğun da giriş kapısıdır. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse o kişi takva sahibi olamaz ve gizli şirkte kalır. Gizli şirkten kurtulması mümkün değildir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor Menibine ileyhi ve yettekuhu ve yakumus salat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a münib ol. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile, Allah'a yönel. Ve böylece ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve de namaz kıl. Ve böylece müşriklerden olma.
Yani Allah'a ulaşmayı dilemediğin sürece müşriktin, şirkteydin, gizli şirkteydin. Böyle yaparak Allah'a ulaşmayı dileyerek şirkten, gizli şirkten kurtul. Gizli şirk dediğimiz nedir? Allah Teala bir sonraki ayette diyor ki, o şirkte olanlar için onlar, o şirktekiler dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Onların müşrik olduğu ifade ediliyor. Bütün fırkalara ayrılanlar müşrikler olarak değerleniyor. Sadece bir tek fırka, Allah'ın milaki olmayı dileyenlerin fırkası, onlar şirkte değiller. Onlar mutluluğu yaşayanlar, onlar takva sahipleri, onlar cehenneme değil, cennete girecek olanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgisini hepinize yaymış. Ama insanlar Allah'a milaki olmayı dinemezlerse şirkte kalırlar. Kim Allah'a milaki olmayı dileyerek takva sahibi olursa Allah onun Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesine, günah kelimesine göre günahlarını örter. Ama kim de Allah'a milaki olmayı dilemezse o zaman onun amelleri boşa gider. Allah'a milaki olmayı inkar eden herkesin amellerinin boşa gideceğini söylüyor Kehf Suresinin 105. ayet-i kerimesi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyerek sizin cehennemden kendinizi kurtarabileceğinizi açık bir şekilde Kur'an'da ifade etmiş. Sözünü mutlaka tutar. Allah'ın indinde söz değiştirilmez buyuruyor. Ve bütün hakikatlerini Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala defaatle yazmasına rağmen iblis insanlara Kur'an'ın bütün temel fakültelerini unutturmayı başarmış. Ve mesela İslam alemini İslam'ın 5 şartına itmiş, orada hapsetmiş. Herkes zannediyor ki İslam'ın 5 şartıyla insanlar cennete girer. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 tane şartı. Atalarımız demişler ki, işte İslam'ın 5 tane şartı vardır. Kim bunları yerine getirirse, o kişi mutlaka cennete girer. Bir de uydurma hadis. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip ulaşıyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git ve kelime-i şehadet getir. Tabii paran varsa hacca git olayı. Bu bir uydurma hadistir. Allah'a ulaşmayı dileyemeyen kişinin amelleri boşa gittiğine göre o kişinin kazandığı dereceler sıfır oluyor. Kaybettiği derecelerin olması mümkün değil. Çünkü Allah Teala hem pozitif değerleri değerlendiriyor. Yani bir insan
namaz kıldığı zaman, oruç tuttuğu zaman, zikir yaptığı zaman ona dereceler veriyor. Ama yapmadığı zaman, zikir daimi zikir emrolunduğu cihetle, zikir yapmadığı sürece kişi devamlı derecat kaybediyor. Derecat kaybı negatif dereceler, derecat kazancı pozitif derecelerdir. Ve kimin kazandığı dereceler fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kıyamet günü hesaplaşma günüdür. Kişinin kendi amel defterindeki bütün olayları izlemesi ve her saniye kazandığı ve kaybettiği derecelerin toplamını orada görmesi söz konusudur. Ve kıyamet günü amel defterine baktığı zaman kazandıkları ve kaybettikleri birer birer ona görünecektir. Her olayda ne kadar taammütte bulunduğu belli olacaktır. Ve bu kişi Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak üzere cennete girecektir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş ise ve de dilemeyen kişi de ne yazık ki şirkte olacaktır ve takva sahibi olamayacaktır. Gideceği yer cehennem olacaktır. Allah-u Teala biz cenneti takva sahipleri için hazırladık diyor. Biz cenneti takva sahipleri için hazırladık. Öyleyse cennet sadece takva sahiplerinin diyeceği yer. Allah-u Teala'nın dizaynında cennetin bütün insanlar için hazır olduğunu ama sadece hak edenlerin oraya girebileceğini Allah Teala ifade buyuruyor. Herkes cennete gitmek hakkının sahibidir. Kendisine düşenleri yaparsa ya da daha açık konuşalım. Herkes cennete girebilir eğer Allah'a ulaşmayı dilerse. Dilediği takdirde bu kişi takva sahibi olacaktır. Dilediği takdirde bu kişi gördük ki şirkten kurtulacaktır. Yine gördük ki dilemezse amelleri boşa gidecektir. Bu sebeple kaybettiği dereceler fazla olacağı için kazandıklarından gideceği yer cehennemdir. Dilerse günahları örtülecektir. Bu sebeple mutlaka sevapları günahlarından fazla olacaktır. Öyleyse adına mutluluk dediğimiz şeye gelin beraberce bakalım. Mutluluk bir kişinin uyum halidir. Başlangıçta nefsi ve ruhu olan adam devamlı kavga içindedir. Neden? Nefsi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister, emirlerini işlemek istemez. Ruh da emirleri işlemek ister, yasak ettiklerini işlemek istemez. Böylece iki zıt kardeş içinizdedir. Ve de bir ömür boyu kavgayı yaşarsınız. Çözüm var mı? Elbette var. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse dilediği anda çözüme ulaşmıştır. Neden? Çünkü bu kişi Allah'a milaki olmayı dilerse Allah derhal vaziyet edecektir. Derhal o kişi üzerinde pozitif etkilerini sergilemeye başlayacaktır. O kişinin mutlu olmasını temin edecektir. Ne yapacaktır? Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişinin etrafına bir fanus koyacaktır Allah-u Teala. Şeytanın bütün telkinlerini, bütün gücünü onun üzerinde asla tesir edemez bir hale getiren bir fanus, bir koruyucu kalkan.
Allah'a münaki olmayı dileyen kişi şeytanın tasallutundan beridir. Şeytan ona o kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağı güne kadar hiçbir şey yapamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhakkak ki en güzeli gerçekleştirmek hepinizin elindedir. Sadece yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı kalpten bir dilekle Allah'a ulaştırmak. Ya Rabbi, ben görüyorsun ki bütün kalbimle ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Beni de ermişlerden kıl. Böyle bir talep Allah için yeterlidir. Derhal o koruyucu kalkanını, o fanusu koyar ve şeytan o kişiye ta o kişi ruhunu Allah'ın zatına ulaştırana kadar hiçbir şey yapamaz. Bundan sonra kişi Allah'tan devamlı yardımlar alır. Evvela irşat makamını herhangi bir kişiden ayıramayan, Allah'a ulaşmayı dileyene Allah öyle yetenekler verir ki kişi irşat makamının söylediklerini izlemeye ve anlamaya başlar. Onu artık herhangi bir kişi için değil, irşat makamı olarak görmeye başlar. İşte bu o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğinin kesin belirtisidir. Allah onun üzerinde tesir icra etmeye başlar. O kişinin görme hassasını açar. İşitme hassasını çalışır hale getirir. İdrak hassasını güçlendirir. Ve görmesini, bu konudaki uzuvlarını da çalıştırır. O kişinin gözü artık irşat makamını herhangi bir kişi için, herhangi bir kişi gibi değil, irşat makamı olarak görmeye başlar. O kişinin kulakları irşat makamının söylediğinin sözlerini işitmeye, manasına varmaya başlar. Kalbi de idrak eder. İşte bu Allah-u Teala'nın o kişi üzerindeki ilk tesir aşamasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediği için bunu yapmıştır. Sonra Allah onu o kişi zikir yapınca nefsinin kalbine %2 rahmet nuru ulaşacaktır. Bu o kişinin irşat makamına ulaşması için yeterli sebeptir. Bu noktada kişi Allah'a kendisini ulaştıracak mürşidi Allah'tan talep ederse mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Kişi de ona ulaşacaktır. Tabi olduğu anda yeni bir dizaynla karşılaşacaktır. Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak için o kişide oluşması lazım gelen bütün müsbet istikametteki tesirleri onun üzerinde olgunlaştıracaktır. O kişi namaz kılmayı sevecektir. O kişi oruç tuttuğu zaman açlık hissetmeyecektir. Allah ona hissettirmeyecektir. O kişi zikir yaptığı zaman bundan zevk alacaktır. O kişi için bütün ibadetler bir angarya hüviyetinde oluşmayacaktır. Zevk olarak kendini gösterecektir. Ve iç dünyasında her şey uyum halindedir. Bu kişi mürşidine ulaşıp da tabi olduğu
an 14. basamaktadır ve ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefsinin onca afetinin nefsi kalmasına rağmen, ruhu mevcut olmamasına rağmen şeytanın tesirine kapalı olması dolayısıyla nefsin afetleri ona hiçbir onu üzebilecek tesir icra edemez. Buna karşılık Allah'ın yardımı gelir, kişi her an mutluluğu yaşar. Allah onun mutlu olmasını temin edecek her şeyi o kişiye verir. Allah'ın koruyucu kalkanı altında bu kişi şeytanın bütün tuzaklarından etkilenmez. Hiçbir tuzağı, hiçbir gayreti şeytanın o kişi üzerinde onu üzebilecek olan bir neticeye ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğu yaşayabilmesi mutlaka bu talepte bulunmasına bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dileme talebi. İşte kişiyi mutsuzluktan kurtulacak olan şey, mürşidine ulaştığı noktadan itibaren onu Allah'a ulaştıracak bütün imkanları Allah-u Teala'nın ona hasretmesiyle devam eder. O kişi Allah'ın kendisine verdiği istekle namazlarını severek kılar. Oruç tuttuğu zaman karnı acıkmaz. Zikir yaptığı zaman büyük mutluluk duyar. Allah'ın bütün ibadetleri onun için sadece bir zevk olur. Nefsinin zikir neticesinde kalbine gelen Allah-u Teala'nın nurları sebebiyle nefsinin kalbindeki her yedi, %7 nispetindeki nurlanmaya paralel olarak ruhu Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculukla yükselir. İlk %7 fazıl birikiminde ruh birinci gök katına, ikinci defa %7 nur birikiminde ruh ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde ruh yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katından 7 tane alemi aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kat cenneti ifade eder. Kim üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah'ın mürşidine ulaştıracaktır. 14. basamak ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Demek ki cennet saadetinin üçüncü katını Allah-u Teala ona hediye etmiştir. Ne karşılığı? Hiç. Sadece bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum dileği. Bu dilek sahihse, kalpten geliyorsa mutlaka Allah-u Teala bunları o kişinin üzerinde gerçekleştirir. Ve şeytan öfkesinden çatlasa da o kişiye hiçbir şey yapamaz. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Öyleyse bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra şeytanın o kişi üzerindeki tesiri, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra yeniden oluşur. Neden? Çünkü Allah'ın sözü buraya kadardır. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak, nefsinin kalbini her %7 nur birikimiyle doldurarak %2 başlangıçtaki rahmet nuruna 7 defa %7 fazıl nuru ekleyerek, %49 fazıl ekleyerek
O kişinin nefsinin kalbini karanlıklardan daha çok aydınlıkla, nurlarla doldurmak istikametinde Allah kendisine düşeni yapmıştır. Bu olay tamamlanmıştır. Kişinin nefsi %51 nurla dolmuştur. Ama Allah'ın koruyucu kalkanı da bu noktada artık yoktur. İşte bir insan o noktadaki zikrini, diyelim ki bu kişi 33 bin zikir yapıyor ya da 41 bine kadar yükselmiş, ruhu Allah'a ulaşmış. Böyle bir seviyede bu kişi zikrini devam ettirebilirse, ki şeytan devam etmemesi için her şeyi yapar, ama devam ettirebilirse o seviyeyi muhafaza eder. Nefsinin kalbinde %51 nur dolduğu için davranış biçimlerinin %51'i pozitiftir. Yani Allah'ın emrettiği şeyleri yapar, yasak ettiklerini yapmaz. %51 oranında olay budur. Bu da o kişiyi bir yarım dünya mutluluğu içinde ömrünün sonuna kadar yaşatır. Bunu devam ettirebilirse, o ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadaki zikrini bir ömür boyu devam ettirebilirse, bu kişinin gideceği yer 3. kat cennettir. Kıyametten sonra ve dünya hayatında da davranış biçimlerinin yarısı onu mutlu bir hüviyette yaşatmaya yeterlidir. Bu kişi dünya mutluluğunun %51'ini elde etmiştir. Cennetlerden de 3. kat cenneti elde etmiştir. Böyle ölür. Ama insanların çoğu vuslattan sonra devam ettiremezler. Aynı seviyeyi devam ettiremedikleri için yavaş yavaş Allah'ın güzellikleri onların üzerinden kaybolur. Nefslerindeki biriken nurlar erimeye başlar. Şeytanın karanlıkları onlarının kalbini nurdan zulmete götürür. İşte Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum minen nuri ile zulumati. Allah amenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten, onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Bu nur %51'e kadar o kişi sırf Allah'a milaki olmayı dilediği için artar. Ama ondan sonrasına bakın. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَهُمُ تَاغُوتَ O kafirler ki onlar tağutun dostlarıdır. Ve tağut onların kalbini nurdan zulmete götürür. İşte %51 nur Allah-u Teala'nın yardımıyla mutlak olarak gerçekleşir. Ama tağut onları tekrar karanlıklara geri çeker. Eğer kişi zikrini o seviyede devam ettiremezse bu mutlaka başına gelir. O kişi yaşadığı bütün güzellikleri kaybeder. Ve de sonunda da gideceği yer cehennem olur. Cenneti kazanmışken tekrar kaybedenlerden birisi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu noktadan sonrasına bakalım. O kişi zikrini daimi zikre ulaştırdığı zaman 24 saat zikreden birisi olur ve 7. kat cennetinde sahibi olabilir. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde 2. kat cennete, ruhunu Allah'a ulaştırdığında 3. kat cennete ulaşan bu kişi mürşidine fizik vücudunu teslim ettiği zaman 4. kat cennetin, nefsini daimi zikirle Allah'a teslim ettiği zaman 5. kat cennetin, muhlis olduğu zaman 6. kat cennetin, irşat makamına tayin olduğu zaman 7. kat cennetin sahibi olmuştur. Ama 3. kattaki o hedefe yürüdükten sonraki
şeytanın onu düşürme gayretleri netice verirse, bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmasına rağmen bir süre sonra oradan düşecektir. Ve Allah'ın nurlarıyla dolan kalbi şeytan tarafından tekrar karanlıklara dönüştürülecektir. Böyle bir şeyi yaşamamak mümkündür. Ruhu Allah'a ulaştırdıktan sonraki zikir sayısı hangi seviyedeyse 33 ile 41 arasında değiştiğini düşünüyoruz bunun. O seviyedeki zikrini devam ettirebilirse o kişi ömür boyu dünya hayatında mutluluğun yarısını yaşar. Gideceği yerde mutlaka üçüncü kat cennet olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir yaşamı sürdürmesini istiyor. Hepinizden istediği bu. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle bir beraberiz, birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Sizlere Araf suresinin 201. ayet-i kerimesini sunmak istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne tekav izâ messehum taifun mineşşeytani tezekkeru ve izâhum mubsirûn.

İnnellezine, inne muhakkak ki şüphesiz ki ellezine onlar takva sahipleridir. İza o zaman ki messehum onlara dokunur. Onlara dokunduğu zaman.

Travaillez à fond. Mesfesa. Onları dokunduğu zaman, temas ettiği zaman taifun. Bir vesvese. Mineş, şeytani. Min, denda. Eşşeytani, şeytandan bir vesvese. Dokunduğu zaman tezekkeru, tezekkür ederler. Allah'la tezekkür ederler, müzakere ederler. O vesvese konusunu Allah'a sorarlar. Kendilerine vesvese veren şeyi Allah'tan sorarlar. Kendilerine onun bir zarara dokunup dokunamayacağını, her türlü şeyi sormak imkanının sahipleri, o takva sahipleri. O zaman bu takva sahibinin kalp gözü açılmış, kalp kulağı da açılmış, Allah'tan sormak yetkisinin sahibi olmuş kişi.

Et Isa est o zaman hum onlar. Mübsirun, basar edenlerdir, görenlerdir.

O zaman onlar basar edenlerdir. Kalplerinin basarasıyla Allah'ı görenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Araf suresinin bu 201. ayet kelimesi çok üst seviye bir hüviyetten bahsediyor. Kişinin kalp gözü açık. Çünkü Allah'ı görüyor. Kişinin kalp kulağı açık. Çünkü Allah'la konuları müzakere ediyor aralarında. Konuşuyorlar. Allah'tan sual ediyor. Allah ona cevaplarını ulaştırıyor. Allah Teala bir vesvese dokunduğu zaman sadece Allah'la tezekkür ederler demiyor. O zaman onlar basar edenlerdir diyor. Basiret sahipleri. Kalp gözüyle Allah'ın zatını görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatını görmek dünya üzerindeki en üst seviye mazhariyettir. Allah Teala'nın bir kişiyi ulaştırmak istediği en üst seviyede Allah'ın zatının görülmesi söz konusudur. O basar edenler için önce Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusudur. Bu kişi mutlaka Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemiştir. Ve bu dilek onu mutlaka bir soru sormaya ulaştırır. Hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan mürşidini sorar. Bu kişi gece saat bu noktadaki saat standartları içinde gece saat birden sonra boy abdesti alır. Hacet namazını kılar. Hacet namazı dört rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunur. Affedersiniz, birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç tane Ayet-el Kürsi okunur. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunur. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunur. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunur. Sadece birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç tane Ayet-el Kürsi okunur.

Öyleyse birinci rekatta 2, 3 ve 4. rekatlar üçü birden bir farklılık gösteriyor. İşte bu

Gece saat 1'den sonra bu namazı acele etmeden normal bir statüde kılan kişi Allah ile karşı karşıya olur. Allah ile bir tezküre girer. Ve Allah'a dileklerini söyler. Sevgili kardeşlerim, burada bu seviyedeki bir insanın Allah ile tezekkür ettiği söyleniyor. Yani o Allah'a söylüyor, sual ediyor ve Allah Teala'dan gelen cevabı da kalp kulağı ile işitebiliyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Buradaki olay kalp gözüyle de Allah'ı kişinin gördüğü bir nokta bu. Öyleyse yedi gök katının görülmesi başka şey, Allah'ın zatının görülmesi başka şey. Allah'ın zatını görmek kademelerin en üstündeki noktadır. Kim ruhunu, ondan sonra fizik vücudunu, ondan sonra nefsini Allah'a teslim ederse, Allah Teala onlar üzerinde özel bir sonucu oluşturur. Onların günahlarını örter, sonra da sevaba çevirir. Onların başının üzerine kendi ruhlarını da ekler. Onların o güne kadar daimi zikirde olan bu kişilerin zikri kendi iradeleriyle yapmaları söz konusudur. Ama bu noktada artık yaptıkları şey iradeleri onlardan alınıp da ya külli irade ya da ilahi irade onlara kumanda etmeye başlayınca yepyeni bir devreye girerler. İlahi iradeyi çıkartalım devreden. Çünkü ilahi irade sadece Resuller ve Nebiler içindir. Resul olan kişi veli resuldür veya nebi resuldür. İki tür risalet müessesesi var. Peygamberler nebi resullerdir. Son nebi resul Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Peygamber efendimizdir. Allah Teala onun için diyor ki o içinizden hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin yani peygamberlerin sonuncusudur. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Resuller bütün devirlerde, bütün kavimlerde hep var olacaktır kıyamete kadar. Şu anda da yeryüzünde ne kadar kavim varsa o kavimlerin her birinde şu anda bir Resul yaşıyor. O Resullerden herhangi birisi öldüğü zaman onun yerine mutlaka aynı kavimden yeni bir Resul Allah-u Teala tarafından beaas edilir. Hiçbir kavim İnsanlık tarihi boyunca hiçbir devrede resulsüz bırakılmamıştır. Bütün kavimlerde Allah'ın bir resulü yaşamıştır. Şu anda da yaşamaktadır. Ve gelecekte de kıyamete kadar devam edecek bir standartta yaşayacaktır.

Sevgili kardeşlerim, kavim resimleri veli resimlerdir. Ama bir nebi resul aynı zamanda kendi kavminin de resulüdür. O Resul kendi kavminin başındaki Resul'dür. Ve kim o kavimden mürşidine tabi olursa tabiyet sırasında mutlaka devrin imamı olan fakat aynı zamanda da o kavmin Resulü olan kişinin ruhu tabi olanın başının üzerine gelir ve yerleşir. İşte sevgili kardeşlerim, kendi kavmi için o kişi bir nebi olduğunu düşünelim, bunun peygamber olduğunu düşünelim. Hem peygamberdir hem de kendi kavminin resulüdür. Bütün peygamberler, nebiler, nübüvvet peygamberlik demek. Mutlaka aynı zamanda Allah'ın resulüdür.

üstün olan nübüvvettir. Nübüvvet peygamberliktir. İşte bir kişi daimi zikre ulaştıktan sonra tövbe-i nasuha çağrılır. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir, muhlislerden olur. Sonra da Allah Teala o kişi üzerinde yeni olaylar vücuda getirir. Onun günahlarını örter, sonra sevabı çevirir. Sonra başının üzerine o kişinin kendi ruhunu getirir. Ve bunu eğer o kişi peygamberse ilahi irade yapar.

Mutlaka o ilahi iradedir. Ama makamına inşaada memur ve mezun kılınarak gelen Resulü olmayanlar, onlar külli irade tarafından bu noktaya getirilirler. İkisi arasında fark vardır. Üstün olan her zaman nebilerdir. Adına peygamber dediğimiz kişiler, peygamber kelimesi Arapça değildir. Nebi kelimesi Arapçadır. Resul kelimesi Arapçadır. Ama peygamber kelimesi Farsçadır. Ve peygamber dediğimiz zaman nebileri kastediyoruz. Hz. Musa bir peygamberdi. Hz. İsa bir peygamberdi. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdi. Onların hepsinden evvel Hz. İbrahim vardı. O da peygamberdi. Hz. Nuh bir peygamberdi. Hz. Adem ilk insan ve ilk peygamberdi. Öyleyse bu bağlamda müesseseye baktığımız zaman peygamberler hem Resul'dür hem de peygamberdir. Onlar nübüvvetin sahibi olan, peygamberlerin sahibi olan Resullerdir. Nebi Resullerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi Resul'dür. Ne diyor Allah-u Teala? O aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir ve o Nebilerin sonuncusudur. Son Nebidir. Peygamberlik onunla hitam bulmuştur. Hitama ermiştir. Sona ermiştir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Hatemül Enbiya denir. Hatem, sonu demek. El-Enbiya, Enbiya kelimesi, Nebi kelimesinin çoğulu. Nebilerin sonuncusu. Peygamberlerin sonuncusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Neye dayalı olarak söylüyor bunu? Biliyor ki, bir sürü, belki binlerce, on binlerce hadis uydurulacaktır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. O, Allah-u Teala tarafından kendisine önceden haber verilen, bunu, bu hususu bilerek söylüyor. Benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Hadislerim olacaktır. Sözlerim insanlar arasında konuşulacaktır ve tartışılacaktır diyor. Hiçbir sözüm Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Hangi hadisimi Kur'an'la ölçerseniz, Kur'an'da dayanak bulduğunuz takdirde o benim hadisimdir diyor. Kur'an'a ters düşen, Kur'an'a dayalı olmayan, Kur'an bazında bir köke sahip olmayan hiçbir söz benim hadisim olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili kardeşlerim, bu Arap Suresi'nin 201. ayet-i kerimesindeki son
İşte o zaman onlar basar edenlerdir. Allah'ın zatını kalp gözüyle görenlerdir diyor Allah Teala. Allah'ın zatını görebilmek ancak salah makamının son kademesinde gerçekleşir. Allah Teala'nın irşad makamına, irşada memur ve mezun kılındın diye tayin ettiği kişiler Allah'ın zatını, Allah'ın gösterdiği kişilerdir. Allah'ın zatını bütün peygamberler mutlaka görmüştür. Allah'ın zatını Allah'ın üsleri de görür. Allah iradesini teslim aldığı kişileri irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. İrşat makamının sahipleri Allah-u Teala tarafından ulu'l-elbab makamını daimi zikre ulaşarak ulaşmışlardır. Tevbe-i nasuhlarını tamamlamışlardır. Muhlis olmuşlardır. Sonra da iradelerini de Allah-u Teala teslim almıştır. Ve onlara zatını göstermiştir. Kalp gözleri ancak bu aşamada Allah'ı görmeye tahammül edebilir. Allah'ın zatını görmek her daimi zikre ulaşan kişinin gerçekleştirebileceği bir şey değildir. Ulu'l-elbab makamı buna yeterli değildir. Ulu'l-elbab makamından sonra tövbe-i nasuha davet edilmek de buna yeterli kılmaz kişiyi. Ama tövbe-i nasuhu gerçekleştirdikten sonra Allah-u Teala o kişiye özel ihsanlarda bulunacaktır.

O kişiyi ilahi irade, Allah'ın zatını görebilecek bir hürriyete sokacaktır. İşte Allah'ın zatını gören kişilerin ait oldukları makam, irşat makamıdır. O zaman kişi irşada memur ve mezun kılınır. Son sırda yok olmuştur. Artık sır değildir. O kişiye Allah-u Teala kalp gözüyle zatını göstermiştir. Kimler bu şerefin sahipleridir? Her şeyden evvel peygamberler bu şerefin sahipleridir. Ondan sonra peygamber olmayan Resuller bu şerefin sahipleridir. Sonra irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle getirilen mürşitler Allah'ın zatını görmek şerefine ererler. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde insanlar kademe kademe bir muhteva taşırlar sevgili kardeşlerim. Kişi önce Allah'a ulaşmayı diler. Allah Teala onda değişiklikler yaparak gözlerini, kulaklarını, kalbini, irşat makamını görür, işitir ve idrak eder hale getirir. Sonra Allah Teala o kişinin o mürşide tabi olmasını sağlar. Bu başlangıç noktasıdır konunun. Kişinin ruhu mürşide tabiyet sırasında vücudundan ayrılır. Allah'a doğru seyrisülüksün bir yolculuğa çıkar. Ve 7 tane gök katına diğer ruhlarla beraber aşarak 7. gök katında 7 tane alemden geçerek ruh Allah'ın zatına ulaşır. Bu kişi Allah'ı görür mü? Hayır, görmez. O kişinin ruhu zaten Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu sitetin müntahiden yeri aşarak zikir üyelerinde zikrini tamamladıktan sonra sitetin müntahaya gelerek sitetin müntahadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatı katına çıkar. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Bu olay fena fillah olmaktır. Bütün insanlara Allah-u Teala bu kapıyı açmış ve farz kılmış üzerlerine. Allah'a ulaşmak bütün insanların üzerine farzdır. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah-u Teala. Rabbine rücu et. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Fefirru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et diyor Allah-u Teala. Allah'a kaçmak, Allah'a ulaşmak, Allah'ın zatında yok olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri sizler için. Allah-u Teala hepinizi çok seviyor. Siz Allah'ın yolunda olanlarsınız. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek oluştuğu anda, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda cehennemden kurtulmuştur. Bu ona birinci kat cenneti sağlar. Ama kişi bu noktada kalmaz. Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Mürşit arayışı içine girecektir.
Hacet namazını kılacaktır. Gece saat 1'den sonra. Birinci rekatta Fatiha artı 3 tane ayet-el kürsi. İkinci, üçüncü, dördüncü rekatlarda Fatiha, İhlas, Bilal, Nas okuyacaktır.

bu kişiyi ayet namazından boy abdesti alarak kılacaktır bu namazı. Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Eğer kalbi talebi varsa mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırmak istiyorsa Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Taviyet yolun köprüsüdür. Taviyetle ancak ruh vücuttan ayrılabilir. Taviyetle ruh devrinimin dergahına ulaşır ve oradan yolculuğa iştirak eder, seyir-i sülûka iştirak eder. Hangi tarikata mensup olursa olsun, bütün tarikatların birleştiği yer Devrin İmamı'nın dergahıdır. Oradan Allah'a doğru yollar yoktur. Tek bir yol vardır. Devrin İmamı'nın dergahından sadece bir tek kafile çıkar. Başka hiçbir kafile gök katlarını aşamaz. Başka kafile yoktur. Kişinin Devrin İmamı'nı tanıması, ona tabi olması şart değildir. Kişi Allah'tan sormuştur mürşidini. Allah onun ulaşabileceği yerde bir mürşit göstermiştir. O da o ulaştığı yerdeki mürşidine tabi olmuştur. Onda da cereyan vardır. Eğer Devrin İmamı'na tabi olsaydı, onda da aynı cereyan söz konusu olacaktı. Yani bir insanın el alması mutlaka bir mürşitten olmak mecburiyetinde. Bir asil mürşitler var, bir de vekil mürşitler var. Vekil mürşitler için de geçerlidir tövbe vermek. Ama ondan sonra mutlaka asil mürşide ulaşarak ona bir defa daha tabi olmak gerekir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir imkan yoksa, kişinin asli mürşide ulaşması söz konusu değilse, imkansızsa, o zaman cereyan geçmiştir zaten. Vekil mürşide tabi olunca aynı işlevleri o kişinin ruhu mutlaka yaşayıp Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ne zaman bir insan ruhunu Allah'a ulaştırırsa, o zaman onun fizik vücudu emanet olacaktır. Başlangıçtaki emanetimiz ruhumuz. Onun için Allah-u Teala Allah emanetleri onların ehline, sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Ruhumuz da bir emanettir. Onun sahibi Allah'tır. O emaneti sahibine ulaştıracağız. Ulaştırdık, o zaman fizik vücudumuz emanet olur. Zikrimizi 18 saate aşıracak bir noktaya ulaştırdığımız takdirde ruhumuz da Allah'a ulaşmak için, affedersiniz, fizik vücudumuz da Allah'a teslim olacaktır. Ulaşması söz konusu değildir, teslim olacaktır. Daha sonra daimi zikre ulaşacağız. Kim daimi zikre ulaşırsa onun nefsi de Allah'a teslim olur. Geriye sadece iradesi kalır. İradenin teslimi ise o kişinin önce tövbe-i nasuhunu tamamlamasını icap ettirir. Allah-u Teala'nın huzurunda Allah kelime kelime söyleyerek o kişiyi tövbe-i nasuha davet ettikten sonra tövbe-i nasuhunu tamamlamasını temin eder. Ancak bu noktadan sonra Allah-u Teala o kişinin iradesini teslim alacaktır.
Bir defa daha tekrar edelim. Nebilerin ve nebi olmayan Resullerin teslimiyle Resul ve nebi olmayan mürşitlerin teslimi aynı şey değildir. Resulleri ve nebileri ilahi irade teslim alır. Onun dışındaki herkesin iradesini Allah'a teslim etmeleri söz konusudur. O külli irade tarafından iradenin teslimi külli irade tarafından yapılır. Sadece Nebi ve Resul olanların irade teslimi ilahi irade tarafından gerçekleştirilir. Sevgili kardeşlerim, İşte Allah'ın zatının görülmesi o noktada gerçekleşir. İradenin de Allah'a teslim edildiği noktada. Allah Teala'nın hepinizi çok sevdiğini sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. O hepinizi sever. Sever ve yücelmenizi ister. Siz buna zemin hazırlarsanız eğer, o zaman sizi de bütün bu güzelliklerin sahibi kılar Allah Teala. Allah'a ulaşmayı henüz dilememiş olanlar, sizlere sesleniyorum. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Göreceksiniz ki siz ruhunuzu Allah'a teslim etmeyeceksiniz. Allah sizin ruhunuzu kendisi teslim alacak. Size yedi aylık bir süreç içerisinde dünyadaki en büyük zevkleri, mutluluğu, huzuru yaşatacak ve ruhunuzu kendi zatına ulaştırarak teslim alacaktır. Buraya kadar olan bütün kademeler Allah-u Teala tarafından hibe edilir. Kişinin sadece bir tek dileği yeterlidir. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye şuradan kalpten bir talep Allah Teala'yı derhal harekete geçirir. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek ayetlerin sırları konusundaki bu konuşmamızı burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah, herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken, insanlar tam tersi, şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki, Mevla'nın ifade ettiği gibi, mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres, kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün, yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak, o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah'ı görürse, mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi, onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde, el ele gönül gönüle, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilenin bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Hızır aleyhisselam şöyle dedi. Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi? Musa aleyhisselam şöyle dedi. Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Benimle arkadaşlık etmemen için benim tarafımdan kabul edilebilir bir özüre ulaşmış oldun. Böylece ikisi yola çıktılar. Bir kasaba halkına geldikleri zaman onun şehrin halkından yemek istediler. Fakat onları, ikisini misafir etmekten şehirdekiler çekindiler. Orada yıkılmak üzere bir duvar buldular. Hızır aleyhisselam hemen onu düzeltti. Musa aleyhisselam dedi ki, eğer sen dileseydin, elbette onun bu hizmetin için bir ücret alırdın. Hızır aleyhisselam şöyle dedi, bu benimle senin aranda ayrılıktır. Sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin tevilini, yorumunu sana haber vereceğim. Lakin gemi denizde çalışan fakirlerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Onların arkasında bütün gemileri gasp ederek zorla alan bir melik, kral vardı. Fakat çocuğa, çocuk meselesine gelince onun anne ve babası müminlerdi. Onları azgınlık ve küfre, inkara sürüklemesinden korktuk. Böylece onların Rabbinin onu, öldürülen genci, ondan daha hayırlı, temiz ve merhamete daha yakın olanla değiştirmesini istedik. Ve duvar ise şehirde iki yetim erkek çocuğa aitti. Onun altında onlara ait bir define vardı. Ve onların babası salih bir kimseydi. Bu sebeple Rabbin o ikisinin gençlik çağına erişmesini ve Rabbinden bir rahmet olarak defineyi çıkarmalarını istedi. Ve ben onu kendi emrimle, kendi isteğimle yapmadım, Allah'ın emriyle yaptım. İşte bu sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin, olayların yorumudur. Ve sana Zülkarneyn'den sorarlar. De ki, ondan bahsederek size tilavet edeceğim, açıklayacağım. Muhakkak ki biz onu yeryüzünde kuvvetlendirdik, destekledik ve ona sebep olan her şeyden verdik. Böylece bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin grup ettiği yere ulaştığı zaman onu güneşi bulanık bir pınarda batarken buldu. Ve onun o pınarın yanında bir kavim, topluluk buldu. Ona şöyle dedik. Ya Zülkarneyn, dilersen onlara azap edersin, dilersen onlara karşı güzel davranış ittihaz edersin. Zülkarneyn, fakat kim zulmederse ona azap edeceğiz. Sonra kendi Rabbine reddedilir, geri gönderilir. Böylece ona dehşetli bir azapla azap edilir, dedi. Fakat kim amenu olursa, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, bundan sonra onun mükafatı güzeldir, cennettir ve dünya saadetidir. Ve ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz, uygulayacağız. Sonra bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin doğduğu yere ulaştığı zaman onu, güneşi, ondan güneşten korunacak bir örtü yapmadığımız bir kavmin üzerine doğarken buldu. İşte böylece biz onun yanında oluşan şeyleri, olayları haberdar olarak ilmimizle ihata ettik. Sonra başka bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. İki set arasına ulaştığı zaman o ikisinden, o iki kavimden başka neredeyse hiç söz anlamayan bir kavim buldu. Ey Zülkarneyn! Muhakkak ki Yecüc ve Mecüc yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Bu sebeple onlarla bizim aramızda bir set yapman için sana harç verelim mi? Dediler. Zülkarneyn, bu konuda Rabbimin beni kuvvetlendirdiği, desteklediği şeyler daha hayırlıdır. Şimdi siz bana kuvvetle yardım edin. Onlarla sizin aranıza çok sağlam bir engel yapayım, dedi. Bana demir parçaları getirin.
İki dağın arası aynı seviye olunca üfleyin, körükleyin dedi. Onu ateş haline koyunca bana erimiş bakır getirin, onun üzerine dökeceğim dedi. Artık ona zahir olmaya, onu aşmaya güçleri yetmez ve onu delmeye muktedir olamazlar. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Ama Rabbimin vaadi geldiği zaman onu kırıp ufalar, yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır dedi. Ve izin günü onları birbirlerine karışmış halde bıraktık. Ve sura üfürüldü. O zaman onların hepsini topladık. Ve izin günü cehennemi kafirlere çok şiddetli bir arz edişle arz ettik, gösterdik. Onlar gözleri beni zikretmekten perdeli olanlardır. Ve onlar beni işitmeye muktedir olamadılar. Yoksa kafirler kullarımın benden başka dostlar edineceklerini mi zannettiler? Muhakkak ki biz cehennemi kafirlere bir ikram, kalacak yer olarak hazırladık. De ki, ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla olanlardır. Ve onlar güzel ameller işlediklerini zannediyorlar. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Artık onlar için kıyamet günü mizan tutmayız. Ayetlerimi örtmeleri, inkar etmeleri ve ayetlerimi ve Resullerimi alay konusu edinmeleri sebebiyle onların cezası işte bu cehennemdir. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, onların ikramı Firdevs cennetleridir. Onlar orada ebediyen kalanlardır, kalacaklardır. Oradan ayrılmayı istemezler. De ki, denizler Rabbimin kelimeleri için, kelimelerini yazmak için mürekkep olsaydı ve onun bir mislini daha imdada yardıma getirmiş olsaydık bile, Rabbimin kelimeleri bitmeden denizler mutlaka tükenirdi. De ki, ben sizin gibi sadece bir beşerim. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. O takdirde kim Rabbine mülaki olmayı, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman salih amel, nefs tezkiyesi yapsın ve Rabbinin ibadetine başka birini, bir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 98 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu sure, senin Rabbinin kulu Zekeriya aleyhisselama rahmetinin zikridir, kıssasıdır. O, gizlice seslenerek Rabbine nida etmişti. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, gerçekten ben zayıfladım ve benim kemiklerim de zayıfladı ve başım, saçlarım ağardı. Ve Rabbim, ben sana dua ederek şaki olmadım dedi. Ve gerçekten ben, arkamdan benden sonra vali olanlar, benim soyumdan gelenler benim gibi davranmazlar diye korktum. Ve benim kadınım artık akir oldu. Bu sebeple bana, senin katından bir veli, dost, yardımcı, evlat bağışla. Bana ve Yakup aleyhisselamın ailesine varis olsun. Ve Rabbim, onu senden razı olan kıl. Ey Zekeriya! Gerçekten biz seni, ismi Yahya olan bir oğlan çocukla müjdeliyoruz. Onunla, o isimle daha önce bir kimseyi isimlendirmedik. Zekeriya aleyhisselam şöyle dedi, Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir?
ve benim kadınım artık akir, kısır oldu. Ben de yaşlanarak ihtiyarlığa ulaştım. Melek, işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana benim için kolaydır. Daha önce sen bir şey değilken seni ben yaratmıştım buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim bana bir delil kıl, işaret ver dedi. Allahü Teala şöyle dedi. Senin delilin, işaretin, insanlarla 3 gece normal, sağlıklı olduğun halde konuşamamandır. Bundan sonra mihraptan kavmine, kavminin karşısına çıktı. Böylece onlara Allah'ı sabah akşam tesbih etmelerini vahyetti. Konuşmadan iç sesiyle duyurdu. Ey Yahya! Kitabı kuvvetle, dikkatle al, kendine mal et. Ve biz ona sabi iken küçük yaşta hikmet verdik. Ve katımızdan ona sevgi ve zekat, nefs tezkiyesi verdik. Ve o takva sahibi oldu. Anne ve babasına karşı bir sahibiydi. Ve o asi, cabbar değildi. Ve doğduğu günde de ve öleceği günde de ve canlı olarak beyaz edileceği, yeniden diriltileceği günde de ona selam olsun. Kitapta Hazreti Meryem'i zikret. Ailesinden ayrılıp Şark doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra da onlardan ayıran bir perde çekti. O zaman ona ruhumuzu Ruhul Kudüs gönderdik. Ona normal bir beşer suretinde, hüviyetinde temessül etti, göründü. Hazreti Meryem şöyle dedi. Muhakkak ki ben, eğer sen takva sahibi isen bana bir zararın dokunmaz. Senden Rahman'a sığınırım. Ben sadece sana zeki, temiz bir erkek çocuk bağışlamak için senin Rabbinin bir Resulüyüm dedi. Hazreti Meryem dedi ki, bana bir beşer dokunmamış olduğuna göre benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve ben azgın, iffetsiz olmadım. Ruhul Kudüs işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana kolaydır ve onu insanlara bir ayet, mucize ve bizden bir rahmet kılacağız buyurdu. Ve emir kaza edilmiştir, yerine getirilmiştir. Böylece ona hamile kaldı. Bundan sonra onunla uzak bir mekana, yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine sığınmaya mecbur etti. Keşke ben bundan önce ölseydim. Unutularak unutulmuşların arasına karışsaydım dedi. O zaman onun, Hazreti Meryem'in alt yanından ona mahzun olma, üzülme diye bir nida geldi. Rabbin seni alt yanından bir su yolu kıldı, oluşturdu. Ve hurma ağacının gövdesini üzerine silkele. Taze hurmalar senin üzerine düşsün, orada toplansın. Artık ye ve iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen, o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim, adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi. Kavmindekiler dediler ki, ey Meryem, andolsun ki sen acayip kötü bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi ve senin annen de azgın, iffetsiz değildi. Bunun üzerine onu çocuğu işaret etti. Onlar dediler ki, beşikte olan bir sabi bebekle biz nasıl konuşuruz? Bebek şöyle dedi. Muhakkak ki ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi, peygamber kıldı. Ve beni nerede bulunursam bulunayım, bulunduğum her yerde mübarek kıldı. Ve hayatta kaldığım sürece namazı ve zekatı bana vasiyet etti, emretti. Ve anneme karşı bir sahibi olmayı emretti. Ve beni cebbar, zorba şaki kılmadı, yapmadı. Ve doğduğum gün ve öleceğim gün
ve canlı olarak beyaz edileceğim, diriltileceğim gün selam benim üzerimedir, banadır. İşte bu Meryem oğlu İsa, o Hakk'ın sözüdür ki onun hakkında şüphe ediyorlar. Allah'ın bir erkek çocuk edinmesi olamaz. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Bir işin olmasına karar verdiği zaman o takdirde sadece ona ol der ve o hemen olur. Ve muhakkak ki Allah benim Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Bundan sonra hizipler, gruplar kendi aralarında ihtilaf ettiler. Büyük gün müşahede edildiği, şahit olunduğu zaman vay o kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün onlara neler neler işittirilir ve neler neler gösterilir. Lakin zalimler bugün hala apaçık bir dalalet içindeler. Ve emrin yerine getirileceği hasret günüyle onları uyar. Ve onlar gaflet içindeler ve onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki biz yeryüzüne ve onun üzerinde olan kimselere biz varis olacağız. Ve onlar bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim aleyhisselamı zikret. Muhakkak ki o sadık, çok sadaka veren, sadakatli, her zaman doğruyu söyleyen bir nebi idi. İbrahim aleyhisselam babasına dedi ki, ''Ey babacığım, işitmeyen ve görmeyen ve sana hiçbir şekilde bir şeyle faydası olmayanlara niçin tapıyorsun?'' Ey babacığım, muhakkak ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol. Seni sırat-ı seviyeye, düzgün, seviyeli, Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim, ulaştırayım. Ey babacığım, şeytana kul olma. Muhakkak ki şeytan Rahman'a asi oldu. Ey babacığım, muhakkak ki ben sana Rahman'dan azap dokunmasından korkuyorum. O durumda şeytana veli dost olursun. İbrahim aleyhisselamın babası şöyle dedi. Ey İbrahim, sen benim ilahlarıma rağbet etmiyor musun? Kıymet vermiyor musun? Eğer sen bundan vazgeçmezsen mutlaka seni taşlarım ve uzun müddet benden uzaklaş. Sana senin üzerine selam olsun dedi. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Ve ben sizden ve Allah'tan başka dua ettiğiniz şeylerden ayrılıyorum. Ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki inşallah bu dualarla ben Rabbime şaki olmam. Böylece onlardan ve onların Allah'tan başka kul olduğu şeylerden ayrıldığı zaman ona İshak ve Yakub'u hibe ettik, o istemeden bahşettik ve hepsini nebi, peygamber kıldık. Ve onlara rahmetimizden bahşettik, karşılıksız verdik ve onları Hazreti İbrahim ve oğullarını bütün dillerde, lisanlarda sadık ve âli, üstün, yüce kıldık. Kitapta Musa aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o muhlis ve nebi peygamber resul idi. Ve Tur'un sağ tarafından ona seslendik. Ve onu söyleşmek, vahyetmek için yaklaştırdık. Ve ona rahmetimizden kardeşi Harun aleyhisselamı nebi, peygamber olarak bahşettik. Ve kitapta İsmail aleyhisselamı da zikret. Çünkü o vaadine sadıktı ve o nebi resuldü. Ve o ehline, halkına ve ailesine namazı ve zekatı emrediyordu. Ve o Rabbinin katında razı olunmuşlardandı. Ve kitapta İdris aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o sadık bir nebi, peygamber idi. Ve onu yüce bir mekana, makama, cennete yükselttik. İşte onlar
Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Adem aleyhisselamın zürriyetinden, neslinden ve Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim aleyhisselam ve İsrail aleyhisselamın zürriyetinden ve bizim hidayete erdirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı. Bundan sonra onların arkasından gelen nesil namazı ihmal zayi ettiler ve şehvetlere, nefsin arzularına tabi oldular. Artık yakında gay, cehennemde en alt bölümle karşılaşacaklar. Tövbe edenler, amenü olanlar ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir şeyle zulmedilmez. Adın cennetleri ki onları Rahman kullarına gıyaben vaat etti. Muhakkak ki o adın cennetleri onun Allah'ın vaadidir, yerine gelecektir. Orada boş söz işitilmez, sadece selam. Ve orada onların sabah ve akşam rızıkları vardır. Kullarımızdan takva sahibi olanları varis kıldığımız cennet işte budur. Ve biz Resul melekler, Rabbinin emri olmaksızın inmeyiz. Bizim önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olanlar O'nundur. Ve senin Rabbin seni unutmuş değildir. Semaların, yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Öyleyse O'na kul ol. O'nun kulluğunda sabırlı ol. O'nun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musun? Ve insan, ben öldükten sonra mı diri canlı olarak mutlaka çıkarılacağım der. Ve insan, daha önce o bir şey değilken, bizim onu nasıl yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun ki, sonra da onları ve şeytanları mutlaka haşredeceğiz, toplayacağız. Sonra onları mutlaka cehennemin etrafında dizüstü çökmüş olarak hazır kılacağız. Sonra bütün gruplardan onların hangisi Rahman'a karşı daha çok asi, azgın olduysa onları mutlaka ayıracağız. Sonra ona cehenneme maruz kalmayı en çok hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. Ve sizden biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz illa muhakkak ona cehenneme varacaksınız. Bu senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Ve ayetlerimiz onlara beyan edilerek okunduğu zaman kâfirler âmeni olan

daha zayıf olduğunu yakında bilecekler. Ve Allah, hidayette hidayete ermiş olanların hidayetini arttırır. Baki olan salih ameller, Rabbinin indinde sevap bakımından daha hayırlıdır. Ve dönüş, karşılığı olan mükafat bakımından da daha hayırlıdır. Öyleyse hala ayetlerimizi inkar ederek, bana mutlaka mal ve evlat verilecektir diyeni gördün mü? O, gayba muttali mi oldu? O, gaybı görüp bildi mi, vakıf mı oldu? Yoksa Rahman'ın indinde huzurunda bir ahd mı aldı? Hayır, öyle değil. Onun söylediklerini yazacağız ve ona azabı uzattıkça uzatacağız. Ve onun söylediği şeylere biz varis olacağız. Ve o bize fert olarak tek başına mal ve evladı olmaksızın gelecek. Ve onlar putperestler, kendilerine izzet şeref olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, öyle değil. Putlar onların ibadetlerini inkar edecekler ve onlara hasım karşı olacaklar. Onları kışkırttıkça kışkırtan, tahrik eden şeytanları kafirlerin üzerine nasıl gönderdiğimizi görmüyor musun? Artık onlar için acele etme. Biz sadece onlara günlerini saydıkça sayıyoruz. O gün muttakileri, takva sahiplerini Rahman'ın huzurunda izzet ve ikramla haşredeceğiz, toplayacağız. Ve mücrimleri, suçluları susamış olarak cehenneme sevk edeceğiz. Rahman'ın indinde ahd ittihaz edenlerden, Allah'tan ahd alanlardan başkası şefaate malik olamaz. Rahman bir çocuk ittihaz etti, edindi dediler. Andolsun ki siz çok kötü bir şey yaptınız, söylediniz. Bundan neredeyse semalar, gökyüzü parçalanacak ve yeryüzü yarılacak ve dağlar çökerek yıkılacaktı. Rahman'a bir çocuk isnat etmeleri sebebiyle. Ve Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz, olamaz. Semalarda ve yeryüzünde olan kimselerin hepsi mutlaka Rahman'a kul olarak gelecek. Andolsun ki onları tek tek adetlendirerek tespit etti, saydı. Ve kıyamet günü onların hepsi ona ferdi olarak tek başına gelecek. Muhakkak ki ameni olanları ve amilü salihat, nefs tezkiyesi yapanları, Rahman, muhabbet duyulanlar, sevilenler kılacak. Böylece biz onu, Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için. Ve onlardan önce nice nesiller helak ettik. Onlardan birini görüyor musun? Veya onların ufacık bir sesini duyuyor musun? Taha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 135 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Kur'an'ı sana meşakkat, güçlük olsun diye indirmedik. Huşu sahiplerine zikir, öğüt olsun diye. Arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir. Rahman, arşın üzerine istiva etti. Semalarda ve arzda ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar O'nundur. Ve sen sözü açıklasan da açıklamasan da muhakkak ki O, gizliyi ve daha gizliyi ve en gizliyi bilir. Allah ki O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Sana Musa aleyhisselamın haberi geldi mi? Bir ateş gördüğü zaman ailesine şöyle demişti. Durup bekleyin. Muhakkak ki ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kor, nur getiririm veya ateşin üzerinde nur

yanında hidayeti bulurum. Böylece oraya ateşin nurun yanına geldiği zaman ya Musa diye nida olundu. Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Şimdi pabuçlarını çıkar, şüphesiz sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ve ben seni seçtim. Öyleyse vahyolunan şeyi dinle. Muhakkak ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kul ol ve beni zikretmek için namazı ikame et. Muhakkak ki o saat kıyamet saati gelecektir. Bütün nefslere, herkese çalışmalarının karşılığının ceza veya mükafatlarının verilmesi için neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim. Öyleyse ona, kıyamet saatine, inanmayanlar ve hevesine, nefsinin afetlerine tabi olanlar, sakın seni ondan kıyamet gününe iman etmekten alıkoymasın. O takdirde sen de helak olursun. O sağ elindeki nedir ey Musa? O benim asamdır. Ben ona dayanırım, yaslanırım. Ve onunla koyunlarımın üzerine yaprak silkelerim. Benim için onda daha başka menfaatler, faydalar da vardır dedi. Allahu Teala, ey Musa, onu at dedi. Böylece onu attı. O zaman o hızla hareket eden, koşan bir yılan olmuştu. Onu al ve korkma. Onu ilk suretine, durumuna döndüreceğiz dedi. Elini koynunun yan tarafına koy, sok. Başka bir ayet mucize olarak kusursuz, lekesiz ve beyaz nurlu olarak çıkar. Büyük ayetlerimizden, mucizelerimizden birini sana göstermemiz içindir. Firavun'a git, çünkü o azdı. Musa aleyhisselam, Rabbim benim göğsümü şerh et, yar, aç dedi. Ve bana işimi kolaylaştır. Ve dilimden düğümü, peltekliği çöz. Sözlerimi idrak etsinler. Ve ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun. Onunla gücümü artır, beni güçlendir. Ve onu işimde bana ortak kıl. Seni çok tesbih etmemiz için. Ve seni çok zikredelim. Muhakkak ki sen bizi görensin. Allahu Teala, ey Musa, sana istediğin verilmiştir dedi. Ve andolsun ki seni bir kere daha nimetlendirdik, nimetlendirmiştik. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra onu denize, Nil nehrine bırakmasını vahyetmiştik. Böylece deniz onu sahile atsın. Benim ve onun düşmanı onu alsın. Ve gözümün önünde korumam altında yetiştirilmen için sana kendimden muhabbet, sevgi verdim. Kız kardeşin seni izleyerek yürüyordu. Seni saraya aldıkları zaman onlara şöyle diyordu. Size ona kefil olacak, emzirip bakacak birisine delil olayım mı? Bulmanızda yardım edeyim mi? Böylece seni annene döndürdük. Onun gözü aydın olsun ve mahzun olmasın diye. Ve birisini öldürmüştün. O zaman da seni gamdan, üzüntüden kurtarmıştık. Ve seni sınavlarla imtihan ettik. Böylece Medyen halkı içinde senelerce kaldın. Sonra kaderin gereği takdir edilen zamanda buraya geldin ya Musa. Ve ben seni nebi olarak kendime seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin ayetlerimle, mucizelerimle gidin ve benim zikrimi, beni zikretmeyi ihmal etmeyin. Daimi zikirde olun. Firavun'a ikiniz gidin. Muhakkak ki o azdı. O zaman ona yumuşak söz söyleyin. Böylece o tezekkür eder, anlar veya huşu duyar. O ikisi, Rabbimiz, gerçekten biz onun bize karşı ifrata, aşırı gitmesinden veya azgın davranmasından korkuyoruz dediler. Allahu Teala, ikiniz de korkmayın. Muhakkak ki ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm dedi. O halde ikiniz ona gidin,
ve ona şöyle söyleyin. Muhakkak ki biz senin Rabbinin iki Resulüyüz. İsrailoğullarını artık bizimle beraber gönder ve onlara azap etme. Sana Rabbinden ayet mucize getirdik ve hidayete tabi olanlara selam olsun. Muhakkak ki yalanlayanların ve yüz çevirenlerin üzerine azap olduğu bize vahyolundu. Firavun şöyle dedi. Öyleyse ikinizin Rabbi kimdir ya Musa? Hazreti Musa, bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını lütfeden, ihsan eden, sonra da hidayete erdirendir dedi. Firavun, öyleyse evvelki nesillerin durumu nedir dedi. Onun ilmi Rabbimin yanında bir kitap, Ümmül Kitap'tadır. Benim Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz dedi. Yeryüzünü size döşek, beşik yapan, orada sizin için yollar açan ve semadan su indiren O'dur. Sonra da O'nunla farklı farklı bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Muhakkak ki bunda akıl sahipleri için elbette ayetler, deliller vardır. Sizi ondan yarattık ve sizi oraya geri döndüreceğiz ve sizi oradan bir kere daha çıkaracağız. Ve andolsun ki ayetlerimizin, mucizelerimizin hepsini ona gösterdik. Buna rağmen yalanladı ve yalanında direndi. Sen bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmak için mi bize geldin ya Musa dedi. Öyleyse biz de sana mutlaka onun gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda bir zaman buluşma zamanı ve bizim ve senin ihtilaf etmeyeceğimiz uygun bir yer tayin et, seç. Musa aleyhisselam, sizin bizimle buluşma zamanınız zinet, bayram günü ve insanların toplandığı duhan, kuşluk vakti olsun dedi. Böylece Firavun döndü, gitti. Arkasından hilelerini topladıktan sonra geldi. Musa aleyhisselam onlara şöyle dedi. Size yazıklar olsun. Allah'a yalanla iftira etmeyin. Yoksa sizi azapla yok eder ve ona iftira edenler heba olmuştur. Böylece işlerini, hilelerini kendi aralarında görüştüler, tartıştılar ve gizlice konuştular. Bu ikisi gerçekten iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve üstün olan tarikatınızı, yolunuzu, dininizi yok etmek istiyorlar dediler. Firavun şöyle dedi. Artık hilelerinizi, sihirlerinizi toplayın. Sonra saf saf sırayla gelin. Ve o gün üstün gelen felaha, kurtuluşa, zafere ulaşmış olur. Ya Musa, asanı sen mi atarsın yoksa önce atan biz mi olalım dediler. Musa aleyhisselam, hayır siz atın dedi. Böylece onları attıkları zaman onların ipleri ve asaları kendisine onların sihirlerinden dolayı hızla hareket ediyor gibi göründü. Bu sebeple Musa aleyhisselam kendinde bir korku hissetti. Korkma. Muhakkak ki sen üstünsün dedik. Ve sağ elindekini asanı at. Onların yaptığı şeyleri yutacak. Onların yaptıkları sadece sihirbaz ilesidir ve sihirbazlar nereden gelirse gelsinler, felaha, kurtuluşa eremezler. Bunun üzerine sihirbazlar secde ederek yere kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. Firavun, size izin vermemden önce ona iman mı ettiniz? Muhakkak ki o, gerçekten size sihir öğreten, sizin büyüğünüzdür, ustanızdır. Bu durumda mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Ve sizi mutlaka hurma ağacına asacağım. Ve böylece hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcı imiş, gerçekten bileceksiniz dedi. Bize gelen mucizeler karşısında asla seni tercih etmeyiz, üstün tutmayız. Çünkü bizi O yarattı. Bu durumda sen
yapacağını yap. Fakat sen ancak bu dünya hayatında yaparsın, dediler. Muhakkak ki biz hatalarımızı ve ona karşı sihirden bize zorla istemeyerek yaptırdığın şeylerden dolayı bizi mağfiret etsin, affetsin ve günahlarımızı sevaba çevirsin diye Rabbimize iman ettik. Ve Allah daha hayırlıdır ve daha bakidir, kalıcıdır. Muhakkak ki kim Rabbine suçlu olarak gelirse, o takdirde mutlaka cehennem onun içindir. Orada ne ölür ne yaşar. Ve kim salih ameller nefs tezkiyesi yapmışsa ve ona Allah'a mümin olarak gelirse, o zaman işte onlar için yüksek dereceler vardır. İçinde ebedi kalacakları, altından nehirler akan Adn cennetleri vardır. Ve işte bu tezkiye olanların, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların mükafatıdır. Ve andolsun ki biz Musa aleyhisselama vahyettik ki kullarımla gece yola çıkıp yürü. Sonra da asanla vurarak onlar için denizde kuru bir yol aç. Firavun'un size yetişmesinden korkma ve suda boğulmaktan da endişe etme. Böylece Firavun ordusuyla onları takip etti. Bunun üzerine deniz onların üzerine öyle bir kapanışla kapandı ki onları tamamen örterek kapladı, onları suda boğdu. Ve Firavun kavmini dalalette bıraktı ve kavmini hidayetten men etti. Ey Beni İsrail! Sizi düşmanınızdan kurtarmıştık ve Tur'un sağ tarafında sizinle buluşmak üzere vaatleştik ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin ve onda yediğiniz şeylerde azgınlık, nankörlük etmeyin. Aksi halde size gazabım iner. Ve kimin üzerine gazabım inerse artık o heva olmuştur, nefsinin hevasına tabi olup dalalete düşmüştür. Ve muhakkak ki ben mürşidin önünde 12 ihsanla tövbe edenler ve ikinci defa amenu, kalbine iman yazıldığı için imanı artan mümin olanlar ve salih amel zikir yapanlar, nefsi ıslah edici amel işleyenler için mutlaka gaffarım, onların günahlarını sevaba çevirenim. Sonra onlar benim tarafımdan hidayete erdirilir, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştırılır. Ey Musa! Seni kavminden ayırıp sana acele ettiren nedir? Musa aleyhisselam, onlar benim izim üzerindeler. Benim arkamdan geliyorlar. Ve Rabbim ben senin rızan için sana gelmekte acele ettim, dedi. Allahü Teala, muhakkak ki biz böylece senin kavmini senden sonra imtihan etmiştik. Ve Samir'i onları delalete düşürdü, dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam esefle, üzülerek, gadapla, öfkeyle kavmine döndü. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatle vaat etmedi mi? Buna rağmen ahd süresi size uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizin gazabının üzerinize inmesini mi istediniz? Bu sebeple mi vaadimi sizden aldığım vaadi yerine getirmediniz, dedi. Sana vaat ettiğimizden kendi isteğimizle dönmedik. Ve lakin bize o kavmin zinetleri altın süs eşyaları yüklenmişti. Bu yüzden onları eritmek üzere ateşe attık. Sonra Samir'i de attı, dediler. Böylece onlar için ortaya böğüren bir buzağı heykeli çıkardı. Ve onlara Samir'i ve taraftarları, bu sizin ilahınız ve Musa'nın da ilahı. Fakat o unuttu, dediler. Onlara sözle cevap vermediğini ve onlara zarar veya fayda vermeye malik olmadığını görmüyorlar mı? Ve andolsun ki Harun aleyhisselam daha önce onlara şöyle dedi. Ey kavmim! Siz onunla sadece imtihan edildiniz. Ve muhakkak ki Rahman sizin Rabbinizdir. Artık bana tabi olun ve emrime itaat edin. Musa bize dönünceye kadar
ona kendimizi vakfetmekten, ibadet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz dediler. Musa aleyhisselam, ey Harun, onların dalalete düştüğünü gördüğün zaman onları uyarmaktan seni ne men etti dedi. Niçin bana tabi olmadın? Yoksa emrime isyan mı ettin? Harun aleyhisselam, ey annemin oğlu, sakalımı ve başımı, saçımı tutma, çekme. Gerçekten ben senin, İsrailoğulları arasında fırkalar oluşturdun, ikilik, düşmanlık çıkardın ve sözümü tutmadın, emrimi yerine getirmedin demenden korktum, dedi. Öyleyse ey Samiri, senin onlara hitabın neydi? Onlara ne söyledin, dedi. Samiri, ben onların görmediği şeyi gördüm. Resulün Cebrail aleyhisselamın izinden ayağının bastığı yerdeki topraktan bir avuç aldım. Sonra da onu erimiş madenin içine attım. Ve böylece bu nefsime bana güzel göründü, dedi. Musa aleyhisselam, artık git. Senin için söz konusu olan bütün hayatın boyunca bana dokunmayın demendir. Muhakkak ki senin için asla vazgeçilmeyecek bir vaat, ceza vardır. Ve ona ısrarla kendini vakfettiğin, taptığın ilahına bak. Onu mutlaka yakacağız. Sonra da elbette onu toz haline getirerek küllerini savurup denize atacağız, dedi. Sizin ilahınız sadece Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. İlim, ilmiyle her şeyi kaplamıştır, kuşatmıştır. İşte böylece geçmiş olan haberleri sana anlatıyoruz. Ve sana katımızdan zikri, Kur'an'ı verdik. Kim ondan yüz çevirirse, o zaman muhakkak ki o, kıyamet günü ağır bir yük, kaybettiği dereceleri yüklenir. Onlar, onda o yükün getireceği azabın içinde ebedi kalacak olanlardır. Ve kıyamet günü yüklendikleri onlar için ne kötü yüktür. O gün ki sura üfürülür ve mücrimleri o izin günü morarmış olarak haşredeceğiz, toplayacağız. Onlar aralarında dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizlice konuşacaklar. Onların söyledikleri şeyleri biz daha iyi biliriz. Yol bakımından onlara emsal olan sadece bir gün kaldınız diyecek. Ve sana dağlardan soruyorlar. O zaman onlara de ki, Rabbim onları savurup atacak. Böylece onu dağların yerini boş bir düzlük olarak bırakacaktır. Orada dağların yerinde bir eğrilik ya da bir engebe, alçaklık, yükseklik görmezsin. İzin günü kendisinde eğrilik olmayan davetçiye tabi olurlar. Rahman'a karşı sesler kısılır. O zaman hemsten, hafif fısıltıdan başka bir şey, ses işitmezsin. İzin günü Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden razı olduğu, tasarruf rızasının sahibi kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Allah onların önündekileri ve arkasındakileri, onların geçmişini ve geleceğini bilir ve onu ilim ile ihata edemezler, bilemezler. Hay ve kayyum olan Allah'a veçler herkes boyun eğdi ve zulüm yüklenenler heba cehennemlik oldular. Ve mümin kalbine iman yazılmış olarak salih, nefsi ıslah edici amel işleyen kimseler artık zulümden kendilerine haksızlık yapılmasından ve kazandıkları derecelerin azaltılmasından korkmasınlar. Ve böylece Kur'an'ı Arapça olarak indirdik. Ve onda vaat edilenleri açıkladık. Böylece takva sahibi olurlar veya onlar için bir zikir, ibret olur. İşte hak ve melik olan Allah yücedir. Ve Kur'an'ın tamamlanması hususunda onun vahyi, sana kada edilmeden, tamamlanmadan önce acele etme. Ve Rabbim, benim ilmimi artır de. Ve andolsun ki Adem aleyhisselama daha önce ahd verdik, fakat o unuttu. Ve onu azimli bulmadık.
ve meleklere Adem aleyhisselama secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O iblis direndi, secde etmedi. Bunun üzerine Adem aleyhisselama şöyle dedik. Ey Adem, muhakkak ki bu şeytan senin için ve zevcen eşin için düşmandır. Sonra sakının, dikkat edin ki sizin ikinizi de cennetten çıkarmasın. O zaman şaki olursunuz. Muhakkak ki senin için orada cennette acıkmak ve çıplak kalmak yoktur. Ve muhakkak ki sen orada susamazsın ve sıcaktan yanmazsın. Böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sona ermeyecek bir saltanata delalet edeyim mi? Ulaşmanı sağlayayım mı? Bunun üzerine ikisi de ondan, o ağaçtan yediler. O zaman ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Ve Adem Rabbine asi oldu, böylece azdı. Sonra Rabbi onu seçti. Böylece onun tövbesini kabul etti ve onu hidayete erdirdi. Allahu Teala şöyle dedi. İkiniz oradan aşağı inin. Hepiniz şeytan ve siz birbirinize düşman olarak. Bundan sonra benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa artık o dalalette kalmaz ve şaki olmaz. Ve kim benim zikrimden yüz çevirirse o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim, hayat vardır. Ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz. Kıyamet günü şöyle dedi. Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben daha önce görüyordum. Allahü Teala, işte böyle ayetlerimiz sana geldi fakat sen onları unuttun. Ve aynı şekilde senin yaptığın gibi o günde sen unutulursun dedi. İsraf edenleri, haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Ve ahiret azabı daha şiddetli ve bakidir, devamlıdır. Onlar hala hidayete ermediler mi? Onlardan önce nice nesilleri helak etmemize rağmen ki şimdi onlar, onların meskenlerinde dolaşıyorlar. İşte bunda nehy sahipleri, Allah'ın yasaklarına riayet edenler için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Ve eğer Rabbinden daha önce söylenmiş bir kelime, söz ve belirlenmiş bir müddet olmasaydı, onlara mutlaka bir ceza lazım gelirdi. O halde söylenen şeylere sabret ve Rabbini güneşin tuluğundan doğuşundan önce, güneşin grubundan batışından önce ve gecenin bir kısmında hamd ile tesbih et ve gündüz boyunca da tesbih et. Umulur ki böylece rızaya ulaşırsın. Ve onlardan bazılarına onları imtihan etmemiz için onlarla metalandırdığımız, faydalandırdığımız dünya hayatının ziynetlerine gözlerini dikme, imrenme. Ve Rabbinin rızkı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Ve ehline, ailene ve etrafındakilere namazı emret ve onun üzerinde namazda sabırlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Akıbet, en güzel sonuç takva sahiplerinindir. Bize Rabbinden bir ayet getirse olmaz mı? Dediler. Evvelki sahifelerde beyineler, ispat vasıtaları, deliller onlara gelmedi mi? Ondan önce gerçekten biz onları azapla helak etmiş olsaydık, muhakkak şöyle derlerdi. Rabbimiz, bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil, rezil ve rüsva olmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık. De ki, herkes beklemekte, öyleyse siz de bekleyin. Artık kim sırat-ı seviye, sırat-ı mustakim ehlidir üzerindedir ve kim hidayete ermiştir, yakında bileceksiniz.''

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da, bir nefse dizayn etmiş Şemsiyedi'de ve secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da İnsan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasretleri arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşir ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de İnsanlarla barışık bir durumda, Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse, o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiiller işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim ederse, işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sırf ve sükun halini yaşamaya başlar. İç dünyasında mutluluk, diyalektik kavganın sona ermesiyle, dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlar için yaşamak suretiyle, Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz zikir, yani zikrullah. Zikir kelimesi her şeyden evvel hatırlamak anlamına gelir. Zikir kelimesi bir ismin tekrarlanması istikametinde de kullanılır. Yukarıda ismi zikredilen falanca dediğimiz zaman gene zikir kelimesi kullanılıyor. Tezekkür bir konunun etraflıca konuşulması, neticelere bağlanması istikametinde kullanılıyor. O da zikir kelimesinden gelen bir kelime. Ama bu anlattığımız zikirlerin hepsinden daha önemlisi olan konu zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bu ya şimdi söylediğimiz gibi sesli zikir hüviyetinde olur veya şeklinde sessiz zikir olur. Ne yaptı? Ağzımızda dilimizle aynı kelimeyi tekrar ettik. Bir de dili de kımıldatmadan insanın iç sesiyle, içindeki sessiz sesle Allah'ı zikretmesi, dilini kımıldatmadan. Bu da zikirdir. Dilini kımıldatmadan bir iç zikir, sessiz zikir, hafî zikir, gizli zikir. Eğer ses çıkarmadan dilimizi kullanarak zikrediyorsak, bu sessiz zikirdir. Zikrettiğimiz dilimizin hareketinden belli oluyor ama sessiz zikrediyoruz. Ama eğer dilimizle kımıldamıyorsa, sesimizi de çıkarmıyorsak ama zikrediyorsak, o hafî zikirdir, gizli zikirdir. Bu zikirlerin daha ötesi kalp zikridir. Elinizi nabzınızın üzerine koyduğunuz zaman bir noktada iki damarı birden yakalayabilirsiniz. Hem atar damarı hem toplar damarı. O zaman kalbinizin bir atma, yani vücuda kan yayma, iki vücuttaki kanı tekrar geriye toplama olarak iki hamleyi ard arda yaptığını göreceksiniz. Bu çift hecede Allah kelimesinin tekrarıdır. Gene gizli zikir yapacaksınız. Ama bu sefer kalbinizi düşünerek yapacaksınız. Kalbinizin attığını ve topladığını düşünerek, kalbinizdeki sesle, kalbinizin çift atışına paralel olarak çift heceyle Allah'ı zikredeceksiniz. Bu zikir, gizli zikrin en önemli olan hüviyetidir. Kalp zikri bütün sahabenin zikriydi. Onlar daimi zikrin, zikri daimin sahipleriydi. Hem de kalp zikri olarak. Zikirlerini kalpleriyle yapıyorlardı. Ve bütün sahabe bu zikirleriyle İslam'ın 7 safhasını da yaşadılar. Öyleyse zikir farz mıdır? Ölçümüz her zaman Kur'an. Neden her zaman Kur'an? Çünkü Kur'an
direkt olarak Allah'ın kelamıdır. İnsanların onu teşhis ederken ve izah ederken katkılarını da ihtiva eder. Ama Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim, değişmeyen Kur'an'ın standartları içinde asırlar ne kadar geçerse geçsin hüviyetini korur. İlahi hüviyeti hep devam eder. Onun için Kur'an asıldır. Allah'ın bu kainat adı verdiğimiz sisteme son indirdiği, son peygamberine ait olan kitaptır ki nübüvvet Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la kapanmıştır. Peygamberlik mezhezesi son şeriat kitabını almıştır. Ve kainat var olduğu sürece bu şeriat kitabıyla idare edilecektir. Hüküm sahibi olacaktır. Öyleyse bugün Kur'an'ı tatbikata baktığımız zaman bir de bakıyoruz ki zikir Kur'an'ın farzları arasında mevcut değil. Ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcut değildir. Biz bunu defaatle söyledikten sonra bir akla evvel bilgisayarda kendi standartları içerisinde ilave yapmış o farzlara zikri de koymuş oraya. Sevgili kardeşlerim, biline ki ne söylüyorsak onu biz mutlaka Allah'tan alırız. Allah bize onun azatsız köleliğini nasip etti. Biz onun azatsız kölesiyiz. Onun esiriyiz. O bizim sahibimiz. Bizi konuşturan, sizlere dini bizim ağzımızdan öğreten odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu konuyu yıllar yılı incelemiş, A'dan Z'ye her noktasını kalbine yazılmış olan, yazmış olan birisi olarak konuşuyoruz. Yıllarca evvel bir müftü kardeşimizle Bursa'da yaptığımız konuşmada, konferans sonrası zikrin farz olup olmadığını sormuştuk. O da farz değildir demişti. Neye istinaden demişti? Demesinde haklı mıydı? Elbette haklıydı. Çünkü 32 farzı da biliyordu, 54 farzı da biliyordu ve dini öğrendiği üniversite ona zikrin farz olmadığını öğretmişti. Haklı mı? Tepeden tırnağa haklıydı. Ama herkesin içinde yaptığımız konuşma, zannediyorum 40-50 kişilik bir grup oluşmuştu orada. Konferanstan sonra bir başka yerde, Atatürk Caddesi üzerinde, bir başka yerde, Ticaret Bankası'nın üzerinde bir yerde hatırlıyorum. İsmini hatırlayamıyorum ama yeri hatırlıyorum. Orada yapmıştık konuşmayı ve o da haklı olarak demişti ki hayır farz değildir. Biz de o zaman ayetler vermiştik ona. Sevgili kardeşlerim, şundan emin olunuz. Biz o zamanki Bursa müftüsü olan kardeşimizi çok takdir etmişizdir. Onu küçültmeyi hiçbir zaman aklımızdan geçirmeyiz. Sadece dini öğretinin Kur'an hakikatlerine uymadığını söylemek sadedinde bunu söylüyoruz. Ve onu haksız olarak değil, görevini yapmayan bir kişi olarak tanımlamak suretiyle değil, haklı görerek söylüyoruz konuyu. Çünkü ona öğretilmemişti. Okuduğu din ilmi üniversitede ona bunu vermemişti. Vermediğine göre haklı mıydı? Elbette haklıydı.
Ve o zamandan bu tarafa Kur'an öğretisini devreye aldığımız zaman net ve açık bir faktör görüyoruz sevgili kardeşlerim. Zikir farzdır. İşte Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah Teala burada Allah'ın değil de Rabbinin ismiyle zikret diyor. Rabbimizin ismi Allah. Onun için biz de Allah'ın ismiyle zikret diyoruz. Neticenin değişeceği konusunda değiliz. Çünkü zikrimize hep Allah Teala'nın bize yaptırdığı zikir Allah, Allah, Allah şeklindedir. Rabbim, Rabbim diye zikretmiyoruz. Allah, Allah diye zikrediyoruz. Ne gördük sevgili kardeşlerim? Zikir farz. Peki, çok zikir farz mı? Yani 24 saatlik bir zaman parçasının yarısından fazlasını zikretmek farz mı? Yani başka bir ifadeyle zahit olmak farz mı? Züht hayatını yaşamak farz mı? O da farz. Günün yarısından daha fazla zikir de farz. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenüs kürullâhe zikren kesira. Ey amenü olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Kim bunlar? Bunlar çok zikirle zikredenler, zahit olanlar. Her gün 12 saatten daha fazla zikreden herkes züht makamının sahibi olur. Her fizik vücudunu teslim etmek için hazır hale gelmiştir. Kısa bir zaman sonra bu kişi mutlaka fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Önemli olan yarım gün handikapını atlayabilmek. Öyleyse ne görüyoruz? Günün yarısından daha fazla zikir de farzmış. Allah'ı günün yarısından daha fazla zikret emri var Kur'an-ı Kerim'de. Çok zikirle zikretmek, bir de bunun zıttı az zikirle zikretmek. Az zikir, azla çoğu birbirinden ayıracak olan faktör ne? Günün bütünü. Yarısından daha fazla zikreden her gün çok zikir yapıyor demektir. Günün yarısından daha çok zikir yapıyor demektir. Günün yarısından daha az zikreden de günün yarısından daha az zikir yapıyor demektir. Hak ve adalet mekanizması 24 saatin 12 saatini ifade eder. Ayırım yapabilmek için. Peki daimi zikir farz mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, daimi zikir de farzdır. Nisa suresinin 103. ayeti kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de o takdirde Allah'ı zikredin. Feskürün Allah'a kıyamen kuuden, kıyamen ayaktayken, kuuden otururken ve ala cunubihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir sevgili kardeşlerim. Ya ayaktadır, birinci hal, ya oturuyordur, ikinci hal, ya da yatıyordur. Ve yatarken Allah Teala yan üstü yatmanızı uygun görüyor. Yan üstü yattığınız zaman kıbleyi sağa alacak şekilde yattığınızda, yan üstü yattığınızda yüzünüz ve göğsünüz kıbleye karşı gelir. Ve başka bir avantajınız oluşur. Kulağınız yastığın üzerinde birazcık kımıldatırsanız, o zaman kulağınızda basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını hissedeceksiniz. Ve uyuyana kadar kalbinizin atışlarına paralel olarak dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edin. Başardıktan bir süre sonra
Sabah uyandığınızda da sabah namazı için veya teheccüd namazı için kalkarken uyandığınızda bakacaksınız ki aynı tempoyla aynı ses iç dünyanızda yankılanıyor. İşte o gece daimi zikrin ilk adımını attınız demektir. Yatarken zikirle yattınız ve uyandığınız zaman da hala iç sesinizde o yankılanma devam ediyor. Kalbinizin her çift atışında Allah kelimesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zikir ibadetlerin neresinde yer alır? Zikir ibadetlerin en üstünde yer alır. Belki aranızda hala okullarda öğretilen o öğretiyi söyleyecek olanlar vardır. Namaz dinin direğidir, en büyük ibadet namazdır diyecek olanlar vardır diye düşünüyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim hiç öyle söylemiyor. Sevgili kardeşlerim, ne olurdu halimiz acaba bizim? Eğer Allah-u Teala bize bu hakikatleri öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeseydik, o zaman hepimizin gideceği yer cehennem olacaktı sevgili kardeşlerim. Çünkü din müessesesi insanları kurtarabilecek olan bütün vasıflarını kaybetmiş 14 asırda. Bu İslam dini. Ondan evvel Hristiyanlarda dinin kurtarıcı vasıfları kaybolmuş. Ondan evvel Yahudilerde dinin koruyucu vasıfları, kurtarıcı vasıfları kaybolmuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim açıkça bunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hristiyanların ve Yahudilerin büyük kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşıydılar. Öğrettiği şeylerin bir değeri olmadığını iddia ediyorlardı. Hristiyanların da Yahudilerin de büyük kısmının bu iddialarına karşın hem Yahudilerin hem de Hristiyanların içinde bir takım küçük gruplar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler indikçe kendi yaşadıkları hayatla inen ayetlerin aynı şeyler olduğunu görerek gözyaşı döküyorlardı, sevinç gözyaşları döküyorlardı. Kur'an bunları açık açık anlatıyor. Peki şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Yahudilerin de Hristiyanların da büyük çoğunluğunun dini unutması gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra İslam alemi de dinini unutmuş durumda. Sevgili kardeşlerim, bütün dünyada bunu konferanslarla bütün dünyaya Allah bu canı bu tende bırakırsa mutlaka ulaştıracağız. Bu konuda Allah'ın gerektirdiği dizaynın hamdolsun ki sahibi olduk ve artık şartlar adım adım bizleri bir dünya konferanslar dizisine doğru yaklaştırıyor. Allah-u Teala engelleri birer birer hamdolsun ki kaldırıyor. Yani önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar, sonra da İslam büyük kitleler olarak dinlerini unutmuşlar. Hepsinin içinde küçük gruplar dinlerini aynen yaşıyorlar. İşte biz, bize tabi olanlar, biz de bir büyük grup değiliz. Henüz küçük bir grubuz. Henüz sözün üzerinde durun sevgili kardeşlerim. Çünkü şu anda dünya üzerinde bu konunun açıklama yetkisi öğretilerek bize verildi.
Biz dini kendimizden öğrenmedik. Biz dini okullardan da öğrenmedik. Arapçayı da doğru dürüst bilmeyiz. Ama dinimizi, kainatın yegane dinini iyi değil, çok iyi biliriz. Bunu ne kadar rahat söylüyorum? Neden? Çünkü bunu yapan ben değilim. Bunu Allah yaptırıyor. Onun için çok rahat bir standartta size söyleyebiliyorum ki, evet, şu anda dünya üzerinde kainatın yegane dinini bizim seviyemizde anlatabilecek olan bir kişi yaşamıyor. Öyleyse bir kısım saflar buna övünme diyebilirler. Neşeleri bilir. Ama sevgili kardeşlerim, övünen kişi kimdir? Kendisinde sahip olmadığı şeyleri vehmetmek suretiyle başkalarına caka satan kişi. Hamdolsun ki Allah-u Teala bize tevazuu öğretti. Allah-u Teala bize vakur olmayı öğretti. Öyleyse kim incelerse şunu görecektir ki dünya üzerinde bütün dinleri birleştirebilecek olan bir kişi yaşıyor. Dinlerin birbirinden hiçbir ayrılığı bulunmadığını söyleyebilecek olan bir kişi yaşıyor. Öğretisi Allah'tan olan birisi. Sevgili kardeşlerim, 30 yaşına kadar dinin dışında yaşamış olan birisi konuşuyor sizinle şu anda. Hem de solcu. Teftiş heyetinin en solundaki kişi. Entelektüel olmak için neler yapmaya çalıştı? Ukala. Sırf ukalalık etmek için ekonomiye en iyi standartlarda öğrenmek mecburiyetinde hissetti kendisini. Ve Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzun süre çalıştı. İşte o ukala, o benim. Herkese caka satmak için, etrafımdaki insanlara haddlerini bildirmek için hep ukalalık ettim. Ama dinimi hiç mi hiç yaşamadım, hiç bilmedim. 30 yaşında Allah'ın dininin ne olduğu konusundaki ilk izlenimlerim oluştu. Sevgili kardeşlerim, Dayı Bey benim ilk mürşidimdi. 10 yıl sürdü beraberliğimiz. 10 yıl içinde ben arkamda güvenebildiğim bir mürşidimin varlığı sebebiyle çok rahat bir insandım. İnsanlara caka satmak için sevgili kardeşlerim, operayı sevebilmek için ne kadar gayret sarf ettim biliyor musunuz? Ama başaramadım. Beethoven'i sevmek için, Chopin'i biraz seviyorum, o devre dışı. Mozart'ı sevmek için ne kadar gayret sarf ettiğimi bilemezsiniz. Ne zaman onları dinlersem sanki karanlık bir mağaradayım ve etraftan mağaranın duvarları bana yaklaşıyormuş gibi hissettim. Kısaca entelektüel olamadım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Hanya'yı, Konya'yı onu kaybettiğim zaman anladım. Onun değerinin ne büyük olduğunu ancak onu kaybettiğim zaman anladım. Demişti ki, neden sen beni bulmadın da ben seni buldum? Bunu ileride Allah-u Teala sana söyleyecek. Gerçekten yani o zamanki havayı ben hiçbir zaman din konusunda bir ilmin, bir araştırmanın sahibi olamazdım, olmam mümkün değildi. Oruç da tutmazdım, namaz da kılmazdım,

ile tanıştık, tasavvufa adım attık. İşte o zaman hayatı öğrendim sevgili kardeşlerim. Hayatın yaşanmaya değer harika bir şey olduğunu öğrendim. On sene boyunca da mürşidim var diye en ufak bir gayretin sahibi olmadım hiçbir konuda. Tabiatıyla Allah'ın yardımı söz konusuydu. İşte zikri Dayı Bey bana öğretti. Zikir müessesesi hayatımın en kıymetli şeyi haline geldi. Onun gösterdiği fizik ötesi bütün olaylar beni Allah'a her gün biraz daha, biraz daha, biraz daha bağladı. Bağladı ama kulağım eksilmedi. Adım adım manevi hedefe doğru giderken çok yavaş bir gidişti. Şu fizik standartlardaki ilimleri bir bir en iyi derecede öğrenmek için adım adım gayretlerin sahibi oldum. Özellikle iktisat üzerine çok çalıştım. Sonra bir gün Dayı Bey rahmetli oldu. Ondan sonra bir boşluk devresi geçirdim birkaç sene. Hayatımdaki en hüzünlü devredir. Sonra menzilde Ahmet Reşit Hazretlerine tabi olduk. Evvela onun Ankara'daki bir yetkilisine Zeki Hoca, sonra da beraber menzile gidip Muhammed Raşid Hazretlerine tabi olduk. Ve tasavvufun asli hüviyetiyle yaşanması o devrede teşekkür etti. Sevgili kardeşlerim, bunları niye anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Bir defa daha tekrar ediyorum ki biz orada da bir şey öğrenmedik. Çünkü mürşidimiz Türkçeyi doğru dürüst konuşmazdı. Ve de öyle uzun sohbetlerde yapmazdı. Zeki Hoca'dan da bir şeyler öğrenmek pek mümkün değildi. Ama Allah Teala bizi yetiştirmek üzere bize çok şeyler gösterdi, çok şeyler öğretti. Sevgili kardeşlerim, neyi biliyorsak onları hep Allah'tan öğrendik. Ve öğrendikçe dinin insanlar eliyle hangi ölçüde dejenere olduğunu gördük. Zikrin değerini öğrendik. Ve bütün hedeflere gitmenin yegane yolunun zikirden geçtiğini gördük. Zikir sadece kendisini sevdiren bir müessese değildir. Zikir diğer ibadetlerin de sevgisini oluşturur. Diğer ibadetler zikir sevgisi oluşturamaz ama zikir diğer bütün ibadetleri size sevdirir. İşte o zikir denilen müessesedir ki Allah Teala bizi aldı zikrin başından sonuna kadar ulaştırdı. Daimi zikir. Ondan sonra da irşat makamına ulaştırmak ve zikrin tesbihe dönüşmesi. Ve manevi alanda Allah'ın bizim için uygun gördüğü merhaleler, ilerlemeler

Devrin imamlığı. Sevgili kardeşlerim, bunları bir övünç vesilesi olarak söylemiyorum. Samimi olarak varlığımı koyuyorum ortaya ki ben bir hiçtim. Ve de o yıllarda gerçekten ukala bir insan olarak tanınırdım. Ama Allah bana öyle şeyler öğretti ki başka insanlar onları bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bütün bu hedeflere bizi götüren en kuvvetli vasıta zikir idi. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Gerçekten en büyük ibadet zikir midir? Bakınız ne diyor Allah Teala Ankebut 45'te? Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Onlara sana kitaptan öğrettiğimiz şeyleri oku, anlat, tilavet et. Ve ekum salat. Ve namaz kıl. İnne salat, salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Senin namazın, daimi zikrin sahibi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in namazı. Ve le zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki mutlaka Allah'ı zikretmek, zikrullah ekberdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti olan zikirden de daha büyüktür. Namaz kılmak olan zikirden de daha büyüktür. Üç zikirden en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Bu zikrullahın namaz olduğunu iddia eden saflar var. Allah-u Teala açık açık üç tane zikirden bahsediyor Ankebut 45'te. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Kur'an'ın kendisi zikirdir. Namaz kılmak o da bir zikirdir. Ama zikrullah da bir zikirdir. Ama zikrullah diğer ikisinden daha büyük bir zikirdir. En büyük ibadet zikirdir. Peki bu zikir ne mene bir şeydir ki böyle bu kadar büyük olarak değerlendiriliyor Allah Teala tarafından? Eğer velayet yolunu seçmişseniz sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz sizi hedefinize erdirecek olan zikirden daha büyük bir silah mevcut değildir. Ne yapar bu zikir? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidinize ulaşacaksınız. Ve tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda kalbinizin içine Allah imanı yazacak. Başınız üzerine devrin imamı gelip sizin ruhunuzu Allah'a gönderecek. Kendisi gelip başınızın üzerine yerleşecek. O zaman bizi tanıyacaksınız orada. Sevgili kardeşlerim, devrin imamının ruhunun başınızın üzerine gelip yerleşmesi ve kalbinize iman yazılması neyi ifade eder? Zikirle bütünlenen bir tamı ifade eder. Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesle, ister sessiz, ister kalpten nasıl zikir yaparsanız yapın. Bu noktadan itibaren yaptığınız zikir sizin göğsünüze Allah'ın katından rahmet, fazl ve rahmet, salavat adlı iki grup nur gönderir. İkisinde de rahmet nurları uçaktır, kargo uçağıdır. Fazıllarla salavat nurları yüktür, kargodur.
ve nurlar daima ikişer ikişer gelir. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse ne olur? Bu nurlar madde bir, sadece zikirle gelir. Göğsünüze gelir. Göğsünüzden Allah'ın yardığı yarıktan geçerek kalbinize gelir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin göğüslerini Allah Teala yarar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. O zaman bu insanlar mürşitlerine ulaştıktan sonra zikir yapmaya başlarlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ve bu zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı bu iki grup nuru çeker, o kalbe ulaştırır. Göğüsten içeri giren nurlar kalbe ulaşırlar. Ve kalbe ulaştıkları zaman kalbin rabani duhulünün içinde, menfezinin üstünde bulunan yuvarlak kapıyı aşağıya doğru iterler ve zülmani menfezi kapatırlar. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, yine Allah'ın katından gelen rahmetle salavat, o kişinin göğsünden kalbine ulaşır. Kalbe girer, birkaç dakika içinde kalp bütünüyle rahmet, faz ve salavatla dolar. Bütün karanlıklar kapı dışarı edilir. Ne olur böyle bir husus tahakkuk ederse? Böyle bir husus tahakkuk ederse, sevgili kardeşlerim, bakınız ne oluyor? Allah, mürşidinize ulaştığınız zaman kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Başınıza gelen devrin imamının ruhu, size ait olan ruhu Allah'a geri gönderiyor. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince ona ihtar ediyor ki senin Allah'a mülaki olma günün, yevmit telakin geldi. Vücudu terk edip Allah'a doğru yola çık diyor. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp devrin imamının dergahına ulaşacaktır. İşte böyle bir olayda zikir yapmak ruhunuzun Allah'a doğru olan yolculuğunun kesin kılavuzudur. Zikirsiz hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Oysa ki üzerinize defalarca farz kılınmış olan bir husus. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmakla mükellefsiniz. İşte Müzemmil 8 Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruhunuzun Allah'a ulaşması farz kılınıyor. Zümer 54 ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Önce ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra da iradeni teslim et, diyor Allah Teala. Böyle bir olayın, ruhumuzun Allah'a ulaşmasının gerçekleşebilmesi sadece zikirle mümkündür. Başka hiçbir ilacı yok. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesiyle ters kutupların sahipleridir. Manyetik alan sahibidir ikisi de. Ve iman kelimesi kalbinizin duvarına yazılmıştır. İman kelimesi fazlaları kendisine çeker ve rapt eder. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur başlangıçta. Bu afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarlar. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isterler. Ama gelen fazıllar bunun tam zıttıdır. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmaya programlanmışlardır. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye. İşte nefsinizin kalbinde sizi Allah'a yaklaştıracak olan olaylar dizisi burada başlar. Adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesinin anahtarı ise zikirdir. Zikirle Allah'ın katından gelen evvela rahmet mürşidinize ulaşmadan evvel %2'lik bir bölümde nefsinizin kalbinde yerleşir. Ondan sonra fazıllar nefsinizin kalbi tarafından
kabule başlanır. İman kelimesi fazılları kendisine çeker. Çünkü zıt kutup fazıllardadır. Nefsinizin kalbinde ilk %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde, ruhunuz zemin kattan birinci gök katına kadar yükselir. Nefse emaredesiniz. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi inne nefsele emaretin bissu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem diyor Hazreti Yusuf. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Öyleyse rahim esmasıyla tecelli Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerde oluşur. Ve onların bütün günahları örtülür. Ve sevapları günahlarından fazla olur. Daha mürşidine ulaşmadan evvelki işte budur. Mürşide ulaştıktan sonra nefs tezkiyesi başlar. Kişinin kalbine ulaşan bu rahmet fazla salavattan fazıllar kişinin nefsinin kalbinde %7'yi tamamladığı zaman ruh birinci gök katına yükselir. İkinci defa %7 fazıl birikimi ruh ikinci katta nefsi levvame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Ve la uksumu nefsin levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. İkinci defa %7 nur birikimi. Ruhunuz ikinci gök katında. Nefsi devam edesiniz. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülhimedesiniz. Ve Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَاَتَّقْفَاهَا. Allah Teala Şem suresinin 8. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. O nefse takvası ve fücuru ilham edilir. Üçüncü gök katındasınız. Bir daha %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Fecir 28 ve Ela bi zikrullahi tatmeynül kulübü. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalbin mutmain olması ancak Allah'ı zikretmekle mümkündür. İşte konumuzun özü bu. Ve nefsimizin kalbindeki nurlar burada dördüncü defa %7 fazıl içeriyor. Ruhumuz dördüncü gök katında. Sonra Allah'tan razı oluyoruz. Beşinci defa %7 nur birikimi. Allah da bizden razı oluyor. Altıncı defa %7 nur birikimi. Ruhumuz beşinci ve altıncı gök katlarına ulaşıyor. Fecr suresi 27. ve 28. ayetler. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. İşte beşinci ve altıncı basamaklar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Beşinci ve altıncı gök katları. Ve nefsinizin kalbinde yedinci defa %7 fazıl birikimi nefsi tezkiye. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Neden? Çünkü Allah ezelde söz vermiştir nefs tezkiye olacağına dair ve tasfiye olacağına dair. Ve ruhu Allah'a ulaşır. İlallahül masir. Allah'a geri döner diyor Allah Teala. İşte nefsinizde 7 kademe tezkiye %49 nur eder, fazıl eder. %2 de başlangıçtaki rahmetle beraber nefsinizin kalbindeki nurlar karanlıkları burada aşar. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, düşmanlık, haset, isyan, iftiralar, nefret, hepsi nefsinizin afetleriydi.
bu afetlerde %51 azalma sağladınız. Neyle sağladınız? Zikirle. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin zikri üzerine Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat o kişinin kalbine ulaşır ve kalbine gelip yerleşmeye başlar. Yerleştikçe afetler azalacağı için kişinin mutluluğu her gün biraz daha artar. Asıl mutluluk ise ileride daimi zikirdedir. Bu noktadan sonra kişi zikrini artıracaktır. Ruhu Allah'ın zatında yok olacaktır. Fena makamının sahibi olacaktır. Sonra zikir daha artacaktır. Kişiye Allah'ın katında bir taht ihsan edilecektir. Beka makamındadır. Sonra zikri günün yarısını aşacaktır. Kişi züht makamındadır. Sonra da nefsinin kalbinde %80'i aştığı zaman nurlar, o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olacaktır. Nefsinin kalbinde hala %19 karanlık olan fizik vücut, bu karanlığı hiç umursamaz. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirir, yasak ettiği fiilleri asla işlemez. İşte burası fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu yerdir. Nefsinizin kalbinde %80'i aşkın nur oluşmuştur. Ve bundan sonrasında daimi zikirdir. Ne zaman zikri daime ulaşırsanız, hani uyurken zikirle uyuyorsunuz, uyandığınız zaman gene zikirle uyanıyorsunuz, hayatınızın her saniyesinde o zikir size eşlik eder. O zikrin size eşlik etmesi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu eşliğe dikkatle bakın. Nefsinizin kalbinde %100 nur birikimi oluyor daimi zikirde ve böyle olduğu için nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. %100'ü nurla dolmuştur. %98 fazıl, %2 rahmet. Fizik vücudunuzdan sonra nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. Ulu'l-elbab oldunuz. Ulu'l-elbabın tarifini veriyor Allah Teala. Li ulu'l-elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulu'l-elbablar için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur, buyuruyor Allah Teala. Bu daimi zikirdir, nefsin teslimidir. Ve 28 basamağın 25.sindesiniz. 25. basamaktasınız. Ulu'l-elbab makamındasınız makamlardan. Ve sonra size bu makam boyunca yerlerin melekûtu gösterilir. 7 kat cehennem gösterilir. Zemin kattaki dergah gösterilir. Ana dergah, devrin imamının dergahı. Ve bundan sonra ne zaman gök katları gösterilmeye başlanırsa o zaman irşada ulaştınız demektir. Yani nefsinizin kalbi halis oldu demektir Allah'ın nurlarıyla. Ve gök katları birer birer gösterilir. Gösterilen gök katları bütün güzellikleri ihata eder. Birinci gök katı, ikinci gök katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı, yedinci gök katının 7 tane alemi, Sitret-i Münteha'ya kadar her yeri görürsünüz. Bu nokta daimi zikirde, Ulu'l-elbab makamında 7 defa kalbiniz müzeyyen olmuştur. İhlas makamında İrşada ulaştığınız noktada 7 defa daha olmuştur. 14 defa müzeyyen olmuştur. Ve tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. 7. gök katının Sitret-i Münteha'sını, yani indi ilahinin en yüksek noktasını gördüğünüz zaman. Sevgili kardeşlerim, o zaman nefsinizin kalbi
Bu 28. basamakta salah makamında önce günahlarınız örtülür, sonra salah nuru verilir size, sonra günahlarınız sevaba çevrilir. Neden soruluyor bu? Tövbe-i nasuha davet edilip de tövbe-i nasuhunuzu gerçekleştirdiğiniz zaman. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde burada bu noktaya geldiğiniz zaman günahlarınız sevaba çevrildiği zaman bu son sevaba çevrilmedir. Arkasından Allah Teala mutlaka iradenizi teslim alır ve iradenizi teslim aldığı zaman olay bitmiştir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar Allah Teala size, iradenizi teslim alır. O noktadan itibaren Allah Teala size devamlı emirler verecektir. Siz de devamlı olarak bu emirler muvaciyesinde Allah'ın gerçeklerini tahakkuk ettireceksiniz. İrşat makamının sahibi kılınacaksınız. İşte sizi sıfırdan bu noktaya götüren husus Allah'ın zikridir. Sadece zikir Allah'ın katından rahmetle fazlı ve rahmetle salavatı Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kalbine ulaştırır. Mürşidine ulaşmadan sadece rahmetle fazl gelir. Ve kalbin içine sadece rahmet sızabilir. Ama asıl işlev, tezkiye işlemi mürşidinize ulaşıp tabiyetten sonra başlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki insanı bütün merhalelere götüren şey nefsinin kalbindeki afetlerin faziletlerle değişmesi. Ve öyle bir noktaya ulaşırsınız ki nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. Kalmazsa ne olur? Kalmazsa siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neden? İç dünyanızda kavga bitmiştir. Nefsinizle ruhunuz arasında devamlı kavga vardı. Nefsiniz afetlerden oluşuyordu. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyordu. Yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek istiyordu. Ruhunuz da tam aksine Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek istiyordu. Yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyordu. Öyleyse her an iç dünyanızda kavga vardı. Diyalektik bir kavga. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bu kavga sıfırlanmıştır. İç dünyanızda kavga bitmiştir. İç dünyanızdaki kavganın bitişi dışa yansıyacaktır. Başka insanlarla olan kavganız bitecektir sizin cephenizden. Onlar sizinle kavgaya devam edebilirler, hiç aldırmazsınız bile. Çünkü onlara karşı kin duyamazsınız. Öfke duyamazsınız. O insanlara öfkelenemezsiniz. Siz onlara sadece acırsınız. Ve daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızdaki kavga bittiği için kimseyle paylaşılamayacak bir şeyiniz artık yoktur. Size göre düşman kalmamıştır. Onlar size düşman olmakta varsın devam etsinler. Dış dünyanızdaki kavga da bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerinize gelince emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de Allah'ın size emrettiği her şeyi A'dan Z'ye gerçekleştiren birisiniz. Hangi sebeple? Allah size onları yaptırıyor, siz yapmıyorsunuz. Öyleyse Allah'ın yardımıyla emirler ve nehirler cephesindeki her şeyi tam Allah'ın istediği gibi yerine getiren birisiniz. O zaman emirler cephesinde de her şeyi yerine getirdiğiniz için mutlusunuz. Nehirler cephesinde de mutlusunuz. İç dünyanızda mutlusunuz, dış dünyanızda mutlusunuz. Allah'ın emirlerinde de, yasaklarında da, Allah ile olan ilişkilerde de mutlusunuz. Dört başı mamur bir mutluluk. Neyle sağladınız sevgili kardeşlerim? Bunu yapan şey zikirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle sohbetin zevkine payan yok.
Ama zaman adı verilen Allah'ın en kıymetli hazinesinde devamlı geçiyor. Ve bir saatimizi daha burada tamamlamış bulunuyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki zikir adlı konumuzu inşallah burada tamamlamış oluyoruz. Mutlaka konunun her seferinde bir başka tarafında eksiklik vardır. Ama bu konuda ilk defa anlatmıyoruz zikri. Evvelkilerle de karşılaştırın. Birinde var olan ötekinde yoktur. Her seferinde yeni bir şeyler, her yeni kasette alırsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda sizlere veda ederken Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği beraber yaşıyoruz. Bir mutluluğu yaşıyoruz. Sizlerle bir mutluluk sohbetinde bulunurum. Mutluluk. Uğruna yaratıldığınız yegane şey bu. Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Çünkü siz insansınız. Allah Teala'nın kainatta yarattığı en üstün mahluk. En üstünsünüz çünkü bütün kainat sizler için yaratılmış. Diyor ki Allah Teala Câsiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Musahhar kıldık diyor. Bütün gökler, bütün yerler, bütün kainat biz insanlar için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunun için varız. Allah Teala bizden sadece mutlu olmamızı istiyor. Öyleyse mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavgaların bittiği, barışın her cephede tahakkuk ettiği bir güzelliktir mutluluk. İç aleminizde kesintisiz bir sulh ve sükun. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bittiği yer. Nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu, ruhunuzun bütün hasletlerine paralel olan faziletlerin nefsinizin kalbini tamamen doldurduğu, nefsinizin de ruhunuzun da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir özelliği yaşama. Bu iç dünyanızda mutluluktur. İçinizdeki kavga sona ermiştir. İçinizdeki kavga bitmiştir. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona erdiği için sulh ve sükun içinde yeni bir hayata başladınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Daimi zikirle olgunlaşan bir meyve, nefsinizin kalbinin bütün afetlerden temizlenmesi hali, nefsinizin de faziletlerle süslenerek ruhunuz gibi, ruhunuzun hasletleri gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyeceği bir hüviyete kavuşmanız. Ruhunuzla nefsiniz arasındaki kavganın böylece sıfırlanması, sulh ve sükunun iç dünyanızda yerleşmesi. Peki dış dünyanızdaki durumunuz ne? Dış dünyanızda da aynı şey söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dış dünyanızda ne var? Dış dünyanızda başka insanlar var. Nefsinizin kalbindeki afetler yok olmuşsa, Allah'ın bütün emirlerini uyguluyorsanız, bütün davranışlarınız başkalarına huzursuzluk verici değil, onlara yardım edici, huzur verici davranışlar olacaktır.
Nefsinizdeki bütün afetler yok olup ruhunuzun bütün hasletleri sizde faziletler adıyla oluşmuşsa nefsinizin kalbinde Allah'ın yasak ettiği şeyleri işlemeyeceksiniz. Başka insanların hiçbir zaman kalbini kırmayacaksınız. Onları gücendirmeyeceksiniz. Onlara zulmetmeyeceksiniz. Hiçbir zaman böyle bir işlem sizden sadır olmayacak. Eğer böyleyseniz, başkalarıyla aranızdaki kavga bitmişse, o zaman dış aleminizde de sulh ve sükun tesis etmiştir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Sizin açınızdan kesintisiz bir sulh ve sükun hali kurulmuştur, tesis edilmiştir. Öyleyse başka insanlarla ilişkilerinde de aynı sonuç söz konusu. Peki ya Allah'ın emirleri ve nehiileri orada daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ın bütün emirlerini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta mutlak olarak gerçekleştiriyorsunuz. Daimi zikre ulaşmışsanız iç dünyanızda nefsinizin zikre iştiraki fizik vücudunuzun kalbinin her çift atışında iç dünyanızdaki bir sesin Allah Allah diye yankılanması söz konusu. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeniz söz konusu. Öyleyse bütün emirler, bütün nehiler bütünüyle yerine getiriliyor. Böylece Allah'ın emirleri cephesinde de, nehileri cephesinde de tam bir sülf ve sükun halinin sahibisiniz. Öyleyse işte bu mutluluktur. İç dünyada, dış dünyada, Allah ile olan ilişkilerde kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Ve söz konusu olan şey sadece sizin mutluluğunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk müessesesi. Saadet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi, bir saadet rehberi, reçetesi ve bir saadet garantisi olarak indirmiş. Bu söylediğim iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde o muhteşem mutluluğu yakalayabilmeniz olayı neye bağlı? Sizin o saadete layık olmanıza bağlı. Biliniz ki İslam'da, tasavvufta, Hz. İbrahim'in Hanif dininde üçü de aynı şeydir. Tasavvuf İslam'ın sadece yaşanmasıdır, hayata geçirilmesidir. Aynı şey söz konusudur. Mutluluğu yaşamak için ehil olmak mecburiyetindesiniz. Cennete mi girmek istiyorsunuz? Allah Teala inanılmayacak kadar kolay bir sebeple bunu size bahşetmiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse o benim cennetime mutlaka girer. Yetmez. Ben onu kendime ulaştırırım. Ben onu evliyam kılarım. Allah'ın evliyası olur. Evliyasından birisi olur. Allah'ın velisi olur.
Ve o üçüncü kat cennetin sahibi kılınır benim tarafımdan diyor. Ve de diyor, dünya mutluluğunu da yarısından fazlasını mutlaka ona tattırırım diyor. Bunu diyor garanti ederim. Allah Teala saadetinizi garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a mutlaka Allah Teala onu ulaştırır. Bakınız ne diyor Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Bunlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları, bu dileyenleri seçtiklerinden, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Garanti veriyor Allah Teala. Peki ulaşmak nedir? Ruhun Allah'a, siz bu dünya hayatını yaşarken ulaşması hidayettir. Ruhunuzun hidayete ermesi ise sizi Allah'ın velisi kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir müessesenin Allah-u Teala tarafından size hediye edilmesi bir garantiyi ifade ediyor. Cennete girmeniz garanti ediliyor. Diyor ki Allah-u Teala Vel Asr'ı suresinde Vel Asr İnnel insane lefî husr illellezîne âminû. Asra zamana yemin olsun. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennemdir. Allah Teala diyor ki Müminin 103'te kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları günah tartılarından az olursa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Burada da diyor ki Allah Teala onlar hüsranda olanlar değillerdir. Onlar hüsranda olanlardan hariçtirler. Yani onların gidecekleri yer cehennem değildir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Amin olanların. Amin olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer Allah'a inanıyorsa insanlar, birinci şart. Eğer ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanıyorlarsa, ikinci şart. Bunun üzerlerine 12 defa farz kılındığına inanıyorlarsa, üçüncü şart. Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde Allah'ın mutlaka kendilerini Allah'a ulaştıracağını, ruhlarını Allah'a ulaştıracağını kesin şekilde bilerek, yakin hasıl ederek kesin şekilde biliyorlar ve buna inanıyorlarsa, işte bu insanlar Allah'ı diledikleri zaman bu özelliklerle diliyorlar. Bu dört özellik Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin temel faktörleridir. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse cehenneme gideceklerine inananlardır. Beşinci inanç. Allah'a ulaşmayı dilerlerse cennete gideceklerine ve dünya saadetinin de yarısından fazlasına ulaşacaklarına inananlardır. Altıncı şart. Altıncı özellikleri
Ve onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bunların bilincinde olarak, bunlara tam bir inançla inanarak dileyenlerdir. İşte Allah Teala bu insanları mutlaka seçmiştir ve Allah'a ulaşmayı diledikleri için, yani Allah'a yöneldikleri için mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, kurtuluş için Allah'ın zatına ulaşmak gerekli değil. Allah'a ulaşmayı dilemek gerekli ve yeterli. Cennete bir insanın girebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilerse mutlaka cennet saadeti onundur. İşte böyle bir dizaynda sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Dileyenlerin Allah'a ulaşmayı dilemek de dahil tam 7 tane özellikleri var. Söylediğimiz özellikler. Ya dilemeselerdi ne olacaktı? Dilemeselerdi gidecekleri yer cehennem olacaktı. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı, hayattayken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Ayetlerimizden gaflette olanlardır, diyor Allah-u Teala. Ve sonra ne diyor? Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, hüsranda olanlar, kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme gidiyorlar. Hüsranda olanların durumu ne? Kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla. Öyleyse cehenneme gidecek onlar, hüsranda olanlar, kaybettikleri dereceler fazla. Özellikleri tek bir özellikte, parantez içine hepsini alabilirsiniz. Kim olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemiyorlarsa Allah'ın cennetine girmeleri mümkün değil. Kim olurlarsa olsunlar, ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında hiçbir şey onları Allah'ın cennetine götüremez. Dikkat edin, burası cennetin başlangıcıdır. Birinci kat cennet. Salt Allah'a ulaşmayı dilemeye açıktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah neyi garanti etmiş? Allah'a ulaşmayı dilerseniz dalaletten kurtulacağınızı, Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine gireceğinizi Allah garanti etmiş. Cennet, cennet dedikleri birkaç huri, birkaç melek, birkaç huri diyor Yunus. İsteyene vergil ani, bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse Allah'ın istediği ne zaten? Bana seni gerek, senin sözünün gereğini gerçekleştirmemiz. O Allah'a ulaşmamız, Allah'ın zatına geri dönmek mecburiyetinde olan ruhumuzu ona ulaştırmamız. Sevgili kardeşlerim, ulaştırmamız desem de aslında realite bu değil. Biz ulaştırmıyoruz. Bu ruhun biz hayattayken Allah'a ulaşma müessesesi Allah-u Teala tarafından kurulmuş ve insanlık tarihi boyunca hep Allah tarafından gerçekleştirilmiş. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunun manası ne? Bunun manası 21. basamak. Bunun manası nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin mutlaka yok olması. Bunun manası şeytanın hakimiyetinin, insan üzerindeki hakimiyetinin
%51 azalması, %100'den %49'a düşmesi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada ne var? Allah'ın bir muhteşem vaadi. Hemen hemen bedavadan Allah'ın cennetine girmek. Neden hemen hemen bedavadan diyoruz? Çünkü sadece bir dileğiniz kafi. Allah'ın sizden beklediği şey sadece bu dileğin sahibi olmanız. Geri kalan mı? Her şey Allah'a ait. Bir kısım insanlar var. Hadi canım sen de. Ben mi cennete gireceğim? Sahabeden bile 10 tanesine cennet vaat olunmuş, geri kalanı cehenneme gidecekler. Böyle söyleyen saflar da var. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe cennetin sahibidir. İşte Allah-u Teala'nın Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde söylediği, diyor ki Allah-u Teala, kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa, dikkat edin, tabi olanlar sahabedir. Onların hepsi felaha erdiler diyor. Cennet saadetine hepsi ulaştı diyor Allah-u Teala. Kimdir sahabe? Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler diyeceksiniz şimdi birçoğunuz, bizi ilk defa dinleyenler. O yanlış kültürün tesiri altında bunu söyleyecekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenler. Hayır değil sevgili kardeşlerim. Hayattayken ona tabi olanlar. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere kalp gözümüzdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Kimlerden bahsediyor? Benim ve bana tabi olanların diyor. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, görenler değil. Putperestler de görmüş. Şeytana tapanlar da görmüş. Hristiyanlar da görmüş. Yahudiler de görmüş. Herkes görmüş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi. Ama bu görenler sahabe değiller. Sahabe onu görenlerin arasında ona 10 tane ihsanla tabi olanlar. Tabiyet yoksa sahabe olmak yok. Öyleyse Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime ne söylüyor? Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimmiş kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor. Sahabeden bahsediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bana tabi olanlar. Tabiyet dinin vazgeçilmez bir kalesidir. Tabiyet olmadan kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Kişiye mürşit sevgisini veren, hidayetçi sevgisini veren Allah'tır.

yapıştırmak üzerinize Allah Teala tarafından 12 defa farz kılınmış. Allah Teala'nın bunu yapmaktan muradı ne? Muradı sizi bedavadan sadece bir tek dilekle kendisine ulaştırmak ve evliya yapmak. Evliya veliler demek. Veli de dost demek. Allah dostu yapmak. Herkes Allah dostu olabilir. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Herkes bir tek dilekle Allah'ın dostu, evliya olabilir. Herkes üçüncü kat cenneti bir tek dilekle hak edebilir. Allah'a ulaşmayı gerçekten dilediği anda bu mesele tamamlanmıştır. Efendim ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah'a ulaşamıyorum. İbadetlerimi yapamıyorum. Namazlarımı kılamıyorum. Böyle bir şey söyledikleri zaman onlara deyin ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemiş değilsin. Çünkü bu söylediklerim var ya, eğer Allah'a ulaşmayı dileseydin, ruhun Allah'a ulaşana kadar geçecek olan 3-4 aylık devre içinde, 5-6 aylık devre içinde sen mutlaka namazı sevecektin, zikri sevecektin, ibadetleri sevecektin. Allah da mutlaka seni 10 tane ihsanla mürşidine ulaştıracaktı ve mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktı. Kim derse ki ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor, ona deyin ki sen yanlış söylüyorsun. Allah'a ulaşmayı dileseydin, Allah'a ulaşmış olacaktın. Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'a ulaşamayan hiç kimse olmamıştır. Peki ama o kişinin ömrü vefa etmezse, etmesin. Etmediği takdirde ölecek kişi. Öldüğü zaman ruhu gene Allah'a ulaşacak. Ama normal şartlarda Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi öldüğü zaman ruhu Allah'a ulaştığında o kişi Allah'ın cennetine giremez. Kim olursa olsun, hangi şartların sahibi olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi öldüğünde onun Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Hiçbir şekilde. Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayet-i kerimesi bunu net olarak söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun da cehenneme gitmesi mümkün değildir. Ruhunuzu bu sebeple ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya 12 defa farzla davet edildiniz. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Çünkü ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman cennet saadetinin 3. katının sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısından fazlasının sahibisiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 12 tane ayet-i kerime Allah-u Teala hepimizi ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya davet ediyor. 12 defa farz, 12 defa davetiye çıkarmış bize. 1. Zümer 54. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azabe sümme la tünsarun. Diyor ki Allah Teala, üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yönelmekle kalmayın. Biz sizi kendimize ulaştırırız.

bize teslim olursunuz. Öyleyse Allah'a teslim olun. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah'a yönelmezseniz o zaman yardım olunmazsınız diyor Allah-u Teala. Ne demek bu? Ne yardımı? Allah'ın yardımı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir adam, Allah'a ulaşmayı dileyen ikinci bir adam, Allah'a ulaşmayı dilemeyen adama Allah'ın hiçbir yardımı olmaz. Kendi zatını ulaştırmak konusunda. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o Allah'a ulaşmaz. Allah onu, yani onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte bu Allah'ın ulaştırma yardımıdır. Kişiyi evliya kılma yardımıdır. Kişiyi cennet sahibi kılma yardımıdır. Dünya saadetinin en az yarısını ona sağlama yardımıdır ve garanti edilmiştir Allah-u Teala tarafından. Öyleyse mutluluğunuz garantide. Allah mı davetiye çıkarmış size Kur'an-ı Kerim'le? 12 defa. İkinci davetiye Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel. Ona ulaşmak üzere harekete geç ve böylece takva sahibi ol. Birinde en iyi bir kullanıyor, birinde münibine kullanıyor. Aynı kök. Allah'a yönelme, ulaşmayı dileme ve ulaşma. Kim dilerse, kim yönelirse mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacak. Şura 13. Onun için yönelme, ulaşma demek. Allah'a yönelme, Allah'a ulaşma demek. İstisna yok. Kişi sağda kalsa Allah'a ulaşacak, ölse de Allah'a ulaşacak. Ama hayattayken ruhu Allah'a ölmüş gibi kabul edilecek, Allah'a ulaşmış gibi kabul edilecek. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah-u Teala. Ruha. Dördüncü ayet-i kerime. Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Hazreti Nuh'un Allah'a söylediğini unutmayın. Diyor ki ben bugüne kadar bu insanları gece gündüz sana davet ettim. Senin yoluna çağırdım. Sana ulaşmaya çağırdım. Sadece aralarından birkaç tanesinin firar etmesine sebebiyet verebildim. Firar, kaçma ve sığınma demek. Hazreti Nuh'un gayretleriyle birkaç kişi Allah'a, Allah tarafından ulaştırılmış. Yani Allah'a, bu dünyadan Allah'a firar etmişler. Sevgili kardeşlerim, bu 5. ayet-i kerime. Dördüncü ayet-i kerime, affedersiniz. 5. ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse ve yönelerek kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Sen de aynı yoldan, sırat-ı müstakim üzerinden sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. 6. ayet-i kerime Yunus 25 diyor ki Allah-u Teala, Allahu yedu darüsselamü yehdi men yeşayü ila sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'ın selam yurduna ulaştırması, teslim yurduna ulaştırması kimi? Dilediği kişiyi.
Allah'ın dilediği kişi. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne yaparmış onları? Sırat-ı müstakime ulaştırırmış. Sırat-ı müstakim, insanları Allah'a ulaştıran yolun adı. Ne diyor Allah-u Teala Nisa 125'te? Kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı, Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka Allah onu, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Başka bir ayet-i kerimede. Bu ayet-i kerime, Allah onu sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Allah onu kendi zatına ulaştıracaktır. Öyleyse Allah-u Teala ile kişinin ilişkilerine baktığımız zaman, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ilişkide ne görüyoruz? Allah'ın kişiyi kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırması. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yolun adı. Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesinde işte bu sırat-ı müstakim bana istikametlenmiş yoldur diyor Allah-u Teala. İstikameti ben olan bir yoldur. Bana ulaştıran yoldur diyor. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu hayattayken. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tevettül ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Her şeyden kesilerek ulaş diyor Allah-u Teala. Her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Allah-u Teala'nın dizaynı işte bu dizayn. Her şeyden kesilerek Allah'a dön. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu muhtevaya dikkatle bakın. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah'a dönüşünüzü üzerinize farz kılıyor. 8. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ki Rad 21'de وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ruhun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğu kesinlik kazanıyor Rad 21'de. Sonra Şura 47'de Allah Teala buyuruyor, üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Daveti gördük Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde, 25. ayet-i kerimesinde Allah zatına davet ediyor. Öyleyse 9 oldu. 10. ayet Enam 152. Ve bi ahdillahi efu haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu. Allah ile Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhunuzu da beçinizde, nefsinizi de Allah'a, iradenizi de Allah'a teslim edin. Birincisi ruh, hepsinin teslimini ifa edin diyor Allah Teala. Üzerimize farz kılmış Enam 152 ile. 10. ayet-i kerime. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki
işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize yükledik. Allah'a verdiğiniz ruhunuzu Allah-u Teala'ya ölmeden evvel ulaştırma konusundaki misakinizi üzerinize yükledik diyor Allah-u Teala. Misak, ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması, yani Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmak. İşte bakınız, Rad 20 Allah Teala buyuruyor. Ellezine yufune bi ahdillahi, onlar Allah'ın ahdini ifa edenlerdir. İfa ederler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak, ve misaklerini nakzetmezler, bozmazlar. Onların Allah'a verilmiş misakleri vardır. Herkesin var. Hepimiz ezelde Allah'a misak vermişiz. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağımıza dair. Peki sonra ne diyor Allah Teala? Onlar misaklerini bozmazlar. اَلَّذ۪ينَ لَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكَ. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكَ. Misaklerini bozmazlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? وَالَّذ۪ينَ, ve onlar, يَسُلُونَ, ulaştırırlar. Vasıl ederler. Ma şeyi, emrallahı, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi, ona en yusale, ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ne oldu? 11. ayet-i kerime oldu. 12. ayet-i kerime Nisa 58. Allah Teala buyuruyor. İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine, yani Allah'a teslim etmenizi, tevdi etmenizi, ulaştırmanızı, vermenizi emreder diyor Allah Teala. Ne olmuş? Üzerimize 12 defa Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. 12 defa bize davetiye çıkarmış. Benim cennetime girin diye. Cennet davetiyesi, hem de 3. kat cennetin davetiyesi. Dünya mutluluğunun davetiyesi. %50'den fazla dünya mutluluğu. Öyleyse bu ayetler, Kur'an'ın ayetleri ise Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil midir? Hı? Ne diyorsunuz sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Ne diyorsunuz? Elinizdeki Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi, bir mutluluk davetiyesi değil mi? Ben lafın gelişi bir diyorum. Gördünüz ki 12 defa 70'ten fazla ayetle Allah insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağını, ulaştığından bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Kur'an-ı Kerim 73 tane ayet-i kerime ile Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasından bahseden, 12 defa bu hedefe davetiye çıkaran, böylece sizi mutlaka cennet saadetine de, 3. kat cennet, dünya saadetinin %50'sinden fazlasına da mutlaka ulaştıracak olan bir saadet davetiyesi. Ve aynı zamanda mutluluğun garantisi. Ne diyor Allah Teala? Kim
bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Şura 13. Kulları Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Kimleri seçmez? Seçmeyecekleri belli. Kasitle Allah'a ulaşmayı yok sayan, hidayeti yok sayan, vuslatı yok sayan, kendileri Allah'a ruhlarını döndürmedikleri gibi, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi, başkalarını da hidayet yolundan men eden insanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, tekzip edenler, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, küfredenler, Allah'ın ayetlerini örtenler, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip de Allah-u Teala tarafından seçilmeyenlerdir. Çünkü Allah-u Teala sadece Allah'a ulaşacak olanları bırakır. Seçebilmek için sadece onları seçer. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa seçilirler. Eğer bilmiyorlarsa Allah'a ulaşmayı dilemenin bir farz olduğunu, o insanlar mutlaka seçilirler. Seçilmeyenler inatla Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını ayetleri yalanlayarak, inkar ederek ve örterek, gizleyerek insanları Allah'ın yolundan kim men ediyorsa onlar seçilmez Allah-u Teala tarafından. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ne diyor? Ben onları mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşırsanız ne olur? Çok basit. Üçüncü kat cennet sizin olur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: Kim Allah'a olan yemin, misak ve ahdini gerçekleştirmezse onların gidecekleri yer cehennemdir. Kim misakini gerçekleştirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Ve aynı surenin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin cennete mutlaka gireceğini söylüyor Allah Teala. 198. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylüyor. Takva sahiplerinin cennete gireceğini. Yeminleri yerine getiren, ruhunu Allah'a ulaştırma konusundaki Allah'a verdiği misaki yerine getiren, kim misakini yerine getirirse onlar takva sahipleridir diyor Allah Teala. Misakini yerine getiren kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle o insanları kendisine ulaştırmayı garanti ediyor ve ulaşanları ise cennetini almayı garanti ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah-u Teala Allah'a teslim olmayı farz kılıyor. Ruhu ve için, nefsi, iradeyi. Hidayete ermeyi farz kılıyor. Ruh ve nefs. Ruh ve nefs ve irade açısından hidayete ermeyi farz kılıyor. Yani gene Allah'a teslim olmayı, Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim ederek dört kademe kulluk emrediyor Allah-u Teala. Yedi kademelik bir
safalar dizisinde dört tane teslim, dört tane kulluk. Farz kılıyor üzerimize. Kim Allah'ın kulu olursa onları mutlaka cennetle mükafatlandıracağını açıkça söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibidir. Diyor ki Allah Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine aminüttekullâhe Ey amin olanlar takva sahibi olun. Vebtegû ileyhil vesilete ona Allah'a ulaşmaya vesile olanı isteyin Allah-u Teala'dan isteyin diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel bir dizayn içerisinde olduğunu sizlere anlatıyorum.

ومحتوى هذا her şey çok güzel değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bir hiç karşılığında, sadece bir dilek karşılığında dünya saadetinin yarısı ve Allah'ın bunu garanti etmesi. Öyleyse 12 defa davetle Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bunu gerçekleştirenin mutlaka Allah-u Teala'nın cennetine ulaştıracağı, dünya saadetinin yarısını o kişiye mutlaka temin edeceği Allah-u Teala'nın bir garantisidir. Kim amel olmuşsa takva sahibi olmuştur. Diyor ki cennet takva sahipleri için hazırlandı diyor Allah-u Teala. Ve işte davet olunduğunuz cennet budur. Hadi buyurun içeri girin diyor Kaf 32. Peki Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir saadet rehberidir. Çünkü o mutluluğa, saadete nasıl ulaşacağımızı gösterir. Nasıl ulaşacakmışız? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o saadete mutlaka ulaşacak olan birisidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın cennet saadetinden üçüncüsü, dünya saadetinin yarısı bu kadar basit bir sonuçla, bu kadar basit bir şeyle, bir dilekle mutlaka gerçekleşiyor. Kişi bundan sonra Allah'a tevekkül ederse 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim edecektir. 28. basamağın 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve böylece bir sonuca ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya geldik. Bir defa daha bir güzelliği yaşadık. Bir defa daha mutluluğu terennüm ettik. Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi, bir saadet garantisi ve bir saadet rehberi olduğunu tezekkür ettik. Öyleyse Allah'ın yolunda daha büyük mutlulukları hepinize Yüce Rabbimizin nasip etmesi için dualar ederek sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki sohbetimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu akşamki konumuz irci-i emri bir ölüm emridir konusundaki bir hurafenin Kur'an'da mevcut olmadığını söylemek. İrci-i ila Rabbiki, yani Rabbine geri dön emri bir ölüm emri değildir. Ruhun Allah'a ulaştırılmasının emridir. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız, üzerimize hayattayken ulaştırmamız devamlı olarak Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Gelin şimdi konumuza esas teşkil eden ayetlere bakalım. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte Allah Teala ruha da veçhede, yani fizik vücuda da, nefse de açık açık emirlerini vermiş. İrci'i ila Rabbiki, Rabbe geri dönüş emridir. Kur'an-ı Kerim intiharı yasak kılmıştır. Kim intihar ederse o kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Hangi şartlar içinde nasıl intihar ederse etsin. İntihar etmek bir kişinin kendisini öldürmesi demek. Kim intihar ederse, yani kendini öldürürse, o kişinin gideceği yerin mutlak olarak cehennem olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim intiharı kesin şekilde reddeder, yasaklar. Allah'ın verdiği hayatı kimse geri alamaz. Her kim intihar ederse, burada Allah Teala onun talebini kabul etmiş ve onun ölümüne müsaade etmiş demektir. Ve o kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Buradaki söylediği irci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön sözüdür. Ve bir insanın Allah Teala'ya geri dönüşü 7 tane kademeden geçerek, 7 tane gök katı aşarak Allah'ın zatına ulaşmasıyla oluşur. Bu gök katlarının aşılması ise nefs tezkiyesinden bir olayın mutlaka vücut bulmasını gerektirir. Nefs tezkiyesinin
5. ve 6. mertebeleri, 5. ve 6. kademeleri radiye ve mardiye kademeleridir. Kişinin Allah'tan razı olması, Allah'ın da o kişiden razı olması, kişinin Allah'tan razı olması radiye, Allah'ın o kişiden razı olması mardiye kademesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bu ayet-i kerimesiyle nefs tezkiyesini gerçekleştirmemizi bize emretmiş oluyor. Ve kim nefsini tezkiye ederse o kişinin felaha ulaşacağı şöyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve nefsin ve ma sevvaha. Kat eflaha ben zekkaha. Ve nefsin ve ma sevvaha. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Kat eflaha ben zekkaha. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Ve nefse ve onu sevva edene, dizayn edene diyor Allah Teala. Kasem olsun ki biz o nefse ilhamda bulunuruz. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. İşte nefs tezkiyesinin sonucu açık bir şekilde emrediliyor. Allah Teala ruhu da, fizik vücudu da ve çi de, nefsi de Allah'a teslim etmeyi üzerimize farz kılıyor. Öyleyse nefsin tezkiyesi bize neyi sağlar? Onu göz önüne aldığımız zaman şunu görüyoruz. Kim nefsini tezkiye ederse o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Fatır suresi 10. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse, yani nefsinin o kapkaranlık olan kalbini, afetlerle %100 dolu olan kalbini, %50'den fazla Allah'ın nurlarıyla imla ederse, yani doldurursa, o zaman o kişi nefsini tezkiye eder ve bunu kendisi için yapmış olur diyor Allah Teala. Kim bunu yaparsa, nefsini tezkiye ederse Allah'a geri döner ruhu, Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir hüviyette çıkıyor karşımıza. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılıyor. Allah Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin şekilde inanırlar ki Rablerine ilka olacaklardır.
ruhlarını Rablerine mülaki kılacaklardır. Dünya hayatını yaşarken bunlar huşu sahipleridir. Öyleyse Allah-u Teala'ya insan ruhunun ölmeden evvel ulaşması üzerimize farz mıdır? Bakın ne kadar açık bir şekilde Allah-u Teala farz olduğunu söylüyor. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor Allah-u Teala. Allah'ı zikretmek suretiyle Allah'a ulaş. Eğer zikir yoksa ruhun Allah'a ulaşması da gerçekleşemez. Farzdır. Ruhumuzun Allah'a ulaşması bu ayet-i kerimeyle farz kılınmış Müzzemmil 8. Bu bir emir midir? Kur'an-ı Kerim'de hangi konu bir emir şeklinde tecelli etmişse o üzerimize bir farz hüküm doğurur. Evet, bir emirdir. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah Teala bir şeyi Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılmış. Ve bu kıldığı farzı mutlaka gerçekleştirmemizi istiyor. Emir. Kur'an-ı Kerim'de hangi konu emir şeklinde yer almışsa o bir farzdır. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması bu ayetle de farz kılınmıştır. Allah-u Teala'nın konumuza sebep olan, konumuzun mehazını teşkil eden Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde ne geçiyordu? Bir defa daha söyleyelim. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircii ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fetkuli fi ibadi vetkuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına baktığımız zaman bu üçüncü ayet-i kerime ruhu Allah'a ulaştırmaksa dediğinde Allah'ın üçüncü ayet-i kerimesi irci'i ila rabbike demek, Rabbine rücu et demek, Rabbine geri dön demek, geri dönerek Rabbine ulaş demek. Ruhumuza Allah Teala emir veriyor. Ve teslim ile gerçekleşen bir olgudur bu. Ruhun Allah'a teslimiyle. Allah Teala Zümer 4'te buyuruyor ki ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabl en yetekumul azabe sümme la tunsarun. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsen üzerine azap gelir diye Allah Teala ayet-i kerimeyi şöyle açıklıyor. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Teslimlerden ilki ruhumuzun Allah'a teslimidir. Üzerimize farz mıdır? Elbette farzdır. Ve Allah Teala kaç defa oldu? Üçüncü defa oldu. Farz kılıyor Müzzemmil 8. Birinci ayet-i kerime. Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesi irci'i ila rabbiki Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş emri. İkinci ayet-i kerime.
hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmak ve bu üçüncü ayet-i kerime üzerine azap gelmeden Allah'a geri dön, Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol. Yöneldikten sonraki ilk teslim ruhumuzun teslimidir. Bu üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Allah Teala buyuruyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Allah'a kaçarak Allah'a sığınmak demek Allah'ın zatına ruhun ulaşması demek. Nitekim hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İnnel hüda hüdallah. Âl-i İmran 73. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir diyor Allah Teala. Demek ki hidayet ruhumuzu biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilirse o hidayete erer. Ruhun Allah'a ulaştırılması, ruhun Allah'a teslimini ifade eder. Nisa 58'de Allah Teala اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا buyuruyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Emanetleri çoğul kullanmış emanet ama sahibini, ehlini tekil kullanmış. Emanetler çok ama sahibi bir tane. Ruh da bir emanettir. Ruh emanetini teslim ettiğimiz zaman fizik vücudumuz emanet olur. Onu teslim ettiğimiz zaman nefsimiz emanet olur. Onu teslim ettiğimiz zaman irademiz emanet olur. Bütün emanetleri onların sahibi olan Allah'a teslim etmemiz üzerimize farz kılınıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepimizin görevi emanetlerimizi o emanetlerin sahibi olan Allah'a teslim etmektir. Bunlardan bir tanesi de ruhun Allah'a teslimidir. Ve irci'i ila rabbiki emri ruhumuzun Allah'a geri dönüşünün kesin ve açık emridir. Nasıl bir insanın ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaşır? O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mümkündür bu. Şura 14'te Allah Teala diyor ki Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan, o seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah-u Teala'ya ulaşamaz. Allah onları kendisine ulaştırmaz. Kimleri ulaştırır? Seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri. İşte üzerimize farz kılınan, defaatle farz kılınan ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması, Allah-u Teala'nın temel emridir. Ruh, Allah'tan gelmiştir, bize üfürülmüştür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, وَنَفَاهَ ف۪يهِ رُوْهِهِ biz onun içine ruhumuzdan üfürdük. Sonra diyor ki, ve sonra bu üfürdükten sonra, ruhumuzu üfürdükten sonra onlara görme, işitme ve idrak etme hastalarını verdik diyor. Fuatler verdik diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza ve hepimizi birinci derecede alakadar ediyor. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak
mecburiyetindeyiz. Ve görülüyor ki irci-i emri bir intihar et, kendini öldür emri asla olamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim intihar edenin mutlaka cehenneme gideceğini söylüyor. İrci-i emri ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Bunun yolu da zikirdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileme noktasından evvel insanlar olayları yaşar, olayları değerlendirirler. Olayları yaşayan ve değerlendiren insanlar eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse onların gideceği yer cehennemdir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen kişi sevgili kardeşlerim mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamakta oluşan bir olaydır ve kişiyi mutlaka birinci kat cennete götürür. Bundan sonra Allah Teala o kişinin üzerinde tecelli edecektir. Onu gören, işiten, idrak eden hale getirecektir. O kişinin kalbine ulaşacaktır. O kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. O kişinin kalbine zikriyle rahmet nuru gönderecektir. Böylece nefsin kalbinde ilk %2 nur birikimi gerçekleşecektir. Ondan sonra kişiyi zikir yapmaya devam edecektir. Nefsinin kalbindeki her %7 bu zikir sebebiyle nefsinin kalbine gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar her %7 nefsin kalbinde yerleşmesinde ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta bir kat yükselecektir. İşte bu seyri sülük zemin kattan birinci kata çıkmayı ilk %7 nur birikiminde gerçekleştirir. Nefse emaredir bu. Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ نَفْسَ لَيَمَارَتٍ بِسُّٰي اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki nefs şerri emrediyor. Burası şerri emreden nefs kademesi, nefsi emmare. Kişi bu noktadayken Allah'a ulaşmayı diliyor ve Allah Rahim Esma'sıyla tecelli ediyor. Söylediğimiz olaylar cereyan ediyor. Ve kişi 14. basamakta mürşidine ulaşıyor. Taviyeti 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan bu kişinin 7 tane de nimet almasına sebebiyet veriyor. Nefs tezkiyesinin başladığı yer burasıdır. 14. basamak tabiyet noktası. Ve ruh, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği için vücuttan ayrılıyor. Kişinin kalbine iman yazılıyor. Nefs tezkiyesi burada başlıyor. Kalbe giren nurlar ilk %7 nefsi emarede kişi. İkinci defa %7 fazıl birikimi nefsin kalbinde. Nefsi levvame. Kıyamet suresinin ikinci ayet girmesi. Fela uksumu bin nefsi levvameti. Hayır öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor. Nefs afetleri hala faal ve de bizim günah işlememize sebebiyet veriyor. Kişi günah işlemek istemiyor ama nefsi işletiyor. Bunun için nefsini kınıyor, levme diyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Ve nefsin ve ma sevvaha ve elhamaha ve fücuraha kat eflaha men zekaha diyor Allah Teala. O nefse ve onu dizayn edene, sevva edene, o nefse takvası ve fücuru ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse
o kişi felaha erer diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesiyle Allah'ın zatına ulaşılır. Burası üçüncü kademesi, üçüncü gök katı, kişi Allah'tan ilham almaya başlamış. Dördüncü kademe nefsi mutmainne. Kişi Allah'tan razı oluyor. Allah da ondan razı olacak daha sonraki kademelerde. Ama bu kademede kişi Allah'ın kendisine verdiği her şeyden razı ve her şey onu mutmain kılıyor. Allah'ın verdiği her şey onu tatmin ediyor. Ela bi zikrillahi tatmainul kulub diyor Allah Teala. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Burası ruhumuzun dördüncü gök katına ulaşmasını ifade eden nefs-i mutmainne kademesi. Sonra Allah'tan razı oluyoruz. Daha sonra Allah da bizden razı oluyor. Birincinin adı diye, beşinci gök katını, ikincinin adı mar diye, altıncı gök katını ifade ediyor. Konumuzun temelini teşkil eden Fecr 27, 28, 29, 30. ayetler. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, yani dördüncü gök katındaki nefs, radiyeten var diye Allah radiyeten Allah'tan razı ol, var diye Allah da senden razı olsun. Ruha sesleniyor, irci'i ila rabbiki. Beşinci ve altıncı gök katları, beşinci ve altıncı defa %7 nur birikimi, fazla birikimiyle gerçekleşir. Ve yedinci gök katı nefs tezkiyesi, Fatır suresinin 10. ayet-i kerimesi. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a döner. Dönüş Allah'adır, ruhu Allah'a ulaşır, Allah'a döner. İşte ruhun irci'i ila rabbiki emrinin sonucu buradadır. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Ve buraya kadar olan kesim Allah'ın bize bir nimetidir, hediyesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah söylediğimiz gibi bu konuda garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime mutlaka ulaştırırım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın indinde

sahibi olur. Ve irci'i ila rabbiki emrinin gereği yerine getirilmiş olur. İşte sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuzun ulaştığı nokta burası. İnsanoğlu Allah'a söz vermiş, Allah üzerine farz kıldığı için mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde. Ama bunun için kendini zorlaması gerekmiyor. Çünkü Allah Teala da ona söz vermiş. Eğer sen diyor bana ulaşmayı dilersen, ben senin ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Sen sadece dileyeceksin, dilemek senin işin. Ulaştırmak benim işim diyor Allah Teala. Sen dileyeceksin, ben ulaştıracağım. İyi ama kişi namaz kılmayı sevmiyor, oruç tutmayı sevmiyor, zikir yapmayı sevmiyor. Allah'a göre hiç önemli değil. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka zikir zevkini, oruç zevkini, namaz zevkini mutlak olarak verir. O kişi namaz kılmayı birdenbire sevmeye başlar. Oruç tutmak ona açlık vermez. Açlık hissetmez oruç tuttuğu zaman. Ve zikir yaptığı zaman sadece doyulmaz bir zevki yaşar. Ve bu kişi Allah'a ulaşıncaya kadar bu zevkin içinde hayatının belki en mutlu devresini geçirir. Daimi zikirden evvel ki en mutlu devresi. Daimi zikir zaten bütün huzursuzlukların sona erdiği yerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte gördük ki irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön sözü Allah-u Teala'nın bir emridir. Ruhumuza verilen bir emirdir. Ruhumuzun mutlaka Allah'ın zatına ulaşmasını Allah-u Teala'nın kesinlikle talep ettiğini gösteren bir emirdir. Gördük ki bunun dışında başka emirler de var. Ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize farz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini Allah-u Teala burada tamamlamayı nasip kıldı. Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah içinsiniz. Allah için yaşıyorsunuz. Allah için yaşamak başkaları için yaşamayı gerektirir.

Yani başkalarını mutlu etmek için yaşamayı gerektirir. Kim birisine bir mutluluk ulaştırabilmişse, o kişi başkasına ulaştırdığı mutluluğun daha ötesini yaşar. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız başkalarını mutlu etmeye çalışın. Başkalarına huzur vermeye çalışın. Konuşmalarınız, beraberliğiniz başka insanlarda bir mutluluk, bir huzur oluşturmalı. Sizinle birlikte olmaktan mutluluk duymalılar. Onlara tasavvuftan bahsetmenizden huzur duymalılar. Öyleyse bütün insanlar için bir hedef var. Hepimiz sevgili kardeşlerim, başkalarına mutluluk ulaştırmakla vazifeliyiz. Ne kadar başka insanları mutlu edersek, biz de en az onlar kadar mutluluğu yaşarız. Etrafımızdaki insanların hepsine ayrı ayrı ulaşarak onları mutlu etmek istikametinde bir şeyler söylersek, bunu hangi ölçüde başarabilirsek, o kadar mutluluğu biz de yaşarız. Öyleyse çevremizde 3 kişiye hitap etsek, onlara mutluluk vermeye çalışsak, onlara huzur vermeye çalışsak, konuşmalarımız hep onları memnun edecek konuşmalar olsa, o zaman biz her birine verdiğimiz mutluluğun aynını Allah-u Teala bize mutlaka yaşatacağı için, birinin yaşadığı mutluluğun 3 katını biz yaşamış oluruz. Bunların sayısını her gün arttırmak mümkün. O zaman mutluluğumuz kat kat artacaktır. Sevgili kardeşlerim, hedefiniz başka insanları mutlu etmek olmalı. Onlara huzur ve mutluluk vermek üzere yaratıldınız. Her insan başkalarının mutluluğuna da mutsuzluğuna da sebebiyet verecek olan imkanların sahibidir. Nefslerine tabi olan insanlar, nefslerindeki afetler yüzünden hem başkalarını huzursuz ederler, konuşmalarıyla, davranışlarıyla, hem de o başka insanları huzursuz ettikleri için Allah-u Teala onları cezalandırır, onlar da huzursuz olurlar. Hep iç dünyalarında bir sıkıntı, bir huzursuzluktur, devam eder gider. Ama ya insanlar başkalarının mutluluğu için yaşarsa, ya gayesi sadece onları mutlu etmekse, o zaman bunun mükafatı çok üst seviyede gelir. O kişi sever, seven bir insandır, sevecen bir insandır. Başka insanları sevdiği için de onları mutlu etmek ister. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin için bir imkandır. Onları mutlu ederek mutlu olabileceğiniz bir imkan. Ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki insanları sevseniz, onlara sevdiğinizi hissettirseniz, seni çok seviyorum deseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bir şeyi kaybetmediğiniz gibi çok şeyler kazanabilirsiniz.
Sizin mutluluğunuz, başkalarına verdiğiniz mutluluğun neticesidir. Etrafınızdaki insanlara ne kadar mutluluk verebiliyorsunuz? Onları ne kadar mutlu ediyorsunuz? İşte siz o kadar mutlusunuz. Etrafınızdaki herkes aslında sizin için bir mutluluk aracıdır. Huzur aracıdır. Vasıtadırlar. Gayeniz halis. Siz onları mutlu etmek için yaratıldınız. Onların her birisi de başka insanlarla beraber sizi mutlu etmek için yaratıldı. İşte bir tarafta Allah var. Allah herkesi sevmenizi ve bu sebeple onların da sizi sevmesini sağlamanız için size lazım gelen yardımlarda bulunmaya her zaman hazırdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. İnsanların huzura kavuşması için yardımcı olun. Onlara en güzeli ulaştırmak için seferber olun. Bir hedefin sahibi olun, tek bir hedef. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmek. O insanlar hangi şartlarda olurlarsa olsunlar, hedefiniz onları mutlu etmek olmalı. Ama falanca çok kötü bir insanmış. Başkalarına hep kötülük ediyormuş. Ben de ona kötülük etmeliyim diye düşünmek son derece hatalı, yanlış, kaçınılması lazım gelen bir davranış biçimidir. Allah Teala onu emretmiyor sevgili kardeşlerim. Tam aksine size kötülük yapanları da seveceksiniz diyor. Acaba bunun arkasında ne var? Arkasında şu var. Eğer siz sizi sevenleri sevdikten daha ötede size kötülük edenleri de sevebilirseniz ve bu sevginizi onlara ishar edebilirseniz, yani açıklayabilirseniz, belli edebilirseniz, onlar size yapılan kötülüklere rağmen onları sevdiğinizi idrak ederlerse, o zaman onlar için kaçacak bir delik kalmaz. Onlar da sizi sevmek mecburiyetinde kalırlar. İşte başkası beni severse ben de onu severim. Yoksa olmaz. Böyle düşünen bir insan çok büyük bir hatanın içindedir. Şeytan ona hep onu söyler. O seni sevmiyor ki. Sen onun için seveceksin? O sana bir güzel güler yüz gösterdi mi? Hiçbir zaman senin onu sevmeni temin edecek olan bir davranışta bulunmadı. Niçin onu sevecekmişsin? O zaman şeytana diyeceksiniz ki sen bana ne söylersen söyle, bu kulağımdan girer, bu taraftan da çıkar gider. Sen şeytansın. Sen insanları birbirine düşürmek istersin. Senin gayen bizim birbirimize dost olamamamızı ve böylece mutluluğu yaşayamamamızı temin etmek. Bunun için gayret edersin. İstediğin bir tek şey vardır. Hepimiz mutsuz olalım. Ama artık kazın ayağı öyle değil. Sen böyle yapmak için, bu hedefe ulaşmak için ne yaparsan yap, bu kulağımızdan girer, bu taraftan da çıkar. Artık sana papuç bırakacak değiliz. Söylediklerini yapacak da değiliz. Biz artık öğrendik Allah-u Teala'dan. Bizim mutlu olabilmemiz için başkalarını mutlu etmemiz lazım. Etrafımızdaki insanlardan ne kadarını mutlu edebiliyorsak biz o kadar mutlu olabiliriz. Her birisi, etrafımızdaki herkes bizim mutluluğumuzun bir vasıtasıdır. Bir Allah-u Teala'nın bize verdiği imkandır. Onları mutlu edersek
nasıl mutlu olduğumuzu gördüğümüz zaman onları daha çok mutlu etmek için bir gayretin sahibi oluruz. Bu ise onları mutlu ettikçe bizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başkaları sizi sevmesin. Siz onları sevin. Şunu göreceksiniz ki sizi sevmeyen bir insanı eğer severseniz ve bu sevginizi ona ishar ederseniz, açıklarsanız, hissettirirseniz o zaman onun sizi sevmemesi mümkün değildir. Göreceksiniz ki o da sizi sevecektir. Düşman, asık suratlı, size karşı hep cephe alıyor. Olsun, ne yaparsa yapsın. Ama siz onu gene sevmelisiniz. Öyle bir gün gelecektir ki o kişi size yaptığı onca kötülüğe karşılık onu sevdiğinizi idrak edecektir. İşte o zaman ayakları suya erecektir. Ben bu adama bu kadar kötü davrandım. Onun huzursuz olması için gayret ettim. Ama bütün bunlar ona hiç tesir edemedi. O hala bana kendisini sevdirmeye çalışıyor. O hala beni seviyor. Ben ona bunca kötülük yapayım. Ondan sonra da o hala beni sevsin ve her fırsatta da bunu ispat etsin. O zaman demek ki benim hareketlerimde bir yanlışlık var. Ben yanlıştayım. O ve onun etrafındakiler birbirlerini çok seviyorlar. Ama ben onları sevmiyorum. Ben onları sevmememe rağmen onların hepsi beni seviyor. O zaman hata bende değil mi? Böyle bir düşünceye mutlaka herkes ulaşır. Eğer etrafındaki herkes onu seviyorsa, o ise onların hiçbirini sevmiyorsa, bu devamlı bir vetire olamaz. Bir süre sonra kişinin iç dünyası hakikati anlayacaktır. Sevgiye karşı nefretin geçersiz olduğunu anlayacaktır. Bunu sevenlerin hepsi birbirleri arasında çok iyi ilişkiler kurmuş, hepsi birbirini seviyor ve mutlular. Ama o sevmeyen kişi mutsuz. En azından bunun sebebini araştıracaktır. Niçin onlar mutlu da ben mutsuzum? O zaman ne çıkacaktır ortaya? Bir tablo çıkacaktır. Öyleyse onların davranış biçimlerini inceleyecektir kişi, mutsuz olan kişi. Kendisinin mutsuzluğun arkasında neyin yattığını anlamak isteyecektir. İstese de istemese de bu olay onun etrafındaki insanların mutluluğu ve kendisinin mutsuzluğu onu bu konuda bir araştırma yapmaya, daha derinden olaylara bakmaya bir vesile teşkil edecektir. Bir sebep teşkil edecektir. Ve kişi onları inceleyecektir. Ya falanca A, B, C, D bunlar birbirlerini çok seviyorlar. Görüyorum ki beni de seviyorlar ama ben onları sevmiyorum. Yalnız bir gariplik var bu işte. Çünkü o birbirlerini sevenler mutlular. Ben onları sevmiyorum ama mutsuzum. Öyleyse o zaman sevgili kardeşlerim şöyle düşünmeyecek mi kişi? Madem ki onlar birbirlerini seviyorlar ve görüyorum açık ve kesin bir şekilde bunların hepsi mutlu. Ben mutsuzum. Onlar beni sevdikleri halde ben onları sevmiyorum. Öyleyse bu benim eksikliğim. Ben sevmesini öğrenmeliyim. Onlar nasıl birbirlerini sevmişlerse ben de onları sevmeliyim. Ancak o zaman onlar gibi olabilirim. Ne kadar güzel onlar birbiriyle dost, konuşuyorlar, gülüşüyorlar, mutlu insanlar.
Seviyorlar birbirlerini. Öyleyse ben de sevmeliyim. Onlar nasıl huzur içinde bir dünyada yaşıyorlarsa ben de o huzura ulaşmalıyım. Demek ki bunun için benim etrafımdakileri sevmem lazım. Şimdiye kadar hep etrafımdaki insanlardan nefret ettim. Onlar da benden nefret ettiler. Ama benden nefret eden o insanlar başkalarını seviyorlar. Birbirlerini seviyorlar. Öyleyse ben bunu görebildiğime göre onlar birbirlerini seviyorlarsa ve bu sevginin halesi altında, ışığı altında, nuru altında mutlularsa, Allah'tan yardım alıyorlarsa, bense hep şeytanla baş başa kalıyorsam, şeytan beni daha kötüye daha kötüye sürüklemeye çalışıyorsa, o zaman ben yanlış yoldayım. Mutlaka onların ulaştığı mutluluğa ben de ulaşmalıyım. Aynı şartların sahibiyiz. Ben de insanım, onlar da insan. Onların da nefsi var, benim de nefsim var. Öyleyse ben de onlar gibi olabilmeliyim. Bu imkan muhakkak Allah-u Teala tarafından bana da sağlanacaktır. O zaman ben hatalıyım. Ben başkalarını sevemediğim için, onlara sevgimi hissettiremediğim için onlar da beni sevmiyorlar. Sevgisiz bir dünyada huzursuz ve mutsuz yaşıyorum. İşte kişinin varacağı yer burasıdır. Öyleyse ben de onlar gibi olmalıyım. Onlar beni sevmeseler bile ben onları sevmeliyim. Oysa ki onların birbirini sevdiğini görüyorum. Öyleyse bu insanlar sevgiyi biliyorlar, ben bilmiyorum. Ben de sevmeliyim. Seversem sevgi bağlarıyla onlara yaklaşırım. Onlar nasıl mutlu olmuşlarsa birbirlerini severek, ben de o topluluğun içine girer, onların sevgisini paylaşırım. O sevgide ben de kendime bir melce ararım, bir sığınacak yer ararım. Ben onları severim. Onlar beni o zaman mutlaka severler. Neden mutlaka? Madem ki birbirlerini seviyorlar, sevdiğini açık ve net olarak görüyorum, idrak ediyorum. Onlar birbirlerini seviyor. Birisi diğerini sevdiği için diğeri de onu seviyor. Öyleyse ben insanları sevemiyorsam ve mutsuzsam o zaman bunun arkasında bendeki sevgi eksikliği yatıyor. İnsanları sevmeliyim. Sevgili kardeşlerim, nefret eden insanlar her zaman, her zaman huzursuz ve sıkıntılıdırlar. Mutluluğu yaşayamazlar. Mutluluğu yaşayanlar nefreti kapı dışarı edebilenlerdir. Nefret afetlerinizden bir tanesidir. Öfke, kin, nefret, düşmanlık bunlar sizi sadece huzursuz edebilecek olan duygulardır. Ama eğer sevmeyi başarırsanız, burada önemli olan bir şey var. Özellikle vurgulamanız lazım gelen, sizi sevmeyen insanları da sevmeyi başarabilirseniz, siz onlara sevginizi hissettirdikçe, onların kötü davranmalarına rağmen onları sevmeye devam ettiğinizi onlara ispat ettikçe, onlar yanlış olduklarının farkına varacaklardır. Sizi hiçbir şeyle suçlayamazlar. Çünkü onların nefretine karşı siz sevgiyle mukabele ettiniz. Her vesileyle onları sevdiğinizi ispat ettiniz. Siz onlardan nefret etmediniz. Onlar size kötülük yaptılar. Kötülüklerine mukabele etmediniz.
Önemli olan sevgili kardeşlerim, hayatınızda en güzel davranış size kötülük edenlere kötülük yapmamayı başarmaktır. Size kötülük edebilirler, aleyhinizde konuşabilirler, hakkınızda iftiralar atabilirler. Hepsi mümkün. Ama buna rağmen siz onlara kızmamayı, onlardan intikam almamayı başarabilirseniz, o zaman Allah'ın istediği standartlarda birisi olduğunuzu ispatlarsınız. Zikrinizi arttırdıkça bunun mümkün olduğunu göreceksiniz. Hele bir gün daimi zikre ulaşırsanız hiç kimseye kızamazsınız. Kızmanız mümkün olmaz. Çünkü Allah-u Teala nefreti, kini bütün boyutlarıyla sizden almış olur. Hakkınızda her kötülüğü yaparlar. İftiralar atarlar. Kötü şeyler söylerler. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Söylesinler. Atsınlar ne yazar? Sizin hesabınız onlarla değil ki sevgili kardeşlerim. Sizin hesabınız Allah'la. Allah sizin kalbinizden geçenleri bilendir. Allah sizin yaptıklarınızı en iyi değerlendirendir. Ve de eğer insanları severseniz onlara hiçbir şekilde kötülük yapamazsınız. Marifet sizi sevenleri sevmek değildir. Bu herkesin yapacağı bir şeydir. Marifet sizi sevmeyenleri şeytanın tesiriyle sizden nefret edenleri onları da sevebilmektir. Size kötülük yapanları sevebilmektir. Eğer severseniz, size kötülük edenleri de sevebilirseniz, o zaman mutluluğu yaşarsınız. Mutlu bir insan kimdir? İntikam almayı aklına bile getirmeyen, böyle bir hedefe hiçbir zaman yürümeyecek olanlardır. Herkes herkese kötülük yapabilir. Size de kötülük yapabilirler. Niçin yapıyorlar sevgili kardeşlerim? Nefslerindeki afetler sebebiyle. Afetleri onları da yok edebilseydiler, o zaman size çok yakın dostlar olacaklardı. İşte Allah'a yakın olmak, zikrin artışıyla paralel bir seyir takip eder. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız, o zaman bizim yaşadıklarımızı yaşayacaksınız. Onlar, başkaları, size ne kadar düşman olursa olsun, siz onlara düşman olamazsınız. Kızamazsınız. Onların aleyhinde konuşamazsınız. Şeytan onları dilediği gibi kullanır, her şeyi yapabilirler. Size kötülükleri de dokunabilir. Olsun. Kaybeden hiçbir zaman siz olmazsınız. Size yapılan her kötülükte kazanan siz olursunuz. Kötülük yapan derecat kaybeder. Kötülük yaptığı kişi de onun kaybettiği derecatı kazanır. Size kötü davranan herkes sizi Allah'a biraz daha yaklaştıran bir seyrin içindedir. Sevgili kardeşlerim, hakkınızda varsın dedikodular yapılsın. Hakkınızda bir şeyler söylensin. Ne olur sevgili kardeşlerim? Allah sizinle birlikteyse, siz Allah'a en yakın olansanız, onların niçin cevap vereceksiniz ki? Onlar seviyesine niçin ineceksiniz ki? Allah'ın dostuysanız Allah size yeter.
Sevgili kardeşlerim, kötülük yapana siz iyilikle mukabele ederseniz, kin tutmazsanız, onları da o kin bataklığından kurtarmaya çalışırsanız, sadece kazananlardan olursunuz. Nefretin ve kinin sahipleri hep huzursuzdurlar, sıkıntılıdırlar. Hayatları kötülüklere muhatap olmakla geçer. Sevgili kardeşlerim, eğer siz size kötülük edenleri de sevebilirseniz, o zaman çok farklı bir dünyada yaşarsınız. Çünkü üzülecek hiçbir şeyiniz olmaz. Allah Teala size yapılan kötülükler sebebiyle sizin üzülmenize müsaade etmez. Allah her zaman sizi teselli eder. Onlar kötülük yapabilir der. Ama sen onlara kötülük yapamazsın. Sen onları da sevmek mecburiyetinde olansın. Çünkü sen bize yakın olansın. Biz senin kalbindeki kini, nefreti, öfkeyi aldık. Sen kolay kolay sinirlenmezsin. Sen kimseye kin tutmazsın. Sen sana yapılan kötülüğe kötülükle mukabele etmezsin. Ve o kötülüğü yapana bir iyilik edebilmek için çırpınırsın. Af dilediği anda onu affetmeye hazır olduğunu, hatta af dilemese bile affettiğini iç dünyan söylüyorsa sen Allah'ın yakınında olan birisin. Sevgili kardeşlerim, herkes hata yapabilir. Hatanın arkasında, başkalarına zarar verecek şekilde çalışmaların arkasında daima şeytan vardır. Başkalarını mutlu edecek çalışmaların arkasında da daima Allah vardır. Öyleyse Allah'ın dostlarının vazifesi etraflarındaki bütün insanları mutlu etmektir. Huzur içinde bir dünyada yaşamaktır. Ve başkalarına da huzuru ve mutluluğu yaşatmaktır. İnsanları severseniz bir şey kaybetmezsiniz. Hep kazanırsınız. Dostlar kazanırsınız. Huzur içinde yaşayan insanlar sizlerin dostu olur. Öyle bir gün gelir ki hiç kimseye, size en büyük fenalıkları yapanlara da kızamazsınız. Onlara karşı öfke duyamazsınız. Allah-u Teala'dan onlara bir zarar vermesini asla isteyemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, sevmek öylesine güzel bir duygu ki daimi zikre ulaşan herkes bunu en üst boyutlarda yaşayanlardır. Sevgiyi sevenlerdir. Kendilerini sevmeyenleri de sevenlerdir. Kendilerinden nefret edenleri de sevenlerdir. Neden? Çünkü o nefretin sahiplerinin şeytanın onları kışkırtmasıyla vücuda geldiğinin farkındasınızdır. Allah'tan doğruları öğrenirsiniz. O zavallı insanların nasıl o zavallı bir düşman haline geldiğini Allah Teala size söyler. Nasıl bir tesir altında bunları yapmışlar? Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları öyle bir noktaya ulaştırır ki
O insanlar düşman oldukları kişinin kendilerine hangi zaman parçalarında ne kadar büyük iyiliklerde bulunduğunu unutuverdiler. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın yolunda başkalarını mutlu etmeye çalışanlar olmalısınız. Başkalarına sizden ne kadar mutluluk ulaşırsa, siz onların yaşadığı mutluluğun daha fazlasını yaşarsınız. Etrafınızdaki her kişiye onu mutlu etmek sadedinde bir yakın davranışta bulunursanız, en güzelini yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Şu dünyada mutlu olabilmek, nefreti hangi ölçüde silebiliyorsanız o ölçüde mümkündür. Nefretle sevgi birbirini yok eden iki tane faktördür. Nefret arttıkça sevgi yok olur. Sevgi arttıkça nefret yok olur. Öyleyse Allah Teala ne istiyor bizden sevgili kardeşlerim? İşte bakınız, size sevgili kardeşlerim diye hitap ediyorum. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Öyleyse sevmek varken böylece huzuru ve başkalarını sevmenin mutluluğunu yaşamak varken neden nefret sevgili kardeşlerim? Neden nefret? Neden kin? Neden düşmanlık? Bunlar hep şeytanın insanları birbirine düşürmek için asıl amacı insanları mutsuz etmek olduğu cihetle bir vasıtasıdır. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Şuraya ulaşıyoruz. Eğer başka insanları mutlu etmek için yaşarsak, dünyadaki en mutlu insan biz oluruz. Bize düşman olanları da sevebiliyorsak, onların da mutluluğu için gayret ediyorsak, etrafımızdaki herkese mutluluğu ulaştırmak istiyorsak, gayemiz sadece onları mutlu etmekse, Allah Teala bunu en iyi bilendir. O zaman en çok biz mutlu oluruz. Allah Teala bizi mutlu kılar. Onun için sevgili kardeşlerim, hedefiniz başka insanları mutlu etmek olmalı. Her an birileriyle berabersiniz. Ne olur ona biraz mutluluk verseniz, ona güzel sözler söyleseniz, onu sevdiğinizi belirtseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama çok şeyler kazanırsınız. Sizin sebebiyet verdiğiniz bir mutluluk olayı, o kişide o mutluluğu gördüğünüz zaman sizi mutlaka ondan daha fazla mutlu eder. Çünkü onun mutlu olmasına siz sebebiyet verdiniz. Onun mutlu olmasına siz sebebiyet verdiniz. Siz onu da mutlu ettiniz. Öyleyse her istikamette insanları mutluluğa ulaştırmak için faaliyet hedefine ulaşamasa bile o faaliyet süresince mutlaka siz huzuru yaşarsınız, mutluluğu yaşarsınız. Gayretiniz netice verse de sizi mutlu eder. Netice vermese de o neticeye ulaşamadığınız da sizi mutlu eder. Bütün mesele, bütün iç dünyanızla
O bütün insanlara açık, onların hepsini mutlu etmeye çalışan o tertemiz kalbinizle o insanları mutlu ettiğiniz sürece onlar mutlu olurlar. Ama onları mutlu eden siz, onların her birine verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse etrafınızda 10 kişi varsa onları mutlu etmişseniz her birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız demektir. Eğer kendinize her halükarda sadece ve sadece insanlara mutluluk vermek hedefini gerçekleştirmek istiyorsanız, bu ideal sizi bir ömür boyunca hep mutlu kılar. Hep sonuçlar alırsınız. O sonuçların hepsi A'yı, B'yi, C'yi, D'yi mutlu edebilecek olan kapıların açılmasıdır. Kaybettiğiniz bir şeyler mi var? Hayır. Başkasını açtığınız her mutluluk kapısında bir kazancınız var. İçiniz huzur dolu, mutluluğu yaşarsanız. Allah'a şükürler olsun. Onu da mutlu etmeyi nasip etti bana. Allah'a şükürler olsun. Diğerini de mutlu etmeyi nasip kıldı bana. Allah'a şükürler olsun. Ben insanları Rabbimin bana emrettiği gibi mutlu etmeye çalışan biriyim. Huzursuzluğu hiç yaşamıyorum. Mutluluğu yaşıyorum. İşte böyle diyeceksiniz sevgili kardeşlerim o zaman. Zor mu? Deneyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. O zaman Allah Teala'nın başkaları için yaşamak deyince neyi kastettiğini, size ne kadar büyük bir mutluluk sağladığını yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şey çok mu güzel, yoksa bana böyle geliyor diyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Eğer siz herkese karşı en güzel davranışları sergilerseniz, o zaman siz her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sözlerinin gerçek sahibi olursunuz. Çünkü siz başkalarına hep onları mutlu edecek davranışlar sundukça Allah Teala size her birinin yaşadığı mutluluğu mutlaka yaşatır. Etrafınızdaki herkese en güzel davranışlarda bulunuyorsanız her birine verdiğiniz mutluluğun aynını siz de yaşayacaksınız. O zaman 10 kişiye mutluluk verdiyseniz birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Sabahtan akşama kadar geçen gün devrede birileriyle muhatap oluyorsunuz. Ne kaybedersiniz onların gönlünü alsanız? Onlara sevdiğinizi hissettirseniz? Onlara yardımcı olsanız? O zaman her şeyin çok güzel olduğunu göreceksiniz. O zaman söyleyeceksiniz, her şey çok mu güzel? Yoksa bana böyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı o dizayn ki hedefiniz başka insanları mutluluğa ulaştırmak olmalı. Allah-u Teala'nın hepinizi başkalarının mutluluk neticesine ulaştıran mutlu insanlar kılsın. Dualarımızda, dileklerimizde, konuşmamızda inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. El Fatiha me as salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemin ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ s-sırâta l-müstakîm. Ezzîna en'amte aleyhim gâirul mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Ve bu konumuz İnşallah kader ve kaza. Bu kavramlar öyle bir çorba olmuş ki, birbirine öylesine karıştırılmış ki, kazayı kaderden, kaderi kazadan ayırmak mevcut tariflere göre imkansız olmuş. Oysa ki Allah-u Teala'nın ilmiyle, Allah'ın öğretisiyle meseleye girdiğiniz zaman hiçbir problem kalmıyor sevgili kardeşlerim. Acaba problem nerelerden kaynaklanıyor? Kaza kelimesi bir olayı vücuda getirmek anlamına kullanılıyor. Aynı zamanda yargı konusunun genel adı kazadır. Ayrıca otobüs kazası, tren kazası gibi insanın iradesinin dışında vücuda gelen olaylar da kaza adını almaktadır. Böylece kazanın çeşitli standartlarda dilimize girmesi sebebiyle manası herkes tarafından farklı bir yoruma tabi tutulmuş. Kader için hamdolsun ki büyük bir problem yok. Kader konusu aşağı yukarı açıklığa kavuşmuştur. Ama kazayla kaderi bir arada tezekkür ettiğiniz zaman arada birçok farklılıkların ortaya çıktığını görüyorsunuz. Yanlış anlaşılmalar, yanlış değerlendirmeler ve konuların doğruları. İşte sizlere bu kaza ve kader konusundaki açıklamalarımızla meseleye Kur'an ışığında yeterli ışığı tuttuğumuz, yeterli aydınlığı getireceğimiz kanısındayız. Her şeyin sahibi Allah'tır. İlmin sahibi oysa o zaman bir problem yok demektir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

kaza müessesesine baktığımız zaman bunun yerine getirmek, ifa etmek anlamını esas almak gerekir. Kaza ve kader konularının birbirinden ayrıldığı temel farklılık burasıdır. Kaza, bizim kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bütün olayların adıdır. O olayları kaza etmiş oluruz, gerçekleştirmiş oluruz, yerine getirmiş oluruz. Kaderse, bizim irademizin bir dahli olmadan, irademiz devreye girmeden, başka bir irade sebebiyle, başka bir cüz'i irade sebebiyle veya Allah'ın külli iradesi sebebiyle, Allah'ın ilahi iradesi sebebiyle veya sünnetullahını teşkil eden, kainatı kontrol altında bulunduran külli irade sebebiyle Allah'ın ilahi kompütürünün vücuda getirdiği bir külli irade sebebiyle bir olay vücuda gelsin ve bize tesir etsin ama bizim cüz'i irademizin onun üzerinde hiçbir tesiri olmasın. İşte o kaderdir. Allah'ın takdir yetkisini kullanmasıdır. Hükmetmesidir. Hükmünü gerçekleştirmesidir. Öyleyse bir tarafta kaza var, kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bütün olaylar. Bir tarafta kader var, kendi irademizin dahili olmadan başka bir iradenin tesiri altında tesir aldığımız bütün olaylar kaderi oluşturur. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki kaderde mutlaka iki irade vardır. Tesir eden irade, tesir alan irade. Eğer bir zulüm işleniyorsa zalim ve mazlum. Zalim zulmeden, mazlum zulüm gören. Eğer kaza söz konusuysa bir irade var. Bir iradenin herhangi bir olayı vücuda getirmesi. Öyleyse bu bir irade başka birisine bir kötülük veya iyilik yaparsa o zaman gene kazadır adı, iradenin kullanıldığı kişi için. Kim iradesini kullanıyorsa herhangi bir olayda, o iradenin kullanımıyla vücuda gelen olay o kişi için kazadır. Ama bu olay, bu kaza başka birine bir tesir icra etmişse ve o kişinin iradesinin bunda bir dahli yoksa, kaza hükmünde olan işlev birinci kişiye göre kazadır ama üzerinde tesir icra edilen kişi için kaderdir. Onun iradesinin bir dahli, bir girdisi olmaması halinde. Öyleyse bu sağlam çerçeveden hareket ederseniz kaza ile kaderi birbirinden ayırmak hiçbir zaman zor değildir. Öyleyse kader ve kaza birbirinden kazanılan ve kaybedilen dereceler itibariyle kesin şekilde ayrılır. Kazada, yani kendi iradesiyle vücuda getirdiği, kaza ettiği bütün olaylar dizisinde bu kişi derecat kazanabilir, bu kişi derecat kaybedebilirdi. Kaza bir insana derecat kazandırır. Kişi namazını zamanında ika eder, ifa eder, yerine getirir, derecat kazanır. Namazlarda da kaza adını verdiğimiz, zamanında kılamadığımız bir namazı sonradan ifa ettiğimiz zaman, yerine getirdiğimiz zaman
namazı kıldığımız zaman adına kaza denir. Yani gerçekleştirmek demek. Vaktinde gerçekleşemeyen bir namazı gerçekleştirmek, vaktinde kılınamayan bir namazı sonradan kılmak, kişinin serbest iradesiyle vücuda getirdiği bir olaydır. Adı gene kazadır. Sakın bu kazayı otomobil kazasıyla, tren kazasıyla karıştırmayın. Orada iradenin dışındaki bir olaya bizim dilimizde kaza deniyor. Onu devre dışı bırakın. Sadece söylediklerimizi yerli yerine oturtmaya çalışın. Öyleyse olaylara baktığımız zaman kaza adı verilen sistemde kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bütün olaylarda iki alternatif de geçerlidir. Ya derecat kazanırız ya da derecat kaybederiz. Allah'ın bir emrini yerine getirdik, derecat kazanırız. Birine bir iyilikte bulunduk, derecat kazanırız. Allah'ın bir emrini yerine getirmedik, derecat kaybederiz. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işledik, derecat kaybederiz. Öyleyse kazanç da söz konusu kazada, kayıp da söz konusu. Ama kaderde öyle değil sevgili kardeşlerim. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Kader sebebiyle derecat kazanabilirsiniz ama kader sebebiyle derecat kaybedemezsiniz. Birisi size bir kötülükte bulundu. Diyelim ki bir hırsız birinin malını çaldı. Çalan kişi zalimdir. Karşı tarafa onun malını çalmak suretiyle zulmetmiştir. Zalim mutlaka derecat kaybeder. Ama kul hakkı doğan zulmün var olduğu bütün olaylarda zulüm varsa kul hakkı mutlaka oluşmuştur. Yani iki kişinin olduğu bir ortamda eğer kişi Allah'ın emrini yerine getirmiyorsa bir emrini Allah ile arasındaki bir ilişki ise namaz kılmıyorsa, oruç tutmuyorsa, zekat vermiyorsa, zikir yapmıyorsa derecat kaybeder. Bu kaybettiği derecelerle kendisine zulmeder. Derecat kaybetmek zulmü ifade eder. Zulüm mutlaka derecat kaybettirici bir faktördür. Derecat kaybeden, kendisine zulmeden veya başka birine zulmeden kişi her halükarda her ikisinde de derecat kaybeder. Allah ile arasındaki bir işlemi gerçekleştirmeyen bir insan, namazını kılmayan, orucunu tutmayan, zekatını vermeyen bir insan sadece kendisine zulmeder ve derecat kaybetmekle bu zulmünün bedeli amel defterine geçirilmiş olur. Olayla, negatif olayla onun kaybettiği derecat eşitlenmiştir, sıfırlanmıştır. Negatif olay karşılığında kaybedilen derecat, o derecat olayı silmiştir. Öyleyse burada ne yapmıştır kişi? Allah'ın bir emrini yerine getirmeyerek Allah ile arasındaki ilişkilerde kendisine zulmetmiştir, derecat kaybetmiştir. Bu bir kazadır. Kişinin derecat kaybetmesi olayı bir kazadır. Başka birine kötülük etmişse o zaman ikili bir ilişkide derecat kaybı var. Gene zulüm var ama şimdi bir mazlum var, bir de zalim var. Bir insan başkasına zulmettiği zaman, başkasına bir kötülük yaptığı zaman derecat kaybeder. Derecat kaybettiği için de aynı zamanda bu kişi kendisine zulmetmiştir. Başkasına zulmetmiştir, başkasına zarar vermek suretiyle zalim olmuştur. Karşı tarafta mazlum adını alır. Zulüm görmüştür bu kişiden. Zulüm orada vardır. Ama kişi aynı zamanda derecat kaybettiği için kendisine de zulmetmiştir.
derecat kaybettiğimiz bütün olaylarda kendimize zulmediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler,

derecat kaybetmiştir. Hem başkasına zulmetmiştir, hem kendisi derecat kaybetmiştir. Ama başkasına zulmettiği zaman kaybettiği dereceler o zulmettiği kişinin amel defterine kazandığı dereceler olarak yazılır ve o kişi bundan derecat kazanır. Yani o kişi için bir hayır oluşturur konu. Hayır, bize derecat kazandıran bütün olayların adıdır. Şer, bize derecat kaybettiren bütün olayların adıdır. Zalim, şer işlemiştir, derecat kaybetmiştir. Mazlum, şerre uğramıştır, kendisine zulmedilmiştir ama bu sebeple hayra ulaşmıştır, derecat kazanmıştır. Öyleyse zalim derecat kaybeder, mazlum derecat kazanır. Öyleyse görüyorsunuz ki bu bir kader olayıdır. Birisi bir başkasına zulmetmiştir ve zulmettiği için onun derecat kazanmasına sebebiyet vermiştir. Öyleyse bunun aksi varit midir? Yani başka birisine biz iyilik yapalım, bu sefer de derecat kaybetsin, biz derecat kazanalım. Mümkün mü? Bizim derecat kazanmamız mümkün tabii. Ama onun derecat kaybetmesi mümkün değil. Öyleyse burada farklı bir olay var. Biz ne zaman başka birisine bir güzel davranışta bulunursak, onun mutluluğuna sebebiyet veren, onun memnun olmasına sebebiyet veren bir hayır işlersek, biz derecat kazanırız. Ama biz derecat kazanırız diye o kişi derecat kaybetmez. Dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizim bir başkasına bir güzel davranışta bulunmamız, o kişi için ona bir hediye vermemiz, onun mutlu olacağı bir olayı gerçekleştirmemiz, o kişi için bir kaderdir. Kendisinin bir dahli yoktur. Biz ona sormaya bile gerek görmeden bir hediye almışızdır ve ona vermişizdir. Hediyeyi aldığımız zaman, ona teslim ettiğimiz anda biz derecat kazanırız. Çünkü onu mutlu edecek olan bir olayı vücuda getirdik. Evvela biz mutluluğu yaşarız. Başkasını mutlu ettiğimiz için mutluluğu yaşarız. Hatta bu konuda karar verdiğimiz andan itibaren bu mutluluk tarafımızdan yaşanır. Ama ona da hediyeyi verdiğimiz zaman o da mutlu olur. Onun üzerinde pozitif bir tesir, bir mutluluk vücuda getirdiğimiz için biz derecat kazanırız. Ama derecat, o kişi derecat kaybetmez. Halbuki biz o kişiye, aynı kişiye bir kötülükte bulunsaydık, biz derecat kaybedecektik. Ama ne kadar derecat kaybetmişsek o kişi kazanacaktı. Öyleyse kadere dikkatle bakın. Kader sebebiyle hiç kimse başka birini şerre ulaştıramaz. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Yani bunun manası. Hangi olay derecat kaybetmemize sebebiyet veriyorsa o olay şerdir. Ve kader sebebiyle bir insanın derecat kaybetmesi ve şerre ulaşması mümkün değildir. Öyleyse kader bir insana derecat kazandırabilir. Başka bir iradenin kendisine yapacağı bir kötülük sebebiyle kişi derecat kazanabilir. Kul hakkı doğduğu cihetle hayra ulaşır. Ama kader hiç kimseye derecat kaybettiremez. Hiç kimse kader sebebiyle şerre ulaşmaz. Hiç kimse üzerinde kader sebebiyle şer oluşmaz, derecat kaybı oluşmaz. Şimdi burada dikkatle duralım. Son derece önemli bir konudan bahsediyoruz. Çünkü Amentü şerhinin bir tanesi yanlıştır. Hayır da

şer de Allah'tandır sözü yanlıştır. Kur'an'a tamamen ters düşer. Hayır Allah'tandır. Derecat kazanıyorsak, Allah Teala devredeyse Allah sebebiyle derecat kazanabiliriz. Ama Allah sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Hiç kimse böyle bir olayın varlığını iddia edemez. Allah'ın sebebiyle bir insanın derecat kaybetmesi mümkün değildir. Allah kullarına zulmetmez. Eğer Allah Teala kuluna zulmetmiş olsaydı, o zaman o kişinin derecat kazanması söz konusu olacaktı. O kişinin ise zulme muhatap olması, kendisinin zulüm sebebiyle derecat kaybetmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sebebiyle başınıza ne gelirse gelsin, zarar gördüğünüz bir olay veya hayra ulaştığınız bir olay, size ulaştığında, vasıl olduğunda derecat kazanırsınız. Derecat kazanmanız söz konusu ise derecat kazanırsınız ama derecat kaybetmezsiniz. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Başka insanların devreye girmediği, Allah'la kul arasında özel bir olay vücuda gelsin. Bu olay kişiye derecat kazandırabilir. Ama olayın mahiyeti ne olursa olsun, kul o olay sebebiyle derecat kaybetmez. Eğer Allah'ın o kişi üzerinde vücuda getirdiği bir olay söz konusuysa, olay ne olursa olsun, kişi derecat kaybetmez. Öyleyse bizim derecat kaybettiğimiz olaylar bizim için şer olduğuna göre, şerrin sahibi Allah olamaz. Şer Allah'tan değildir. Hayır Allah'tandır ama şer asla Allah'tan değildir. Allah'tan hiç kimseye şer ulaşması mümkün değildir. Allah'ın vücuda getirdiği kaderin surlarının hepsini gözden geçirin. A'dan Z'ye. Hiçbir olayda bir insanın Allah sebebiyle derecat kaybetmesinin mümkün olmadığını göreceksiniz. Öyleyse hayır Allah'tandır. Ama şer bizim nefsimizdendir. Derecat kaybettiğimiz olaylar yalnız kaza ettiğimiz olaylara aittir. Bunun dışında Allah'ın bizim üzerimizde vücuda getirdiği hiçbir tesirle, kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Başka insanlarla ilişkilerinizi düşünün. Birisi size bir kötülük ettiği zaman bundan derecat kazanırsınız. Ama birisi size bir iyilik ettiği zaman bundan derecat kaybetmezsiniz. İradeyi külliye, yani sünnetullah, yani Allah'ın bütün kainata hakim olan, her zerresiyle hakim olan o ilahi kompütürü sizin tarlanızdaki mahsule bir zarar verdi. Bundan Allah Teala neyi nasip ettiyse o olur. Derecat kazanmanız söz konusu olur mu? Allah Teala dilerse sizin için ciddi bir imtihansa bu, Allah Teala sizi imtihan etmek için böyle bir olayı tahakkuk
getirmişse derecat kazanmanız mümkündür. İmtihandan başarıyla çıkmanız halinde. Ama başarıyla çıkmadınız, derecat kaybetmezsiniz. Allah Teala'nın sünnetullahı bahçenize bol mahsul verdi. Sevinirsiniz bundan ama derecat kaybetmezsiniz. İster ilahi iradenin, külli iradenin veya cüz'i iradenin sizin üzerinizdeki tesiri, ister pozitif olsun, sizi sevindiren bir olay olsun, ister negatif olsun, sizi üzen bir olay olsun, her ikisinde de derecat kaybetmeniz hiçbir şekilde mümkün değildir. Ne cüz'i iradeden, ne külli iradeden, ne ilahi iradeden. Öyleyse kader bir insana derecat kaybettirmez. Bu sebeple eğer bir insan cehenneme gidiyorsa kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olduğu için cehenneme gidiyor. Allah'ın kanunu budur. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Cehenneme giren kişi kaybettiği derecelerin fazlalığı sebebiyle girer. Kaybettiği dereceleri ise herkes sadece ve sadece kendisi oluşturabilir. Başkalarına zulmetmesi sebebiyle derecat kaybeder, kendisine zulmetmesi sebebiyle derecat kaybeder. Ama sadece kendi iradesiyle vücuda getirdiği efali, fiilleri sebebiyle, aksiyonları sebebiyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hayır da şer de Allah'tandır ifadesi, Amentü şerhinin altıncısı yanlıştır. Ve mutlaka değiştirilmelidir. Amentü şerhi altı safhalı değil, yedi safhalıdır. Bir, Allah'a inanmak. İki, Allah'ın kitaplarına inanmak. Üç, Allah'ın resullerine inanmak. Dört, Allah'ın meleklerine inanmak. Beş, ba'su ba'del mevte, ölümden sonra Allah'a kıyamet günü yeniden dirilmeye inanmak. Altıncısı, hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanmak. Yedincisi, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farziyetine inanmak. Ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşacağına inanmak. Farziyeti de konunun içinde. Altı değil, yedi. Amentü şerhinin, imanın esasları altı değil, yedi. Ve biri de, altının da bir tanesi zaten yanlış. Sevgili kardeşlerim, biz bunları size Allah'ın bize öğrettiği bilgiden veriyoruz. Bunları söylerken de görüyorsunuz, alnımız açık, yüzümüz pak, göğsümüzü gere gere diyoruz ki biz bunları Allah'tan öğrendik. Aksini iddia eden varsa buyursun, Kur'an-ı Kerim'i açalım, kimin doğru kimin yanlış söylediği ortaya çıksın. Öyleyse kader ve kaza müessesesi Allah'ın bir hakikatini ispat eder. Hayır Allah'tandır ama şer insanın nefsindendir. Ne ilahi iradenin ne külli iradenin yani sünnetullahın Allah'ın kainatı idare eden o muhteşem ilahi kompütürünün
sebebiyle olsun, ne Allah'ın yaptıklarından olsun, ne de herhangi bir başka birinin cüz'i iradesinden vücuda gelen bir olay olsun, hiç kimse derecat kaybetmez. Hiç kimsenin şerre ulaşması mümkün değildir. Öyleyse bunu, kanunu olduğu yere oturtalım. Kader hiç kimseye derece kaybettirmez. Peki kaza? Kaza hem derecat kaybettirir, hem derecat kazandırır. Öyleyse kim cehenneme gidiyorsa sadece kendi iradesiyle vücuda getirdiği olaylar sebebiyle kaybettiği dereceler hem başkalarının iradesinden doğan hem de kendi iradesinden doğan kazandıkları dereceler toplamından daha fazlaysa, kendi iradesiyle işlediği kötülükler, işlediği şerler, kendi iradesiyle, sadece kendi iradesiyle vücuda gelebilen kaybettiği dereceler, hem kendi iradesiyle hem de başka iradelerin kendisine zarar vermesinden kaynaklanan kazandığı derecelerden daha fazlaysa o kişi cehenneme girer. Cehenneme girmenin Kur'an'daki ölçüsü budur. Öyleyse hiç kimse başka birisi sebebiyle cehenneme giremez. Çünkü kaybettiği dereceler fazla olması lazımdır. Kaybettiği dereceleri ise başka birisi oluşturamaz. Sadece o kişi kendi iradesiyle, bilerek, isteyerek yaptığı şerler sebebiyle, derecat kaybettiği olaylar sebebiyle cehenneme girer. Hiç kimse başka birinin cehenneme girmesinden sorumlu değildir. Öyleyse ne demek istiyoruz? Cehennem sebebi teşkil edemez. Sizin başkalarına yaptığınız herhangi bir kötülük o kişinin derece kaybetmesine sebebiyet vermez. Ona yaptığınız herhangi bir iyilik gene o kişinin derece kaybetmesine sebebiyet vermez. Öyleyse cehenneme girenler başka birinin aksiyonları sebebiyle cehenneme girmezler. Sadece kendi aksiyonları sebebiyle, kendi efali sebebiyle, kendi fiili sebebiyle cehenneme girer. Kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasındaki muhteva kaybettiği derecelere dayalıdır. Çoğunluk kaybettiği derecelerdir. Dereceleri ise insan başka birisi sebebiyle asla kaybetmez. Sadece kendi amelleriyle kaybedebilir. İşte kader müessesesi bu çerçeve içinde oluşur. Ya kaza? Kazada kaybettiğimiz dereceler de vardır. Kazandığımız dereceler de vardır. Bu açıdan meselemize baktığımız zaman kaderin oluşması için mutlaka iki iradenin varlığı göze çarpar. Bir tesir icra eden irade, iki tesir alan irade. Peki ama Allah Teala Kamer suresinde biz her şeyi bir kaderle yarattık diyor. O zaman başka bir kader daha var. İkinci bir kişinin yer almadığı sadece kişisel iradenin oluşturduğu bir sonuç. Ama Allah'ın takdiri. Öyleyse acaba ne demek istiyor Allah Teala? Biz her şeyi bir kaderle vücuda getirdik. Her şeyi bir kaderle yarattık ifadesi neyi ifade ediyor acaba? Niyet ve nasibi ifade ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, kaderde
mutlaka iki unsur vardır. Bir, tesir eden irade, tesiri oluşturan irade. İki, tesiri alan irade. Tesiri alan iradenin olayın vücuda gelmesinde bir dahli yoktur. Diğer irade tesirinin sahibidir. O zaman iki iradenin vücuda geldiği taraflardan birinin dahili olmadığı halde ikinci iradenin kendisine sebebiyet, kendisine tesiri sebebiyle vücuda gelen bütün olaylar tesir alan için kaderdir. Kaderde daima iki irade vardır. Ama niyet ve nasip müessesesini araştırdığımız zaman Allah-u Teala'nın devreye girmesi gene söz konusu ama farklı bir dizayn içerisinde. Çocuklar derslerine hazırlanırlar. İmtihana girerler. Niyetleri imtihanı kazanmaktır. Ama bir kısmı kazanır, bir kısmı kazanamaz. Kişinin niyeti mi sınıfı geçmektir? O imtihanı kazanmaktır. Nasibi ne olmuştur? İmtihanı kazanmıştır. Niyetle nasip birbirine eşittir. Çünkü kişi ona ehildir. Çalışmıştır, imtihana girmiştir, niyeti imtihanı kazanmaktır ama kazanamamıştır. Eğer başka bir irade devreye girmediyse, orada kişinin niyeti nasibiyle eşitlenmemiştir. Öyleyse kişinin ulaştığı nasip muktesebatıyla eşittir daima. Neye ehilse, ne kadara ehilse, eğer bir başka irade devreye girmemişse, kişi nasip olarak ona ulaşır. Ne demek istiyoruz? Diyelim ki bir çocuk imtihanda o dersten imtihanı kazanacak not aldı. Ama hocası o çocuğa karşı öfkeli bir sebeple çocuğun notunu kırdı ve başarıya ulaşamadı. Niyetiyle nasibi birbirine eşit olmadığı diyebilir miyiz? Hayır, diyemeyiz. Burada nasip yoktur. Burada kader vardır. İkinci bir irade devreye girmiş ve nasibi olması lazım gelen mecradan çıkarmış, başka bir hedefe yöneltmiştir. Tersini düşünelim. Çocuk sınıfta kalacak olan not alıyor, öğretmeni notu yükseltiyor, çocuk imtihanı kazanıyor. Gene niyetle nasip söz konusu değildir. Niyetle kader söz konusudur. Çünkü başka bir irade devreye girmiştir. Olayı etkilemiştir. İkinci irade birinci iradenin üzerinde rol oynamıştır. İster notun yükseltilmesi, ister notun alçaltılması söz konusu olsun. Niyetle nasibin birbirine eşit olmadığı bütün olaylarda muhteva değişik neticeler oluşturur. Sınıfı geçmek isteyen çocuk gerekli miktarda çalışmamıştır. Acaba herhangi bir sebeple bir tesadüf olur da herhangi bir sebeple sınıfı geçebilir miyim diye çalışmadan imtihana girmiştir. Ve imtihanda da cevapları yanlış olmuştur ve çocuk sınıfta kalmıştır. Niyetiyle nasibi birbirine eşit değildir. Niyeti sınıfı geçmekti, nasibi sınıfta kalmak. Neden? Muktesebatı
O imtihana olan ehliyeti bu kadar. Öyleyse nasibiyle kişinin müktesebatı paraleldir. Sahip olduğu şeylerle sonuç daima paraleldir. Eşittir. Neye layıksa o noktaya ulaşır. Bir başka irade devreye girmedikçe. Öyleyse bazen niyetle nasip birbirine eşittir. Niyet eder kişi, muktezebatı sahip olduğu vasıflar, niyet ettiği şeyi elde etmesine müsaittir. Müsait, ne kadar müsaitse o kadar başarı kazanır. Öyleyse niyetle nasip arasındaki ilişkilerde sonucu tayin eden faktör kişinin muktesebatıdır. İktisap ettiği bilgiler, iktisap ettiği her şey. Allah'ın terazisinde adaletsizlik olmaz. Kişinin muktesebatı neyse, o muktesebatın karşılığını mutlaka Allah Teala'dan alır. Bu hakkın gereğidir. Allah Teala'nın bir ismi El-Hak'tır. Bir ismi El-Adl'dir. Ne hakkın zedelenmesine müsaade eder, ne de insanlar arasında haksızlığın oluşmasına. Öyleyse niyetle nasipte iki kişi yoktur. Niyetle nasipte bir kişi vardır. Kişi niyet eder, nasibine ulaşır. Muktesebatı ulaşmak istediği şeye eşitse onu başarır. Eşit değilse, hangi seviyede bir muktesebatın sahibi ise o kadarına ulaşabilir. İkinci bir kişi yoktur. Öyleyse niyetle nasip müessesesinde kişi niyetine göre pozitif işlevlerde de bulunabilir, niyetine göre negatif işlevlerde de bulunabilir. Ve aldığı neticeler bir kısmında ona derecat kazandıran derecelerdir, bir kısmında ona derecat kaybettiren derecelerdir. Namaz kılmaya niyet eden bir kişi kıldığı zaman derecat kazanır. Namaz kılmamaya niyet eden bir kişi derecat kaybeder. İkisi de kişinin niyetidir. Ama sonuç birincide derecat kazandırmıştır, ikincide derecat kaybettirmiştir. Kişinin niyeti ve nasibi eşitlenmiştir. Niyet ettiği şey derecat kaybettirici bir niyet, nasibi kaybettiği derecat. Niyeti derecat kazandırıcı bir niyet, nasibi kazandığı derecat. Öyleyse niyet ve nasipte her zaman Allah vardır. Nasibi oluşturan Allah'tır. Ama nasip oluşurken sahip olunan muktesebat Allah'a vasıt teşkil eder. Allah bu esasdan hareketle kişiye tam hakkını verir. Onun için olaylarda kast müessesesi bir insanın bir işlevi hangi ölçüde kasıtla yaptığı olayı o kişinin derecat kazanmasında veya kaybetmesinde son derece önemli bir faktördür. Buna taammüt diyoruz. Taammüt bir suçun bilerek, isteyerek işlenmesi halidir. Hangi ölçüde
bir kastin var olduğu ise Mahkeme-i Kübra'da en net görüntülerle bellidir. Onun için Allah-u Teala'nın kimseye zulmetmesi mümkün değildir. Ne demek istiyoruz? Kıyamet günü tekrar dirileceksiniz. Hayat filmlerinizi seyredeceksiniz. Ve orada her hayat filminizi seyrettiğinizde iki film göreceksiniz. Birisi düşüncelerinizin filmi, ikincisi efalinizin, fiillerinizin filmi. Düşünceleriniz kastinizi gösterir. Hangi fiili hangi kasta makrun olarak vücuda getirdiniz? Önemli olan, Allah'a göre önemli olan kastiniz. Ceza veya mükafat kasıtla paralel bir sonuca ulaşır. Allah'ın kiramen katibin meleklerinin yanılması mümkün değildir. Çünkü kararı kiramen katibin melekleri vermezler. Allah'ın ilahi kompütürü olan mizan verir. Mizan her olayda milyonlarca alternatif arasındaki değerlendirmeyi kişinin düşünce platformundaki esaslara göre değerlendirir. 1 milyon üzerinden 1 milyonla verdiği karar mizanın kaybedilen derecat veya kazanılan derecat hesabında hata payı sıfırdır. 1 milyonda 1 milyon doğru bir olayı, doğru bir neticeyi verir mizan. Çünkü mizan öyle bir sistemdir ki her kişinin kendi aklından geçenlerle tasarladığı şeylerle onları hayata geçirmesi arasındaki ilişkiyi gösterir. Bir insan kaza eseri de zarar görebilir. Taammüt eseri de zarar görebilir. Bir insan düşünün, bir başkasını öldürüyor. Öldüren kişi bilerek isteyerek bu işi yapıyorsa bu kasta makrun bir cinayettir. Öyleyse kişi cinayetten sorgulanacaktır. Ve kaybettiği derece orada kişinin düşünce platformunun da devreye girmesiyle mizan tarafından tahakkuk ettirilir. O mizan ki kıyamet günü sizin elinize teslim edilecektir. Kainat üzerinde mevcut bütün olayları muhtevasına alan her birinin kasıt oranına paralel bir şekilde derecat tayini yapan bir ilahi bilgisayar, bir ilahi kompütür. Yanılması, en ufak bir hata payı yapması mümkün değil. Çünkü sizin hayat filminizdeki düşüncelerinizi görerek hesaplamalarını yapıyor. Sonsuz alternatif üzerinden değerlendirme yapar. Birisi düşmanını kıstırmış, elindeki tabancanın bütün kurşunlarını boşaltıyor, kişiyi orada öldürüyor. Hayat filminde o kişinin bunu tasarladığı, orada pusu kurduğu, onu özellikle bilerek, isteyerek öldürdüğü kesin olarak bellidir. Ama başka birisi elindeki tabancayı temizlerken tabanca düşüyor, namluda bir kurşun var, tetik bir yere takılıyor, kurşun patlıyor tabanca, kurşun çıkan kurşun oradan geçmekte olan birini öldürüyor. Burada kasıt yoktur. Burada o kişi yalnız kendisinden beklenen dikkat ve ihtimamı göstermemekten, tedbirsizlikten dolayı derecat kaybeder Allah-u Teala'nın huzurunda. Her iki tarafta da, her iki olayda da ölen kişi kader sebebiyle ölmüştür. Ölüm mutlak olarak bir kaderdir. Ama
İki ayrı olayda, birincisinde kasta makrun bir cinayet vardır. İkincisinde de tesadüf eseri birisinin ölmesi söz konusudur. Kasıt yoktur. Kaybedilen dereceler hiçbir zaman eşit olamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kaderle niyet ve nasip arasında neticede açık bir farklılık oluşuyor. Kaderde derecat kaybetmek söz konusu olmadığı halde niyet ve nasip kişiyi derecat kaybetmeye götürebilir. Niyet ve nasipte bir tek irade vardır. İkinci irade nerede devreye girerse artık o niyet ve nasip meselesi değildir. O sadece bir kaderdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğumunuz bir kaderdir. Sizin elinizde değil, doğarsınız. Ölümünüz de bir kaderdir. Bir insan başka birisi tarafından öldürülmüş olsun, aslında öldüren karşı taraf değildir. Eğer Allah Teala o öldürmek istediği kişinin yaşamasını istiyorsa, öldürmek isteyen o kişiyi öldüremez. Hiç kimsenin kaderi onu öldürdüğünü zanneden kişinin elinde değildir. Allah'ın elindedir. Eğer kişinin vadesi gelmemişse, şartlar ne olursa olsun o kişi ölmez. Öyleyse nerede birden fazla irade devrede varsa orada kader vardır. Öyleyse hayatımızın sona ermesi Allah'ın elindedir. Baştan itibaren bir yön tayini var. O yön tayinine dikkat edin. O hayatınız boyunca bir muhtevaya dahilsiniz. Bir gün öleceksiniz. Nasibiniz orada, o dakikadadır. Birisinin o kişiyi orada öldürdüğünü düşünelim. Orada, o noktada ölüm. Onu o kişi öldürmemiştir. Eğer o kişi öldürmeseydi, başka bir sebeple kişi gene orada, aynı dakikada, aynı yerde. Koordinatları, zaman koordinatları da, mekan koordinatları da belli olan o noktada kişi ölecekti. Ölüm için 100 tane sebep olabilir ama ne vakti değiştirebilirsiniz ne de yeri değiştirebilirsiniz. Öyleyse ölümünüz hiç kimsenin elinde değildir, Allah'ın elindedir. O zaman ölümden korkmak için sebep de kalmıyor. Eğer ölüm saatiniz orada bir belli yerde bir belli dakikadaysa, hangi sebepten olursa olsun orada o dakikada öleceksiniz. Başka birinin elimi sebebiyle, bir kazayla, eceliniz gelerek vesaire vesaire vesaire 100 tane alternatif sayabilirsiniz. Ama hepsinin sonu aynıdır. Orada o dakika. Öyleyse ölümünüz sadece Allah'ın elindedir. Ölüm kaderdir. Evlilik de bir kaderdir. Sizin tek başınıza iradeniz evlenmeye yetmez. En az bir diğer idare evleneceğiniz kişinin iradesi evet diyecektir. Çoğu zaman o da yetmez. İki tarafında annesi, babası, kardeşleri, akrabaları, arkadaşları bu evliliğin olması veya olmaması istikametinde
tesir sahasının sahibidirler. Öyleyse hangi olay sizin iradenizi aşıyor da bir başka iradenin mutlaka devreye girmesine icap ettiriyorsa, o olayların hepsi kaderdir. Hiçbirisi kaza değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle beraber vaktin nasıl geçtiğini hiç anlayamıyorum. İşte kader ve kaza ismindeki konuşmamız da burada inşallah sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hepimiz varız. Siz varsınız, biz de varız. Allah hepimizi yaratmış. Mutlu olmamız için yaratmış. Saadet adı verilen bir hususu bütün insanlar için Allah Teala hedef göstermiş. Dini koymaktan da muradı insanları mutlu etmek. Hem bu dünyada saadet içinde bir dünya hayatı yaşatmak hem de bu dünyadan sonra kıyametten sonra cennet hayatı yaşatmak için, sonsuz bir mutluluğun içinde insanları barındırmak için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bunun için Allah'ın koyduğu kaidelere, dinin temel kaidelerine beraberce bakarsak İslam'ın 7 tane safhaya ayrılmış olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, mürşide ulaşıp 10 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak ikinci safha, ruhun Allah'a ulaştırılması üçüncü safha. Bugünkü konumuz ruhun Allah'a ulaştırılması. Dördüncü safha fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Beşinci safha nefsimizin Allah'a teslimi. Altıncı safha irşada ulaşmak. Yedinci safha irademizin de Allah'a teslimi. Allah'ın kainattaki tek dini Hanif dini. Bu dinin Arapça adı İslam. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar, son peygambere kadar, bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar bu yedi safhayı yaşamışlar. Hepsi Allah'a teslim olmayı başarmışlar. Bu hepsi dediğimiz insanlar her yerde toplam nüfusun %10'undan daima aşağıda kalmışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün de dünya üzerindeki genel anlamda Allah'a teslim olma yolunda olanların ve teslim olanların sayısı her zamanki gibi dünya nüfusunun %10'undan çok daha aşağıda. Bütün insanların din zannettiği ayrı ayrı inanışların da içindeki insanların içinde %10'dan daha az bir kitle Allah'ın 7 safhasını ve teslimleri yaşıyor. 7 safhadan 4 tanesi Allah'a teslim olmayı içeriyor. Ruhun Allah'a teslimi 1, fizik vücudun Allah'a teslimi 2, nefsin Allah'a teslimi 3, iradenin Allah'a teslimi 4. Ve bugünkü konumuz ruhun Allah'a teslimi. Ruh Allah'a seyri sülük isimli bir yolculukla ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimi işlemidir. On dördüncü basamakla 21. basamak arasındaki 7 basamağı bu Allah'a teslim keyfiyeti veya Allah'a ulaşma keyfiyeti, seyri sülük kapsar. Bundan evvel kişi daha evvelki safhalarda farklı bir dizayndaydı. Teslimden evvelki hazırlık safhalarındaydı. Daha başlangıçtan itibaren insanların ikiye ayrıldığını görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Dilemeyenler bugünkü konumuzun elbette dışında birinci basamakta olanlar, bütün insanlar yaşıyorlar, olayları yaşıyorlar ve olayları yoruma tabi tutuyorlar. İkinci basamaktakiler olayları yaşarken tabi tutuldukları imtihanlardan bir kısmı başarıyla çıkıyor, bir kısmı başarısız olarak çıkıyor. İşte bu imtihanlardan başarıyla çıkanlar, onların içinden bir kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Başarıyla çıkanlar seçilirler. Onların da bir kısmı, seçilenlerin bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilerler. Üçüncü basamak. Dördüncü basamakta Allah'ın, Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin üzerine Rahim esmasıyla tecellisini görüyoruz. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı müstüreyi Allah'ın almasına sebebiyet verir. Kulaklarındaki vakrayı almasına sebebiyet verir. Kalbindeki ekinleti almasına ve kalbine ihfat koymasına sebebiyet verir. Her biri bir muhteva taşır, ayrı bir muhteva. Her biriyle kişi daha güzeli ulaşır. Gözlerindeki hicab-ı mesulenin almasıyla irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Herhangi bir kişiden fark eder. Farklı bir yere koyar artık onu. İrşat makamı olduğunu görmüştür, idrak etmiştir. Kulaklarındaki vakra alınınca söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlar irşat makamının. Kalbindeki ekinleti Allah alınca sadece manasına varmakla kalmaz, idrak eder irşat makamının söylediklerini. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda bakıyoruz ki Allah-u Teala kişinin kalbindeki ekinleti almış, kalbine ihfat koymuş. İdraki önleyen kompütür olmuş, idraki sağlayan bir kompütür kurmuş. Sonra Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Sonra o kişinin kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor Allah-u Teala. Sonra o kişinin göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek yararak bir nur yolu açıyor. Sonra o kişi zikir yapıyor, kalbine Allah'ın rahmeti sızmaya başlıyor. Nefsinin kalbine. Neden giremiyor da sızıyor? Çünkü nefsin kalbi henüz mühürlü. Kişinin kalbinin içine henüz iman yazılmamış. Sonra bu kişi kalbinin içine giren %2 rahmet nurları sebebiyle huşu sahibi oluyor. Ve bir sonraki basamakta bu kişiye Allah irşat makamını gösteriyor. Kime tabi olacaksa onu gösteriyor. Ve kişi Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşıyor. 14. basamak. Hikayemiz bundan sonra başlıyor. Bugünkü konumuz ruhumuzun Allah'a ulaşması. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasından evvel demek ki biz 10 tane ihsanla mürşidimize ulaşmak mecburiyetindeyiz. Olmazsa olmaz şartı. Çünkü ulaşmazsak şartlar gerçekleşmez. Nefsimizi tezkiye edemeyiz. Nefs tezkiyesine paralel bir şekilde gelişecek olan ruhumuzun Allah'a ulaşmasını ve Allah'a teslim edilmesini de gerçekleştiremeyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, söylediğimiz 10 tane ihsanla irşat makamına ulaştık. Allah'ın bize gösterdiği her kim ise ona ulaştık. Ne olur? Tabi oluruz. Önünde diz çökeriz, el öperiz ve kendisine tabi oluruz. Bu tabiyet farzdır. Bütün insanlar için tabiyet mutlak olarak Allah-u Teala'nın farzı. Diyor ki, ya eyyühellezine amenettekullahi vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun ve kim sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin. Fatiha suresinde de Allah Teala diyor ki, Allah Teala'ya da biz diyoruz ki İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan irşat makamını yalnız senden isteriz. İhtinas sırat-ı müstakim. O mürşide bizi ulaştırarak önünde diz çöküp tövbe ettikten sonra ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasıyla bizi sırat-ı müstakime ulaştır. O mürşide ulaştırarak başımızın üzerine devrin imamının ruhunu alarak sırat-ı müstakime ulaştır. Sırat-ellezine en'amte aleyhim diyor Allah Teala. O yol ki üzerlerine nimet verdiklerimizin yoludur. Başların üzerinde devrin imamının ruhu bir nimet olarak oluşuyor. Sonra gayrıl maddûbi aleyhim, üzerlerine kadar duyduğumuz kafirlerin yolu değildir diyor Allah Teala. Bir başka ayetin kerimesinde gadab duyduğu kişilerin kafirler olduğunu söylüyor. Veleddalin, dalalette olanlar da diyor sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması süreci içerisinde bir muhteva görüyoruz. Bu süreçte gördüğümüz şey hem nefs tezkiyesi olacak hem ruh Allah'a doğru yola çıkacak. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun Allah'a dönmesi hiçbir zaman söz konusu olmaz. İki olay birbirine kesin şekilde bağlantılı. Nefs tezkiyesi yok, ruhun Allah'a ulaşması da yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mürşidimize ulaşırsak, 10 tane ihsanla ulaşırsak ne olur? 1. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Devrin imamının ruhu gönderilir. Emri tebliğ etmek üzere Allah'tan emir almış olan, Allah'ın emrinden olan bir ruh. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesine göre. Ne diyordu Allah Teala? Ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kılarız. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. İşte onlar imamlar, devrin imamlarıdır. Bu nasıl bir imam? Huzur namazının imamı. Allah'ın huzurunda her gün 24 saatlik bir zaman devresi içerisinde 7 vakit namaz kılınır. Bu 7 vakit namazın muhtevasına baktığımız zaman orada bir imam görürüz. En başta imam vardır. İşte o imam huzur namazının imamıdır. Ve kişinin başının üzerine nimet olarak gelen imamdır. Ve bu imam kişinin başının üzerine ruh olarak gelir ve yerleşir. Katımızdan onların üzerine ruh göndeririz. Ve onunla, o ruhla onları yedederiz, destekleriz diyor Allah-u Teala. Başımızın üzerine bu ruh gelince ne olur? Allah-u Teala Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesindeki işlemi başlatır. kalbin içine imanı yazması söz konusu. Ne yapacaktır?
1: Evvela mühürlü olan kalbimizi açacaktır. İkinci nimet. Birinci nimet neydi? Ruhumuzun henüz bizde olduğu bu devrede Allah Teala devrin imamının ruhunu başımızın üzerine girip yerleştirecekti. Ruh başımızın üzerine geliyor ve yerleşiyor. Onun yerleşmesiyle kalbimize imanı yazacak Allah Teala üç safhada. Bir, kalbimizin mührünü açıyor. İki, kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Üç, kalbimizin içine imanı yazıyor. Kalple alakalı işlemler bu kadar. Üç işlem. Mührünün açılması, küfür kelimesinin dışarı alınması, kalbimizin içine imanın yazılması. Sonrası Allah-u Teala'nın bütün günahlarımızı sevaba çevirmesi. Furkan suresi 69. ayet-i kerimede Allah-u Teala cehenneme gidenlerden bahsediyor. Furkan 70'te Allah-u Teala diyor ki, ama kim tövbe ederse, irşat makamına tabi olarak tövbe ederse ve böylece mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, onların bütün seyyiatini hasenata çeviririm diyor Allah Teala. Onların bütün seyyiatları hasenata çevirir. Furkan 71. Ve onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a döndürülür ve Allah-u Teala tarafından kabul edilir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkması işlemi bir standarda bağlanmış. Ancak böyle mümkün. Ne yaparsak mümkün? Ancak tövbe edersek, irşat makamının

Allah'ın bir büyük ihsanı ve arkasından da ruhumuzun tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşması. Tövbenin kabul edilmesi neyi ifade ediyor? Tövbenin kabulü bütün günahların sevaba çevrilmesini ifade ediyor. Kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. O kadar mı? Hayır, değil. Bu Allah'ın beşinci nimeti. Altıncı nimet, nefs tezkiyesine başlamamız. Yedinci nimet, nefs tezkiyesine paralel olarak ruhumuzun yedi tane gök katını aşarak Allah'a doğru yola çıkması. Yedi gök katını aşmak üzere yola çıkması, Allah'a ulaşmak üzere yola çıkması. Sekizinci nimet, fizik vücudumuzun yine nefs tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlaması ve devam etmesi. Allah'ın dokuzuncu nimeti, o güne kadar her sevabımıza, bir derecelik sevabımıza, kazandığımız dereceye 10 katını veren Allah-u Teala, o günden itibaren bu 10 katında 10 katını vermeye başlıyor ve 100 kat oluyor. Öyleyse birinci gök katına ulaştığı zaman ruhumuz 100 kat, ikinci gök katına ulaştığında 200 kat, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 700 kata kadar çıkıyor. Allah'ın verdiği ihsanlar. Bakara suresinin 261. ayetine göre. Ve Allah'ın 10. nimeti, o güne kadar Allah-u Teala bize rahmetle fazl gönderirken, zikir yaptığımız zaman, o günden itibaren buna rahmetle salavatı da ilave ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşan bir kişi, kalbine 7 tane işlem yapılmış olan bir insandır. 7 kalp şartı tamamlanmıştır. Kalpteki ekinliği Allah almıştır. 1. Kalbe ihbat koymuştur. 2. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. 3. O kişinin göğsünü şerh ederek göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. Allah'ın nurları kişinin kalbine ulaşabilsin diye. Sonra mürşide ulaştığı zaman da Allah kalbin mührünü açmıştır. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya almıştır. Kalbin içine iman kelimesini yazmıştır. Kişi mümin olmak şerefine ermiştir. İşte nefs tezkiyesi yapabilecek olan, ruhunu Allah'a ulaştırabilecek olan insanlar sadece onlardır. Mümin olabilenler, Allah'ın fazlı müminlerin üzerindedir ve bir kişiyi nefs tezkiyesi konusunda hedefe ulaştıran ve ondan sonra da nefs tasfiyesine ulaştıran, o kişinin nefsinin kalbindeki fazilet birikimidir, fazıllardır. O fazıllar ise sadece müminlerin üzerindedir. Fazlımız müminlere aittir diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, konunun can alıcı noktasına geldik. Zikir. Zikir yaptığımız zaman, bu noktadan itibaren zikir yaptığımız zaman ne olur? Bu noktaya kadar Allah-u Teala zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından sadece rahmetle fazl gönderirken, şimdi rahmetle salavat da göndermeye başlar. Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ne zaman biz onları bir musibetle imtihan etsek, o musibet isabet ettikten sonra derler ki diyor bir kısım insanlar, ya Rabbi, biz muhakkak ki

Senin için yaratıldık. Sana ulaşmak için yaratıldık. Sana geriye dönmek için yaratıldık. Senin için yaratıldık. Mutlaka sana ulaşacağız. Biz muhakkak ki Allah içiniz. Yani Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Peki bu kişiler Allah'a ulaşıyorlar mı? Bu kişiler Allah'a ulaşıyorlar. Bu standartlarda ulaşıyorlar. 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaşmışlar. 10 tane de nimet almışlar. Bu 10 nimetten 3 tanesi 3 ayrı hidayetin başlangıcıdır. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. İşte Allah Teala'nın ifadesi şöyle Şura 13'te. Allah kullarımdan dilediğini kendisine seçer. Kim bu seçtiklerin arasında Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a yönelmiş olandır. Mutlaka Allah'a ulaştırılır eğer ömrü vefa ederse. Ömrü bu işe yeterse. 14. basamakta mürşidimize ulaştık, tabi olduk. Ne olur? Tabiyetle beraber ruh kendisine bir yol edinir. Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı fe men şahitte hazâ ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Böyle söylüyor Allah-u Teala. Arkasından da diyor ki kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o ruha meab olur. Sığınak olur diyor. Ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın ruha meab olması, sığınak olması. Allah'a ulaşmak üzere ruhumuzun o gün bizden ayrıldığını söylüyor Allah Teala. Hak günü. Mürşidimize tabi olduğumuz gün. Aynı zamanda din günü. Mürşidimize tabi olduğumuz gün. Herkes olur mu? Herkes olmaz. Mürşidine tabi olan kişi 10 tane ihsanla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olacak. Böyle bir tabiyetle demek ki ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesi gereğince de yola çıkıyor. Allah'a ruhu ulaştırmak üzere tabiyetimizi gerçekleştiriyoruz. Bir takım insanlar var, Allah'a verdikleri misaklarını yerine getiriyor ve ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. İşte Rad suresi 20 ve 21. ayetler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Diyor ki Allah Teala onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak. Özellikle misaklarını bozmazlar. Ne yaparlar misaklarını bozmazlarsa yerine getirirler. Nasıl? Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını Allah'ın emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar buyuruyor. İşte bu hedefe ulaşmak üzere ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması söz konusu. Fecr 27 İrci'yi ila Rabbiki. Her şeyden evvel şunu söyleyelim ki ruhumuzun biz ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaşması üzerimize tam 12 defa farz kılınmış. 1 Zümer 54.
ve enibü ilâ rabbiküm ve eslemu lehu min kablen yetiyekümün azâbe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a ulaşın ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu Allah'a bir defa mutlaka ulaştırın ama yetmez. Fizik vücudunuzda nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim edin. Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Sonra ikinci ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön ey ruh. Geri dönerek Rabbine ulaş. Üçüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Dördüncü ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebi'la men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Münibine ileyhi ve yettekun diyor Allah-u Teala. Allah'a dön ve böylece Allah'a dön, Allah'a ulaş ve böylece takva sahibi ol. Beş tane ayet-i kerime oldu. Altıncısı Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allahü yedü darüsselamı yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna, selamet yurduna veya teslim yurduna davet eder. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakîme ulaştırır. Sırat-ı müstakîm ise insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol olduğu cihetle davetin Allah'a davet olduğu kesinlik kazanıyor. Ve 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. 8. ayet-i kerime Rad 21. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Görülüyor ki Allah'a Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği ruhumuz var. Bunu emrettiği kesin. Sağ iken gerçekleştireceğiz. Ve 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti ise demin geçmişti. Açık bir şekilde Allah'ın daveti söz konusu. Allah selam yurduna veya selamet yurduna veya teslim yurduna Darüsselam diyor adına Allah-u Teala davet eder kendi zatına. İşte bu teslimi, bu davetin üzerinize ölüm gelmeden evvel gerçekleştirilmesi gerekir diyor Allah-u Teala. Ve 9 ayet oldu. 10. ayet Maide 7. İşittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Yani misakinizi gerçekleştirmeniz üzerinize farz oldu diyor. Ve aynı zamanda ayet Allah'ın davetinin asıl muhtevasını kapsıyor. Bu davet sadece ruhumuzun Allah'a ulaştırılması değil, onun çok daha ötesi, fizik vücudunda, nefsinde, iradenin de Allah'a teslimi daveti. 10. ayet ve 11. ayet-i kerime Enam 152. Allah ile olan ahdinizi ifa edin. Yani ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim edin. Buyuruyor Allah-u Teala.
Ve 12. ayet Nisa 58. İnna Allahe ye'murukum emanati ila ehliha. İnna Allahe ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline ulaştırmanızı farz kılar. Ehline teslim etmenizi emreder diyor. Öyleyse 12 tane ayet-i kerimede emanetlerimizin Allah'a teslimi emrediliyor. Özellikle ruhumuzun Allah'a teslim edilmesi birinci sırada yer alıyor. Tam 12 defa üzerimize farz ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Peki, irşat makamına ulaştık. 10 tane insanla tabi olduk. 10 tane de nimet aldık. Ve zikir yapmaya başladık. Şimdi sual, acaba ruhumuzu nasıl Allah'a ulaştırırız? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, acaba ruhumuzu nasıl Allah'a yola çıkartırız? Yola çıkartmak için üç hidayetin birden oluşması söz konusu oluyor. Nefs tezkiyesiyle her şey başlıyor. Nedir nefs tezkiyesi? Nefsimizin kalbine faziletleri iman kelimesinin çekim gücüne tabi kılarak yerleştirmek. Ve onların yerleşmesi, nefsimizin kalbindeki kara afetleri adım adım onların yerleşmesine paralel bir standartta kapı dışarı edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman bu kademede, bu noktada, yani 14. basamakta zikir yapmaya başlarsak, bakınız neler oluyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesle, ister sessiz zikir yapalım. Allah'ın katından Allah'ın nurları aşağı inecektir. Bu nurlar göğsünüze ulaşacaktır. Rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nur. Allah Teala Zümer 23'te bunların kitaba ve içindeki ayetlere benzer bir şekilde ikişer ikişer indirildiğini söylüyor. İki tane ikili grup. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Göğsümüze gelirler, göğsümüzden şifreli yolu takip ederek içeri girerler. Kalbimize doğru yola çıkarlar. Kalbimize ulaşırlar. Kalbimizin mührünü Allah-u Teala açmıştır. Ne zaman açmıştır? Mürşidimize ulaştığımız an açmıştır. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı almıştır. Ve kalbimizin içine o açık olan kapı sebebiyle içeri Allah-u Teala imanı yazmıştır. Kalbimizin içinde artık iman kelimesi vardır. Yani kalbinde iman yazılı olan biriyiz. Mümin olmak şerefine ermişiz. Ve Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve selavat partikülleri mührün üzerine baskı yapar. Bu mührü kalbimizin alt boyutundaki zulmani kapıya indirir. Ve mühür orasını mühürler. Zikir boyunca şeytanın karanlıklarının kalbimize girmesi artık mümkün değildir. Kalbimizde mevcut olan karanlıklarsa Rabbani kapı açıldığı için oradan içeriye hücum eden rahmet, faz ve salavat partikülleri, nurları kalbimizin içini tamamen doldurduğu için karanlıkların nefsimizin kalbinde tutulması mümkün değildir. Çünkü onların nefsimizin kalbinde tutan küfür kelimesi Allah-u Teala tarafından alınmıştır.
artık fazılları, faziletleri nefsimizin kalbinde tutacak olan iman kelimesi vardır nefsimizin kalbinde. Ve zikir yaptıkça Allah'tan gelen fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak ona doğru yaklaşırlar ve iman kelimesinin etrafında birikmeye başlarlar. İman kelimesinin etrafında bir birikim söz konusu olur. Bu rahmet birikimi değildir, fazilet birikimidir. Rahmet partikülleri nefs tezkiyesince, nefs tezkiyesi boyunca sadece taşıyıcıdırlar. O aynı devrede Allah'ın gönderdiği salavat nurları da nefsimizin kalbinde karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü karartmasına, negatif etkilemesine salavat nurları mani olurlar. Ve böylece iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Bu toplanma %1 olur, %2 olur. %7'ye ulaştığı zaman nefsi emmare tamamlanır. Vücudumuzda bir rehine olan nefsimiz, ki bütün nefsler rehinedir diyor Allah Teala Müddessir 38-39-40'ta. Küllü nefsin bima kesebet rehinetin, bütün nefsler rehinedirler diyor Allah Teala. İktisap ettikleri dereceler neticesinde, dereceler sebebiyle rehinedirler. İlla ashabel yemin, fakat yemin sahipleri rehine değildir. Onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun içinde rehine olan nefsimiz, nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi oluştuğunda birinci gök katının kapısını uzaktan kumandayla, remote kontrolla açma yetkisi burada kendisine verilir ve birinci gök katının kapısını açar. Ruhumuz artık birinci gök katına ulaşmaya başlayacaktır. Yalnız başına mı? Hayır. Hangi dergâhtan tabi olmuşsak oradan artık ayrılacağız. Ana dergaha ulaşacağız. Devrin imamının dergahına, oradaki onarlık insan ruhları sıralarından yerimiz neresiyse oraya yerleşeceğiz. O onarlık sıralarda herkesin önünde, bütün ruhların önünde birer rahle var. Rahlelerin üzerinde de Kur'an-ı Kerimler. Öğretilen sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve kimler birinci kata ve daha ötesine ulaşabilecekse ana dergâhtan sabah namazını mütakip altın kapıdan yukarıya doğru yükselirler. Hemen orada saf haline gelirler. Yatay bir saf oluştururlar. Hep ayakta olan insanlardan, insan ruhlarına ulaşan yatay bir saf. Ve saf halinde zemin kattan birinci kata yükselirler. Bu ruh, bizim şu anda bahsetmekte olduğumuz daha yeni yola çıkan ruh, birinci kata ulaşabilecek olan ruh, birinci kata ulaşır ve orada secde eder. Ona ikinci katın kapısı henüz açık değildir. Nefsin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. Bu sebeple birinci kata kadar çıkabilmektedir. Bu kademe nefsi emmare diyor Allah-u Teala. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Allah Teala'ya Hazreti Yusuf diyor ki, ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte rahim esmasıyla tecelli eden Allah Teala rahim esmasıyla ilk %2 nuru nefsimizin kalbinde oluşturuyor. Huşu nuru. Ondan sonra bu rahim esmasının gönderdiği rahmet %2'yi oluşturuyor.
Geri kalanlar faziletler. Nefsimizin kalbinde ilk yüzde ile birikimle nefsi emarenin neticesi birinci gökkatına ruhumuz ulaşır. Birinci gökkatının kapısı rehine tarafından açılmıştır. Sonra zikrimizi irşat makamından aldığımız emir gereğince arttıracağız. Arttırınca kısa bir zaman sonra nefsimizin kalbinde ikinci bir %7 nur birikimi gerçekleşir. Bu nefsi levvamiyi ifade eder. Artık nefsini kınayan bir insanız. Kıyamet suresi 7. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levvameti levvame nefse levm edilen nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Kişi nefsini kınıyor, levm ediyor. Sonra üçüncü safhaya geliyoruz. Evvela ikinci safhanın sonucuna gelelim. İkinci bir %7 nur birikiminde rehine ikinci gök katının kapısını açmak yetkisinin sahibidir. O kapıyı açar. O kapı açılınca ruhumuz ikinci gök katına ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhumuzun ikinci gök katına ulaştığı bir yer söz konusu. Orada suvarılma işlemleri gerçekleştiriyor. Sonra zikrimizi daha çok arttırıyoruz ve bir de bakıyoruz ki bir gün yükselmekte olan ruhumuz ikinci gök katı için hazır hale gelmiş. Çünkü rehine üçüncü defa %7 nefs tezkiyesiyle nefsindeki afetlerin temizlenmesi, faziletlerin kalbe yerleşmesi sebebiyle üçüncü defa %7 nur birikimini gerçekleştirmiş. Bu noktada herkes için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliğini yaşamaktır. Üçüncü gök katına ulaşmaktır. Ne olur? Nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlarız. Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi fe elhamaha fücuraha ve takvaha ve şeytanın fücuru Allah'ın takvası o kişiye ilham edilir diyor Allah Teala. Şeytan zaten her kademede herkese ulaşır. Ama kişinin Allah'tan ilham alabilmesi bu kademededir. Ruhunun üçüncü gök katına ulaştığı nokta. Üçüncü gök katında iki katlı bir mescitte secde işlemi söz konusudur. Sonra kişi dördüncü defa %7 nur birikimini gerçekleştirir. Ruhu dördüncü kata ulaşacaktır. Nasıl ulaşacaktır? Üçüncü kattan çıkan ruhlar secde tamamlandıktan sonra dördüncü kata ulaşmak için kapıdan çıkarlar ve ileride beklemekte olan bir nevi asansöre binerler. Bu aslında döşemesi olmayan bir asansördür. Çünkü içine giren kişi bir füzeden çok daha hızlı bir hızla, sonsuz hızla bir üst katı doğru yola çıkar. Bir evvelkinin ayaklarının altındadır başı. Kendisinden sonra gelenin de başı onun ayakları altında olacaktır. Arada 20-25 santimlik bir boşluk vardır. Başla üstteki ayağın arasında. Hiç kimsenin vücudu diğerine değmeden bir üst kata ulaşılır. Üst kat Beytül Makdes'in aslıdır. Mescid-i Aksa'nın aslı. Oraya ulaşılır. Nefsin kalbinde
dördüncü defa %7 nur birikimi gerçekleştirmiştir. Nefsi mutmainne. Allah Teala diyor ki onlar ki amin olurlar diyor ve kalpleri mutmain olur. Rahat 28. Allah'ın zikriyle kalpleri onlar ki amin olmuşlardır ve Allah'ın zikriyle kalpleri mutmain olmuştur. İyi bilin ki kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olurlar. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَتَطْمَيْنُ الْقُلُوبِ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَيْنُ الْقُلُوبِ diyor Allah-u Teala. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ya da kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur sadece. Öyle değil mi diyor Allah-u Teala. Burası mutmainne kademesi. Kişi Allah'ın verdiklerinin kendine yeterli olduğunu ifade ediyor. Sonra daha ötede kişi daha çok zikrediyor ve Allah'tan razı oluyor. Ruhu 5. gök katında daha çok zikrediyor. Allah da ondan razı oluyor. Kişinin ruhu 6. katta. Radiyeten Vardiye Fecr Suresinin 28. ayet-i kerimesinde geçiyor. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruh 5. ve 6. katlarda. 5. katta Beytil Haram'ın aslına ulaşır. 6. katta nurlanma hücrelerinde sıfatullah olur. Sonra da 7. kat söz konusudur. Bir daha %7 nur birikimi ruh 7. kata ulaşır. 7. kattaki altın kapıdan, altın kapının önündeki altın zincire bir defa elindeki kılıçla vurarak altın kapıdan fethini tamamlar, 7. gök katını fethetmiştir. 7. katta 7 tane alem geçecektir ve 7. alem olan indi ilahinin en üst noktasına ulaşacaktır neticede. O ruh ulaştığı zaman sitedin müntahadan dikey bir yolculukla Allah'a ulaşacaktır. İşte Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesinde onlar tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a geri dönerler ifadesi, Allah'a Allah tarafından kabul edilirler ifadesi bunu anlatıyor. Ruh Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Böylece sığınağa sığınmış olur. Allah'a ulaşan kişi Allah'a ulaşmıştır. Ama sonra da Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte böyle bir konuda Allah Teala Allah'a ulaşan ve Allah'a sarılan insanlar olarak iki gruba ayırıyor. Nisa 175'te diyor ki onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler ve Allah'a sarılmayı dilerler. Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaşan sırat-ı müstakime ulaştırır. Böylece kendisine ulaştırır diyor. Bu kişi Allah'a ulaşmıştır. Ne zaman ki Allah'ın zatında yok olacaktır, o zaman Allah'a sarılmış olacaktır. Sığınağa sığınmış olacaktır. İşte Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki takva sahiplerine cennet uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Bütün erbap olanlar için diyor. Yani meab olan sığınağa sığınmış olanlar için. Burası vuslat noktasıdır. Burada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı bir noktadasınız. Allah'ın üzerinize 12 defa farz kıldığı bir hususu
İşte böyle gerçekleştirirsiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine, hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın yollarından bahsetmek üzere birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yollardan bahsediyor. Bir yol var, Allah'a ulaştırır. Bir yol var, şeytana ulaştırır. Bir yol var, cennete ulaştırır. Bir yol var, cehenneme ulaştırır. Bu iki yolda kendi içerisinde birçok kısımlara ayrılır. İki ayet-i kerime bize Allah'a ulaştıran yolda kişiyi dalalette bırakan ve dolayısıyla cehenneme ulaştıran, şeytana ulaştıran yolu tarif ediyor. Bakara suresi, affedersiniz, Araf suresi 146. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, Se'as rüfü an ayeti ellezine yetekeberune fil ardı bigalil hakkı ve en yerev külle ayetin la yuminu biha ve en yerev sebiler rüşti la yettehuzuhu sebila ve en yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebila. Zalike biennehum kezebu ayatina ve kânu anha gafilin. Vellezine kezebu bi ayatina ve likâil ahireti habitat amaluhum. Allah-u Teala diyor ki onları ayetlerimizin manasını anlamalarından çevireceğiz ki onlar haksız yere yeryüzünde kibirlenirler. Haksız yere kibirlenirler. Ve onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onlara inanmazlar. Demek ki Allah Teala bir takım insanlardan bahsediyor. İnsanlar zenginlikleri sebebiyle kibirlenirler. İnsanlar ilimleri sebebiyle kibirlenirler. İnsanlar sahip oldukları diplomaları sebebiyle kibirlenirler. Hep bir kibirlenmenin arkasına saklanırlar o zavallı insanlar. Aslında sevgili kardeşlerim, kibir nefsinizin afetlerinden en büyüklerinden biridir. Ve sizi hep Allah karşısında küçük düşürür. Bir insanın cennete girmesine engel olan, Allah'a ulaşmasına engel olan en büyük afeti kibirdir. İşte zamanımızda da alimler var. Allah'a ulaşmak mı diyorlar? İnsana diyorlar, hayat veren ruhtur. Ve ruh vücuttan çıktığı anda kişi ölür. Öyleyse hiç kimse şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Allah-u Teala ise
üzerimize tam 12 defa farz kılıyor. Allah'a ulaşmayı dilememizi, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı, fizik vücudumuzu Allah'a ulaştırmamızı, nefsimizi Allah'a ulaştırmamızı ve irademizi Allah'a teslim etmemizi ayrı ayrı ayetlerde, ayrı ayrı hüviyette sunuyor bize. Ve Allah'a teslim söz konusuysa bu ayrı ayrı 7 tane yoldan geçerek mümkün olan bir vesiledir. Şimdi Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakıyoruz Araf 146'da. Allah-u Teala diyor ki onlar, yani bu yeryüzünde kibirlenenler, haksız yere kibirlenenler, rüşt yolunu irşada ulaştıran, Allah'a ulaştıran, manevi olgunluğa ulaştıran yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol ittihaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz edinirler. On beş yaşına kadar olan insanlar Allah-u Teala tarafından teklife muhatap değildir. Yani onlar mükellef değildirler. 15 yaşında mükellefiyet başlar. Bu noktada kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse o gay yolundadır. Bir kısmı irşat yolunu seçmedikleri için otomatik olarak gay yolundadırlar. Akil ve bali olan insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde mutlaka Allah-u Teala tarafından gay yolunda kabul ediliyorlar. Dalalette kabul ediliyorlar. Öyleyse dalalette olanlar gay yolundadır. Ve onlar gay yolunu gördükleri zaman kendilerine o yolu kabul ederler. O yolu yol ittihaz ederler. Aslında daha evvel sorumlulukları olmadığı için, çocuk oldukları için iki yoldan bir tanesinde değillerdi. Ama sorumluluğu doğduğu andan itibaren kişinin, 15 yaşından itibaren eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o gay yolundadır. Seçmesi gerekmiyor, ittihaz etmesi gerekmiyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemediyse gay yolunu yol ittihaz etmiş demektir. Bunun sebebi de onların Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah-u Teala. İşte nice din alimleri var ki bizim sizlere öğrettiğimiz hidayeti bilmezler, profesör olmuşlardır. Ama hidayetten haberleri yoktur. Onları kınamak sadedinde söylemiyoruz sevgili kardeşlerim. Onlara öğretilmediği için bilmiyorlar. Yani kendi hocaları, kendi öğretmenleri, onları yetiştiren profesörler onlara hidayeti öğretmediler. Çünkü bunların hocalarına da öğretmediler. Asırlardan beri hidayet kaybolmuş bir durumda. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Bunun manası faydasız ilmin sahibi olmaktır. İşte iki tane yol. Gay yolu ve rüşt yolu. Sonucunu getiriyor Allah Teala 147. ayet-i kerimesinde Araf suresinin. Kim Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşmayı yevm-i lahiri tekzip ederse, yalanlarsa
onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Amelleri boşa gitmiştir diyor. Yani onun için o kişinin kendi kazançları sebebiyle hiçbir ameli mevcut değildir. O zaman buradan bir hüküm çıkarmamız lazım. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan Allah'ın muradı Allah'a mülaki olmayı yalanlamak. Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar hiçbir zaman Allah'ın ruhlarını ulaştırmayacaklar. Bu konuda hiçbir zaman bir talebin sahibi olmayacaklar demektir. O zaman onların böyle bir talebi olmamasının arkasında Allah'ın ayetlerini yalanlaması geliyor. Allah diyor ki bana ulaşacaksınız. Bunu üzerinize farz kılıyorum diyor Allah Teala. Ve adamlar diyorlar ki hayır. İnsanın ruhu vücudundan ayrılınca insan ölür. Bir insan canlıyken ruha Allah'a ulaşamaz. Ancak ruh ölümden sonra Allah'a ulaşır. Hepimizin ruhu da zaten Allah'a ulaşacak. Aslında söylediklerinin bu kesimi doğru. Herkesin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacak. Ama marifet o ruhu kişi hayattayken Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu rüşt yolu ve gay yolu Allah'a ulaştıran ve şeytana ulaştıran yollar. Bir grup ayet-i kerimede daha açık bir şekilde anlatılıyor. Bakara 256 ve 257. Allah Teala buyuruyor, La ikrahe fiddini. Kat tebeyne rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse kimseyi zorlan dine alamaz, dinden de çıkaramaz. Kişinin kendi iradesiyle bunu kabul etmesi veya etmemesi söz konusudur. Allah iradenin kullanılıp kullanılmadığına bakar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu irşat yolları ve gay yolları size mutlaka bir şeyler söylemeli. Kim irşat yolunu seçer, kim gay yolunu seçer? Ayet-i Kerime söylüyor. Femen yu'min billahi. Kim Allah'a amin olursa, Allah'laşmayı dilerse ve tağutu inkar ederse, yekfur inkar ederse femen yu'min billahi ve tağutu da Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ve tağutu inkar ederse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır diyor Allah Teala. Bu yol birinci kulp Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci kulp birinci kulbun kişiyi ulaştıracağı mürşide tabi olmaktır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hemen yekfur bit taguti ve yu'min billahi. Kim tagutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı denerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kurban sımsıkı yapışırlar. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. İşte bu, kişinin bir fırkayı seçmesi manasına gelir. O fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıdır. O zaman kişi, Allah'ın ipine sarılmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, Allah'ın ipine sarılmıştır. Allah Teala diyor ki onların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılan bundan müstesnadır diyor. İnsanlardan bir ipte Allah'ın mürşidi. Onlar kurtulmuştur. Bu Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak kişiyi nereye ulaştırır? Allah Teala buyuruyor ki Allahu velilezine amenu yurecuhum min zulumati ila nur. Ve lezine keferu evliyaum tagute yurecunhum min nur ila zulumati. Allah amin olanların yani tagutu inkar edip de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin böyle olan müminlerin, Allah'a ulaşmış, Allah'a inanmış olanlar, amin olanlardır. Amin olanlar, Kur'an-ı Kerim'de iki bölümde tezekkür ediliyor. Bir, Allah'a inanmış olanlar ama Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar. İki, Allah'a inanmış olan ve Allah'a ulaşmayı dileyenler. Enfal Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a iman ettiği için amin olan kişiden bahsediyor. Ey amin olanlar diyor. Takva sahibi olun. Allah'a yönelerek takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Öyleyse buradaki amin olanlar henüz Allah'a ulaşmayı dilememişler. Allah'a inanmışlar sadece. İşte sevgili kardeşlerim, bir kişi doğuşundan itibaren gay yolunun üzerindedir. Ama görüntüsü onun üzerine düşmez. Çünkü 15 yaşına kadar mükellef değildir. Ama 15 yaşından itibaren o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse mutlaka gay yolunun üzerindedir. Burada rüşt yoluyla gay yolunun mensuplarının ayrımını yapıyor Allah Teala bu ayet-i kerimede. Rüşt yolunun mensupları amin olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerdir. Allah onların dostudur diyor Allah Teala ve onları zulmetten nura ulaştırır. Yani nefslerinin kalbini kapkaranlık bir dünyadayken aydınlık bir ortama ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Buradaki amel olan kişi belli ki Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onun dostu olmuş. Yoksa dilemeseydi, amel olsaydı Allah Teala'nın dostluğunu kazanamayacaktı. Sadece Allah'a inanan birisi olacaktı ama cennete girmesi mümkün olmayacaktı. Allah'a inanıyor diye. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş ki Allah Teala ona nefs tezkiyesi yaptırıyor. Nefs tezkiyesi sebebiyle de iç dünyası karanlıktan nura ulaşıyor. Kafirlere gelince diyor onlar tağutun dostlarıdır diyor Allah Teala. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Yani kalpleri Allah'a ulaşmayı dilemişler önce Allah kalplerini nurlandırmış. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar.
O zamana kadar Allah koruyucu kalkanını onların üzerinde tutmuş, başarmışlar. Sonra da serbest bırakıldıkları zaman yollarına devam etmemişler. Etmeyince yoldan düşmüşler. Tağutun tekrar kulu olmuşlar. Ve kalpleri nurdan tekrar zümrete götürülmüş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı, dizaynların en güzelidir. Rüşt yolunu seçenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Ve Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindedirler. Birinci sırat-ı müstakim kişiyi üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar ulaştırır. Neyi ifade eder bu? Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah da bunu işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlar kişinin üzerinde. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestireyi alır. Görme hassasının üzerindeki kışaveti alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. İşitme hassasının mührünü açar. Kişi işitmeye başlar. Kalplerindeki ekinleti alır. Kalplerinin mührünü açar ve kalplerine ihbat koyar. Bu kişiler Allah'ın açıkladığı biçimde idrak etmeyi öğrenenlerdir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dördüncü basamakta Allah-u Teala'nın Rahim Esma'sına tecellisine mazhar olur. Üçüncü basamaktan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Ey Allah-u Teala, kör, sağır ve dilsiz olan ve aynı zamanda ölü olarak kabul ettiği bu kişiyi diriltir, gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete ulaştırır. Yedinci basamağa kadar ulaştırır. Burası birinci sırat-ı müstakimdir. Dikkat edin ki insanlar bunu diledikleri andan itibaren Allah'a ilk teslimlerini gerçekleştirmişlerdir. Yedi tane teslimden birincisi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an gerçekleşir. Onlar Allah'a teslim olanlardır diyor Allah-u Teala. Aslında sırat-ı müstakime ulaşanlardır bu. Birinci sırat-ı müstakimdir. Bizi üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar götürür. 6-7 dakikalık çok kısa bir sırat-ı müstakimdir. Sonra ne olur? Sonra sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah Teala ulaşır. Kalbini Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu göğsünü yarar ve göğsünden kalbine nur yolu açar. Ve kişiyi mürşidine ulaştırır kişinin talebi üzerine. Bu nur yolu açmasının üzerine kişi zikir yapar. Allah'tan gelen rahmet ve fazl nurları kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Kalpten içeriye rahmet nurları girmeye başlar. Burası 11. basamaktır.

Kişinin mürşidini görmesi ve mürşidine tabi olması olayı, mürşidini görmek 13. basamakta gerçekleşir, tabiyet 14. basamaktaki bir işlemdir. On dördüncü basamağa kadar geçen bu süreç, ikinci sırat-ı müstakimi ifade eder. İkinci teslim, ikinci sırat-ı müstakim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde İki tane teslim oldu, iki tane de sırat-ı müstakim geçtik. Ama ikincisinde gerçek bir teslim yapılıyor 14. basamakta. Kişi Allah adına kendisini teslim alan mürşidine ulaşıyor, tabi oluyor, ona teslim oluyor. Bir ölünün ölü yıkayıcısına teslim olduğu gibi mürşidine teslim oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. On üçüncü basamak, 14. basamağı ulaştırır kişiyi, kişi mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. 14. basamak o kişinin 7 tane nimet aldığı bir basamaktır. İkinci sırat-ı müstakimin bitişidir. İster sırat-ı müstakim deyin, ister sebil deyin, ister tarık deyin, her biri yol anlamına geliyor Arapçada ve her birinin manevi yol manası da mevcut. Sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yol demek. Sırat-ı ileyye müstakim diyor Allah Teala. Hicr suresinin 43. ayet-i kerimesinde sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş olan yol diyor. Yani ruhunuzun bana ulaşmak üzere içinde bulunduğu yol demek. Bu yola ancak 14. basamaktan sonra ulaşabilirsiniz. 3. sırat-ı müstakim. Sevgili kardeşlerim, 1. sırat-ı müstakime bakıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. basamaklar. 2. sırat-ı müstakime bakıyoruz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. basamaklar. Ve tabiyetle beraber, ki tabiyet mutlak olarak üzerimize farzdır. Herkes tabi olmak mecburiyetindedir. Allah-u Teala tabiyeti üzerimize farz kılmış. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاَبْتَقُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَةَ Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Yani ikinci takvanın sahibi olun. Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu ilmi bizlere öğrettiği için. İşte yolun ikincisi, 14. basamakta mürşide tabiyetle tamamlanır. Ve 3. tarik başlar. Allah-u Teala burada

dört tane sevilden bahsediyor. Kişi tabiyetini gerçekleştirdi. Ne olur? Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Ne olur? Allah o kişinin kalbini açar. Kalbinin içine iman kelimesini yazar. Kalbinin içine iman kelimesini yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Onların üzerlerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor onların başlarının üzerine. Bu ruh o kişinin başının üzerine gidip o kişinin ruhuna yevmi telakının geldiğini, Allah'a doğru yola çıkması gerektiğini söyler, bunu emreder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevadan sonra Allah-u Teala o kişiye o güne kadar verdiği bir 10 nimeti o gün 1'e 100'e çıkarır. Ve bu 1'e 100 ruh Allah'a doğru yolculuk yaptığı sürece, seyri sülükte bulunduğu sürece ikinci katta 1'e 200'e, 3. 4. 5. 6. 7. katlarda 1'e 700'e kadar yükselecektir. İşte böyle bir dizayn ruhun Allah'a ulaşmasına kadar devam edecek olan bir muhtevayı taşır. Burada 15. basamaktan itibaren kişinin Allah'tan aldığı nimetler ve onların neticesini bize ifade ediyor. Kişinin Allah'tan aldığı nimetler burada kalmıyor. O kişiyi Allah-u Teala o güne kadar, o kişinin bütün günahlarını Allah orada tabiyet anında sevaba çeviriyor. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Ve sevgili kardeşlerim, o kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve rahmetli salavat nurları kişinin göğsüne giriyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Göğsünden Allah'ın yardığı yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Kalbin içine giriyor ve mührü, kalbin mührünü zulmani kapıyı kilitleyecek şekilde aşağı itiyor. Zulmani kapı kilitleniyor, şeytanın karanlıklarının kalbe girmesi engelleniyor. Ve Allah'ın nurları, rahmet fazla salavat nurları bütün kalbi birkaç dakika içinde tamamen işgal ediyor. Bütün karanlıklar kapı dışarı ediliyor. Bu işgal müessesesi bir sonuca ulaşıyor. Rahmet fazla salavat nurlarından fazıllar kalbe yazılan iman kelimesinin manyetik alanının tersi manyetik alana sahip. Kalp pozitif alanın sahibi, fazıl negatif alanın sahibi ve geliyor kalbe yapışıyor. Kalpteki bu iman kelimesine yapışıyor. Ve ard arda gelen fazıllar kalbi işgal etmeye başlıyor. Yapışıyor. Yapıştıktan sonra bir daha oradan ayrılması mümkün değil. Normal şartlar altında. Ve ondan sonra 7 defa %7 nur birikimiyle kişinin nefsinin kalbinde bu nurlar birikecektir. Birikince Allah'a doğru bir yolculuk yapılacaktır. Şimdi bu yolculuğun başlangıç noktası tabiiyettir. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan, devrin imamının bulunduğu ana dergâha bu gözlerle görünmesi mümkün olmayan sebiller vardır. Yani ruhların yolları. Düz çizik şeklindeki yollar her dergâhtan oraya ulaşır. Her mürşit dergâhından devrin imamının dergâhına ulaşır. Onun için dünyada ne kadar mürşit olursa olsun bütün mürşitler kendilerine tabi olanları mutlaka ana dergâha göndermek mecburiyetindedirler. Başka bir alternatifleri yoktur. Çünkü altın kapı sadece oradadır. Yani zemin kattan
birinci kata çıkabilecek olan, ondan sonra da yedinci kata kadar çıkaracak olan tarik-i müstakimin altın kapısı oradadır. Öyleyse üçüncü sırat-ı müstakim bir yatay sevilden oluşuyor. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamın dergâhına kadar. Bunlar sebiller. Her dergâhtan oraya gönderilir. O kişilerin ruhları ve orada önlerinde Kur'an rahleleri olan bir kesimde onarlık sıralar halinde bir eğitim görürler ya da tecrübe kazanırlar. Bu eğitimleri tamamlananlar gene orada kalmaya devam ederler ama artık yolculuğa başlayacaklardır. Bu bütün mürşitlerin dergahlarından ana dergah uzanan yollar birinci sebillerdir. Yüzlerce, dünyadan yüzlerce, binlerce sebil mevcuttur. Her mürşidin veya mürşit vekilinin bulunduğu dergahtan ana dergaha. Sonra bir başka müessese oluşur. Yükselme sırası gelenler altın kapının bulunduğu yerde sıraya girip secde ederler. Sonra önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan olmak üzere herkes, bütün oradaki ruhlar altın kapıdan uçarak girerler ve yerden 8-10 metre yükseklikte tek bir sıra oluştururlar boşlukta. Hepsi ayaktadırlar. Yan yana ayaktadırlar. Ama sıraları, ayak hizaları aynıdır. Ve de oradan saf halinde yukarıya doğru yükselirler. Bu yükselmede hiç kimse önde değildir. En sağda sağ kanat velisi, en solda Hanım Sultan vardır. Ve de çıkanlar 7 tane gök katının zeminden birincisine ulaşırlar. Burası birin ikinci sebilidir. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin adı tarik-i müstakimdir. Allah Teala buyuruyor ki وَلَكَتْ هَلَقْنَا فَفْكَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ. Andolsun ki üzerinize 7 tane tarik halk ettik diyor, yarattık diyor Allah Teala. 7 tane yol zemin kattan birinci gök katına, gökleri de 7 kat yarattığını söylüyor Allah Teala. Birinci gök katından ikinci gök katına, böylece 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarına 7 tane tarik, bu tarik-i müstakimdir. Allah Teala buyuruyor ki Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَطَّ عَلُدَ عَلَىٰهَمْ بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْتِيَهُمْ تَر۪يكَ اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan meylederler. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Bunlar başkalarını Allah yolundan ayırmasalardı, kendileri Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde mutlaka neticede mürşitlerine ulaşacaklardı. Allah onların günahlarını sevaba çevirecekti, onlara mağfiret edecekti. Ama bunlara, başkalarını da Allah yolundan çevirenlere asla Allah mağfiret etmez. Ve onları tarika, bu bahsettiğimiz tarik-i müstakime ulaştırmaz diyor Allah Teala. Sadece cehennem tarikine, cehennem yoluna ulaştırır. Onlar ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. İşte bu tarik-i müstakimdir. Birinci katta secde edilir. İkinci katta önce suvarılma işlemi tamamlanır. Ondan sonra secde edilir. Üçüncü katta iki katta bir mescitte secde edilir. Üçüncü kattan dördüncü kata
mihenk menfezinden çıkılır. Dördüncü katta Beyt-ül Makdes'in aslında secde edilir. Beşinci katta Beyt-ül Haram'ın aslında secde edilir. Altıncı katta suvarılma işlemi. Altıncı katta Allah'ın boyasıyla boyanma işlemi tahakkuk eder. Her kişinin derilerinin çatlamadığı gün o kişi elbiseleri değiştirilerek eline bir kılıç verilir ve yedinci kata ulaşmak üzere kubbeden Eûzü Besmele ile yola çıkar. Ve yedinci kata ulaşır. Yedinci katın giriş kapısı da altın kapıdır. Zemin kattaki kapıyla aynıdır üstü ama altı değişiktir. Altında yedi tane beyaz mermer merdiven söz konusu. Ve beşinci basamakta da Trabzon'dan öteki Trabzon'a ulaşan yedi baklılı bir altın zincir söz konusu. Elindeki kılıçla o altın zincire bir defa vurur. Allah'ın evliyası zincir ikiye ayrılır ve kapı otomatik olarak açılır. Kişi uçarak oradan içeriye girer. Tavandan yukarıya çıkacaktır. Bir özel bir kapı mevcut değildir. Tavandan çıkacaktır. Ve sağ tarafına döndüğü zaman önünde kader hücrelerini görecektir kendisine ait. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde burada ikinci sebebin bitip bitmediğini dikkatle inceleyin. İkinci sebil ya da tarik-i müstakim burada tamamlanıyor. Bu nokta yedinci katın levh-i mahfuzun girişidir. Soldan sağa doğru yedi tane alem geçilecektir. Bu üçüncü sebildir. Birinci sebil yataydır. Ana dergaha ulaştırır. İkinci sebil dikeydir. Yedinci gökyüzüne ulaştırır. Adı tarik-i müstakimdir. Diğerlerinin adı hep sebildir. Üçüncü sebil, yedi tane alemi geçen yoldur. Önce zikircilik kişi kadericilerine ulaşır. Sonra ümmi kitaba, sonra kudret denizine, sonra makam-ı mahmuda, sonra divan-ı salihine, sonra zikircilerine ve nihayet indi ilahiye ulaşır kişi. Ve ne zaman indi ilahideki Setir-i Münta'ya ulaşırsa, buradaki görevi tamamlanmıştır. Zikir görevini tamamlamıştır. Ve Allah'a ulaşmak için gerekli olan şartların sahibi olmuştur kişi. Setir-i Münta'dan direkt olarak yukarıya yolculuk eder. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte soldan sağa olan yedi tane alem geçecek olan yolculuk üçüncü sebildir, yataydır. Ve Sitret-ül Münta'dan Allah'ın zatına ulaşan dördüncü sebil dikeydir. Demek ki Allah'a ulaştıran tarikimizdeki iki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşuyor. Bunlardan yedi tane gök katını aşan, sonsuz uzunlukta olan en uzun, en büyük yol tarik-i müstakim adını alır. Yedi tane gök katını birbirine bağlar sizi yedinci kata. Her katı ayrı ayrı secde ettirdikten sonra mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde yollara dikkatle bakın. Bu yol üçüncü sırat-ı müstakimdir.
iki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşan, tarik-i müstakimi de muhtevi olan bu yol, üçüncü sırat-ı müstakimdir. Zemin kattan, bulunduğunuz noktadan ruhunuzu Allah'a kadar ulaştırır. Allah'a ulaştıran yol işte budur. İki yatay, iki dikey sebilden oluşan, yedi tane gök katını aşan, hepsini birden tarik-i müstakim diyoruz. Hepsine birden, affedersiniz, sırat-ı müstakim diyoruz. Yedi tane gök katını aşan bir tanesine tarik-i müstakim diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu yol, tekrar edelim, üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar birinci sebil, yedinci basamaktan on dördüncü basamağa kadar ikinci sebil, 14. basamaktan 21. basamağa kadar 3. sebil, 3. sırat-ı müstakim ve Allah'a ulaşma söz konusu. Allah'ın zatında ruhumuz yok olur. Allah ruhumuza meap olur, sığınak olur. Ruhumuz Allah'ta yok olur. Ezeli hasret tamamlanmıştır. Allah'a ait olan ruh, o kişinin fizik vücudunda geçerli süre kaldıktan sonra Allah'a geri dönmüştür. Herkesin ruhu mutlaka Allah'a geri döner. Burası üçüncü sırat-ı müstakim. Sonra o kişiye Allah-u Teala bir taht ihsan eder. Sonra o kişinin zikri günün yarısını aşar. Kişi ruhu Allah'ta yok olduğu zaman Allah'ta ifna olmuş olan fenafidah makamının sahibidir. Velayetin birinci makamı. Kendisine taht ihsan edildiği zaman Allah-u Teala'nın katında beka makamının sahibidir. Allah'ın katında baki olacaktır ruh. Sonra o kişi günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrettiği zaman zahit olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman kişinin fizik vücudun teslimi söz konusu olacaktır. Fizik vücut Allah'a teslim olacaktır. Bu ruhun Allah'a ulaşıp teslim olmasından sonraki sırat-ı müstakim, fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimidir. Dördüncü sırat-ı müstakimdir. Sonra kişi daimi zikre ulaşır ve yerlerin melekatı gösterilir kendisine. Yedi tane kalp özelliğinin sahibi olur. Daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp gözü açılmıştır. Kalp kulağı açılmıştır. 4. Ehli tezekkür olmuştur kişi. 5. Ehli hayır olmuştur. 6. Ehli hikmet olmuştur. 7. Bu kişi böylece bütün bu muhteva içerisinde kendisine düşen görevi layık olduğu vecile yapmıştır. Sevgili kardeşlerim, burada kişinin yerlerin melekutuna sahip olması söz konusudur. Zemin kattaki devrin imamının dergahı o kişiye gösterilir. Ne zaman birinci gök katı gösterilirse kişi ihlas makamına geçmiştir. Ulul albab makamı sona ermiştir. Ve kişinin nefsini Allah'a teslim ettiği yer, nefsini halis kıldığı noktadır. İşte burası kişinin muhlis olduğu nokta, nefsinin kalbini Allah'ın nurlarıyla halis kıldığı
nokta, bu noktadır. Bütün göklerin melekutu gösterilmiştir. Ve yedinci katın yedi alemi de gösterilmiştir. En son gösterilecek olan Sitre-i Münteha'dır. Sitre-i Münteha gösterilince kişi ihlas makamını bitirmiştir. Salah makamına geçer. Burası 5. sırat-ı müstakimdir. Yani nefsimizi halis kılarak Allah'a teslim ettiğimiz nokta, fizik vücudumuzu teslim ettikten sonraki sırat-ı müstakim, 5. sırat-ı müstakimdir. Sitre-i Münteha'ya kadar devam eder. Sitre-i Münteha'da 6. sırat-ı müstakim söz konusu olur ve irşada ulaşmak söz konusudur. Kişi tüveyna suha davet edilir. Bir, günahları örtülür. İki, ona salah nuru verilir. Üç, günahları sevaha çevrilir. Dört, böylece bu kişi irşada ulaşır. İrşada ulaşır.

Ve bir tek hedef kalır. Allah'a iradenin teslimi. Allah iradeyi teslim alır. Ve o kişi iradesini Allah-u Teala'ya teslim edince Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle o kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Fizik vücudun teslimi dördüncü sırasındaki nefsin teslimi, nefsin kalbini o hedefe ulaştırmak, halis kılmak, mudislerden olmak beşinci sırasında kim ifade eder? Bu noktadan sonra kişinin irşada ulaşması altıncı sırasında kim ifade eder? Ve irşada ulaştıktan sonra irşat makamına tayini, iradenin teslimi yedinci sırasında kim ifade eder? Böylece herkes için sadece yedi tane sırat-ı müstakim söz konusudur. Bunlar Allah'ın yolları. Bu yedi sırat-ı müstakim Allah'a götüren yollar, sırat-ı cehimse şeytana götüren ve cehenneme götüren yollar olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, o konuda Allah-u Teala fazla izahat vermeye gerek görmemiş. Sırat-ı cehim demiş, cehennem yolu demiş, bitirmiş işi. Nisa suresinin 169. ayet-i kerimesinde sırat-ı cehim diyor. Orada ebediyen kalacaklarını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah ile olan ilişkilerinizde İyili grup, yol söz konusu, Allah'ın bütün merhalelerden sizi geçirmesini sağlayan ve sevgili kardeşlerim, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bütün yolların sahibi oluyorsunuz. Yedi tane yolu tamamlamış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Yozgat'tan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Mumin 15 ve Mücadele 22'de Allah'ın kendi katından bir ruh yarattığı ve dilediği kimseye bu ruhun gönderildiği anlatılmaktadır. Batini bir tefsir olarak Şeyh'in müraatinin müritle beraber olduğunu söylemek mümkün mü? Sevgili kardeşlerim, bu ruh Şeyh'in bir ruhu değil, devrin imamının ruhu. Şimdi Allah-u Teala'nın katından vazifeli kıldığı en üst seviyedeki mürşit, hidayeti erdiren daima devrin imamı var. Bu devrin imamı ya bir nebidir, nebi resuldür, asaletin devrin imamıdır veya onun olmadığı dönemlerde bu makam nebilere ait olması hasebiyle bir veli resuldür, vekaleten devrin imamıdır. Ama sadece tövbe alanların başlarının üzerinde devrin imamının ruhu gelir. Tövbe ettiği kişinin ruhu değil. Şimdi Mumin 15'e göre Refi derecatin zülharşi yulki ruha min emri ala men yaşa min ibadi. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah dilediği kulların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Ruh zaten Allah'ın emrindendir. Ama o devrin imamının ruhunu Allah-u Teala o kişinin başının üzerine gönderiyor. Bakın, kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın katından, Allah'ın da kendisine ulaştırmayı istediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini, o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh, devrin imamının ruhunu ulaştırıyor. Mürşidin ruhaniyetini değil. Mücadele 22'de de ulaike ketebe fi kubbin ümhane ve eyyedehum bir ruhin min. Kendisinden bir ruhla onu destekliyor. Yani Allah'ın katındaki eğitim görmüş olan bir ruh. İşte o standartta olaya baktığımız zaman işte onlar ki Allah'ın onların kalplerinin içine imanı yazdı ve onları kendi katından bir ruhla destekledi. Dolayısıyla bu iki ruh da devrin imamın ruhudur. Tövbe alanların başının üzerine sadece onun ruhu geliyor. Ama kavim resulleri devrin imamını temsil ediyor. Hidayete vesiledirler. Veli mürşitler, yedi safayı yaşayanlar. Onlar da devrin imamı temsil ediyor. Hidayete vesiledirler. Ve diğerleri. Evet, bakın, devrin imamı temsil eden hidayete vesile olanlar. Kavim resulleridir, veli mürşitlerdir, salihlerdir, muhlislerdir, ulelbaptır, muhsinlerdir ve zahitler. Yedi grup insan. Yedi grup insan devrin imamının temsil ediyor. Öyle olunca o zaman batini bir tefsir olarak şeyhin ruhaniyetinin müridiyle, şeyhin ruhaniyeti ayrı, mürşidin devrin imamının ruhu ayrı. Devrin imamının ruhu sadece nebilere has olan bir makamdır. Nebi Resul yaşıyorsa o makamda sadece asaletin devrin imamı vardır. Onun olmadığı dönemlerde vekaletin devrin imamı vardır. Asaletten ayrı, vekaletten ayrı. Samsun'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, tanıdığım bir ilahiyatçıya İslam'ı yaşamak için bir mürşide bağlanmak şart mıdır diye sordum. İnsanın illa da bir tarikata, bir cemaate girmesi, bir şeyhe intisap etmesi şart değildir. Bir tarikat şeyhine veya cemaate bağlı değilse İslamiyet'i yaşayamaz diye iddiada bulunmak doğru değildir. Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bütün kutsal kitaplarda Adem Aleyhisselam'dan günümüze gelene kadar Allah'ın bütün nebilerine verdiği kutsal kitaplarda tek bir din olarak anlatılıyor. Bu din babamız İbrahim'in hanefisini Arapça dili İslam ve yedi sabah dört teslimden oluşuyor. Tek din ve 7 sava 4 teslim. Bu 7 sava 4 teslimle oluşan dinin ilk bidayeti, başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisinde de mürşide tabiyet. Mürşide tabiyet herkese farzdır. Şimdi bu zat-ı muhterem mürşide tabi olmadığı zaman da kendi kendine tövbe eder. Mürşide Allah'a ulaşmayı kalben dileyip de hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olduğu zaman da tövbe eder. Hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olduğu zaman Allah'ın onun üzerinde yaptığı değişikliklere bakalım. Bir de kendi kendine ya bunu yaptığı zaman durum nedir, onu ikisini mukayese edelim. Bakın, mürşid eline yapılan tövbede Allah Teala devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine gönderiyor. Mümin 15. Ama bu tövbeyi kişi kendi kendine yaparsa, tövbe ederse devrin imamın ruhu gelmez. Devrin imamın ruhu gelmezse burada o kişinin ruhu vücuttan ayrılmaz. Yani devrin imamının ruhu vücuttan, onun ruhu vücuttan ayrılmaz. Ancak mürşidin önünde tövbe ettiği zaman ruhu vücuttan ayrılır. Halbuki kendi kendine tövbe ettiği zaman ruhu vücuttan ayrılmaz. Diyeceksin ki ruhu vücuttan ayrılmazsa ne olur? O ayrılmasın. O zaman da Kur'an'daki hidayet, insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması, asla o gerçekleşmez. Öyleyse Allah'ın bütün insanlar için farz kıldığı din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, ki babamız İbrahim'in Hanif dini, babamız İbrahim de en üst seviyede Allah'ın bir nebi, Resulü, mürşiddi. Yani mürşidin dini. Ama bu mürşid alelade bir insan değil. Şimdi alelade bir insana bakalım ve bir de mürşide bakalım. O mürşide baktığımız zaman mürşid evvela Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra mürşid mutlaka mürşidine tabi olmuş. Sonra mürşid ruhunu Allah'a teslim etmiş. Sonra mürşid fizik ucunu Allah'a teslim etmiş. Sonra mürşid nefsini Allah'a teslim etmiş. Sonra mürşid irşada, ihlasa ulaşmış. Sonra mürşid iradesini de Allah'a teslim etmiş. Teslim-i külliyle Allah'a teslim olmuş. Ve ondan sonra Allah Teala o mürşidi irşada memur ve mezun kılmış. Öyleyse mürşid dediğiniz zaman tamamıyla Allah'a teslim olan birisini düşünmeniz lazım. O sebeple Allah'a teslim olan birisine Allah Teala Fetih 10'da diyor ki sana biat edenler gerçekte Allah'a biat etmişlerdir. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Çünkü devri imamın ruhuna Allah tasarruf ediyor. Yani tamamen Allah'ın kumanda ettiği birisi söz konusu. Devrin imamı. O zaman olay buysa, mürşide bağlanmadan insan dini yaşayabilir. Mürşide bağlanmadan insan cennete gidebilir sadece. Ama orada da yine mürşidin daveti söz konusu. Hani Yunus, gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasın olmaz. Mürşidin daveti. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Nece gitti mürşid araya, arayanlar buldu devayı. Bin kez okuysan kalktan karaya bir kamil mürşide varmasan olmaz. Kadılar, müftüler cümle geldiler, kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Gel ey kardeş şimdi gidelim böyle. Nice aşıkların bağrını dele, Cebrail delildir rahmede bile, bir kamil mürşide varmasın olmaz. Yunus Emre bunda mana var dedi. Bir kamil mürşide sen de var dedi. Hazreti Musa'ya Hızır'a var dedi. Bir kamil mürşide varmasın olmaz. Öyleyse görüyorsunuz dinin 7 safhası mürşid olmadan olmaz. Ama kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an o zaman kesinlikle bu dileğin sahibi kişi Allah cennetine alıyor. Mürşide tabi olmadan da cennete gitmek mümkün. Yani Sayın Hüsnü Hazretleri'nin imansız cennete giden yok ama tarikatsız cennete giden çok. Çünkü tarikat işin ikinci safhası. Allah'a ulaşmayı dileyecek ve ondan sonra tarikat başlayacak. Şimdi tekrar mürşidden olan tövbeye gelecek olursak görüyoruz ki Kur'an ayetleriyle Allah Teala açıkça bunu beyan etmiş. Mürşide tabi olmadan günahlar sevaba çevrilmez. Tövbe edersen bir şey olmaz ama mürşide tabi olduğun zaman günahları sevaba çeviren Furkan etmiş. Kalbe iman yazılır mürşide tabi olduğun zaman ama kendi kendine tövbe ettiğin zaman iman yazılmaz. Ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Tövbe ettiğin zaman ruh vücuttan ayrılmaz. Tövbe ettiğin zaman iki çift nur gelip yerleşir ama kendi kendine tövbe ettiğin zaman gelmez, nur gelmez. Mürşidinde tövbe ettiğin zaman 1'e 700 kazanır, derecat kazanmaya başlarsın. Ama kendi kendine tövbe ettiğin zaman o tövbeden dolayı 1'e 10 kazanırsın. Mürşidinde yapılan tövbede irade güçleniyor, nefs eskisi olduğu için. Ama kendi kendine yaptığın tövbede irade güçlenmez. Öyleyse mürşidsiz dini yaşamak mümkün değil. O kardeşimin ne kadar iddiada bulunsa da. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte kötü ahlak sirkenin balı bozduğu gibi salih amelleri bozar buyuruyor. Hadisi Kur'an-ı Kerim'e göre nasıl idrak etmeliyiz? Evet sevgili kardeşlerim, kötü ahlak sirkenin balı bozduğu gibi salih amelleri bozar. Ahlak, sosyal hayatı beraber yaşayan insanların davranış biçimini ifade ediyor. Şimdi kişi diyelim ki namaz kılıyor, oruç tutuyor vesaire ama davranış biçimleriyle devamlı etraftaki insanları kalbini kırıyor, onları üzüyor, onlara zulmediyor. İşte Yunus bunu şöyle ifade etmiş. Eğer bir kalp kırdıysan kıldığın namaz namaz değil. 72 millet dahi elinizi yüzülmez değil. Yani sen hem kötü ahlak sahibisin hem de namaz kılıyorsun. İşte bu sebeple de bugün insanlar deist oluyor vesaire. Bakıyor adam İslam 5 şartını yerine getiriyor ama davranış biçimine itibariyle çok fena. İşte kötü ahlak sahibi. O zaman diyor ben böyle olmak istemiyorum diyor. Yani dolayısıyla kötü ahlak sirkenin balı bozduğu gibi salih amelleri bozar. İyi ahlak da suyun buzu erittiği gibi kötü amelleri siler süpürür. İyi ahlak sosyal hayata, evet namaz kılmıyor, uçmuyor. Bugün batı alemi için. Adamlar kendi aralarındaki davranış biçimine itibariyle adildirler. Kimseye haksızlık yapmazlar vesaire. Ama işte bu iyi ahlak suyun buzu erittiği gibi kötü amelleri siler süpürür. Yani namaz kılmıyor, oruç tutmuyor vesaire. Ama adam diyor çok adil vesaire. Dolayısıyla ahlak dinin çatısıdır. Nasıl toplumun dini adaletse bunu da böyle almak lazım inşallah. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam İbn Sina bir sözünden mutlak ve külli aşk dışında aşk yoktur. Yakın zamanda taziye evinde kişinin sevdiğinden ayrılmasıyla intihar ettiğine şahit oldum. Onun yaşadığı duygu aşk mı? Değilse o kişi o kadar çaresizliğe atan duyguya ne diyebiliriz? Aşk değil sevgili kardeşlerim. Kara sevda şeytanın bir tuzağı. Yani ilahi aşk insanları sonsuz huzura ve mutluluğa ulaştırıyor. Ama kara sevda dedikleri kişinin sevdiğinden ayrılması olayı tamamen iblisin bir tuzağı. Kişinin sevdiğinden ayrılmasıyla intihar ettiğine kişi her şeyi merkezine kendisini koyuyor. Ve nasıl bu benimken benden alınabilir? Tabii iş dünyasında çözmeye çalışıyor. Çözüm yok onun için. O zaman da iblis ona tekmeyi atıyor. Diyor ki ancak senin çözümün intihar etmenle her Allah'ın yasak ettiği fiilin arkasında iblis var. Hiç unutmayalım. İblis insanları kullanıyor. Şimdi insana bakalım. İnsan bir fizik vücudun sahibi, insan bir nefsin sahibi, insan Allah'ın zatından üfrenen bir ruhun sahibi ve başlangıç noktasında şeytan nefsin 19 afetine %100 tesir ediyor. Yasak olan fiillerde fizik vücut, nefs ve şeytan var. Hayır olan şeylerde fizik vücut, ruh ve Allah-u Teala var. Öyleyse kişinin tercihleri ya Allah olacak, devamlı hayır işleyecek, mutlu olacak veya şer işleyecek, mutsuz olacak. İşte şimdi her intihar kesin Allah'ın yasak ettiği bir fiil. Ona onu yaptırtan kim aslında? Afetlere tesir eden. Zaten afetler bu istikamette, bu meyilde. İblis de sadece ona yaptırtıyor. Dolayısıyla o duygu ya kara sevda, yani İblisin bir tuzağı olarak değerlendirebiliriz. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Mübarek ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle soruma geçmek istiyorum. Niyet amelden üstündür hadisi din adamları dahil birçok kesimde biliniyor ve kullanılıyor. Ancak bu hadisi söyleyenler bile namaz kılmak, oruç tutmak gibi amellerle cennete gidileceğini de savunuyorlar. Bu konuda bizleri aydınlatabilir misiniz? Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, niyet amelden üstündür. Bedevi geliyor, diyor ki ya Resulullah, cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren. Ama ilmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et. Ama amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Allah için yap. Şimdi birincisinde ilim öğren. İlim ibadetin imamıdır. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Çünkü kişi amel ediyor ama cahilse, ilmi yoksa, niyeti yoksa, ilme dayanmıyorsa o zaman ameller boşa gidiyor. İşte Zümer 65. لَقَدْ اُحِيَّ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ Sana ve senin öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan rehbetten namalüke وَلَتَكُنْ مِنْ الْخَاسِرِينَ Amelin boşa gider, hüsrana düşenlerden olsun. Eğer şirk koşarsan, şirk koşanlar kimlerdir? Şirk koşanlar niyetin sahibi, Allah'ın emrettiği niyetin sahibi olmayanlardır. Yani Allah'ın kitabına dayanmayanlardır. Onlar zanlarına tabi oluyorlar ve zanlarla şirkin içinde, gizli şirkin içinde kalıyorlar. Ama Kehf 105'te اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ Onlar Allah'ın ayetlerini ve özellikle lika Allah'ı inkar ettiler. حَبِدَتْ عَمَالَهُمْ Onlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar ettiler. Ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasını. Tekrar ediyorum. Cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren. Allah'a ulaşmayı dile manasına geliyor kalben. Allah'a ulaşmayı dilenin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et. Mürşidine tabi ol. Onun aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Allah için yap. Allah'a teslim ol. Şimdi hal böyleyken bütün insanlar buna tartışmaya meydan vermeyecek tarzda din adamları dahil herkes bunu biliyor. Ancak bu hadise söylenen bile namazı kılmak, oruç tutmak gibi amellerde cennete gideceğini savunuyorlar. İşte Kehf 105 bunu buyurmuyor. Diyor ki kim Allah'ın ayetlerini yani ilmi ve lika Allah'ı yani Allah için olmayı inkar ederse o zaman yaptığı ameller boşa gidiyor. İşte Resulullah onun için öyle insanlar var cennetlik amel işler ama cehenneme gideceklerdir. Cennetlik amel namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat ve hacca gidiyor ama cennetlik amel olmasına rağmen cehenneme gidiyor. Öyle insanlar var cehennemin amel işler ama cennete gidiyor. İşte buradaki hadiste de sizden kimse cennet ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cennet arasında sadece bir aşırı mesafe kalır derken kitabın hükmü. Yani ilim devreye ön plana çıkıyor ve o kimse bu sefer cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cehenneme gidiyor. Yine bir kimse cehennem ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cehennem arasında sadece bir arşın mesafe kalır derken kitabın hükmü ön plana çıkar ve o kimse cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar. Yani kitabın hükmü o dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek kitabın hükmüdür. Allah'a ulaşmayı kalben dilememek de yine kitabın hükmüdür. Dilemeyenlerin amelleri boşa gidiyor, dileyenlerin günahlarını Allah örtüyor. Sabahtan akşama kadar. Evet, kanun şu, Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyenlerin amelleri boşa gidiyor. Kehf 105, Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerin günahlarını Allah örtüyor. Enfal 29. Olay bu şekilde ifade edilebilir. İnşallah Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim Muhterem Hocam, hatalar yaptığımızda da ya da bir konuda başarısız olduğumuzda üzülüyoruz. Bunun sebebi nefsimizden midir? Bu durumda nasıl hareket etmemiz doğrudur? Sebebin nereden kaynaklanan önemli değil. Bizi üzen bir durum varsa nefsimizin afetleri söz konusu. Nefsimizin afetlerinin de varsa arkada iblis var. O zaman evvela düşmanla irtibatımızı kesmemiz lazım. Yani düşmanın ikmal yolunu kesmemiz lazım. Nefsle şeytan arasında düşmanımız nefsimiz. Onu ikmal eden, onu destekleyen, besleyen şeytan. Hemen derhal zikre başlamamız lazım. Zikre başladığımız an mutlaka şeytanın kapısı kapanıyor. Allah'ın katındaki kapı da açılıyor. Bir taşla iki kuş. O zaman hedefe olur. Yani sebeplerle bu sebep şu sebep bize bir şey ifade etmez. Allah razı olsun. Kırşehir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, ölen insanlara rahmetli Allah rahmet etsin deniliyor. Allah'ın rahmeti nedir? Ölenler için mi? Geçerli açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez diyor. Sen de mi ya Resulallah? Ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Rahmetine gark etmiş demek, Allah Rahim esmasıyla bana tecelli etmiştir. İşte ancak Ar-Rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği kişiler kurtuluştadır. Yusuf 53'te Allah Teala şöyle buyuruyor. وَمَا اُبَرُوا نَفْسَ اِنَا نَفْسَ لَاَمَانَةٍ بِسُوِ Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötü emreder. اِلَا مَا رَحِمَ رَبِّ Ama Rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği nefs müstesna, Rahim esmasıyla tecelli etmişse Allah Teala ona rahmetini gönderiyor. İşte Allah rahmet etsin dediği zaman, mekanı cennet olsun, Allah rahmet etsin, o kişiye Allah'a ulaşma dileğini nasip kılsın. Dilemiş olsun diye talepte bulunuyor. Ölenler için mi geçerli? Yaşayanlar için mi? Tabii ölenler için değil, yaşayanlar için. Yani Allah'ın bir kanunu var. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Şimdi diyelim ki taziyeye gidiyoruz. Ben diyorum ki Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun, geride kalanlara sabır diliyorum. Aslında bunları ben kendime diliyorum. O ölen kişi bir sebep. Allah rahmet etsin dediğim zaman bir nevi Allah rahim esmasıyla bana tecelli etsin. Mekanı cennet olsun. Bu da kalpten olsun. Çünkü kalpten ancak ulaşmayı dilememiz halinde ancak cennetliklerden olabiliyoruz. Geride kalanlara sabır olsun. Sabır da sonuna kadar giden bir geniş yelpazeyi içeriyor. Yani bunları biz kendimiz için diliyoruz. Yaşayanlara, ölenler için de, ölen zaten amel defteri kapanıyor. Yaşayanlar, ama o bir sebep. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi lezzetleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Diyelim ki taziyeye sık sık gidiyoruz. Bunları söylüyoruz, ama kim için söylüyoruz? Kendimiz için söylüyoruz. Çünkü bunlar yaşayan kişinin amel defterine yazıyor. Ölen kişinin amel defteri zaten kapanıyor. Bursa'da bir kardeşimiz Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğretme yetkisi kimlere aittir açıklayabilmesiniz. Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğretme yetkisi her devirde devrin imamına aittir. Allah-u Teala Hicr 87'de لَقَدْ اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ Sana Kur'an-ı Azim'i ve tekrarın yediği. Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı manası ve yedi ruhu söz konusu. Yedi ruhunun tefsirinden belde edebilirsin. Bu tefsiri de her devirde yapan devrin imamıdır. Devrin imamın dışında etki sahibi kimse yok. Buradan bir kardeş muhterem hocam, ilmimin artması için nasıl bir yol izlemeliyim, açıklar mısınız? Efendimizin sohbetlerini dinleyerek ve dua edebilirsiniz. Taha suresinin 114. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Peygamber Efendimiz'e, işte hak ve melik olan Allah yücedir. Kur'an'ın tamamlanması hususunda onun vahyi sana gada edilmeden, tamamlanmadan önce acele etme. Rabbim benim ilmimi artırdı. Yani kişi Allah'tan ilmimi artırma noktasında talepte bulunabilirsin. Çünkü Allah Teala Resulüne de söylemiş. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu muhterem hocam. Hasretle, hürmetle, mübareklerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sual arz etmek istiyorum muhterem hocam. Zikir yapan bir insandaki değişim çevresine de tesir eder mi? Zikretmek bize ne kazandırır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Sevgili kardeşlerim, şu dünyada ve ahirette Allah'ın bize ulaştırmak istediği her ne özellik varsa hepsi zikirle elde edilir. Zikirsiz nefs seskesi ve tasfiyesi mümkün değil. Zaten nefs seskesi ve tasfiyesi yoksa da hayat yoktur. Din yoktur. Onun için Peygamber Efendimiz Allah'a şükredesiniz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için, yani nefsinizi tezkiye ve tasfiye etmeniz için yarattı. Eğer nefs tezkiyesi, tasfiyesi zikirle oluyorsa, zikir yoksa din yoktur. Evet, zikir yoksa din yoktur. O zaman şuraya beraberce bakalım. Zikreden insan eğer mürşidine tabi ise, gerekli şartları yerine getirmiş, 12 tane insanla tabiyetini gerçekleştiriyor, zikre başlıyorsa, zikir ona iki çift nur getirir. Bir tanesi rahmet ve fazıl, diğeri de rahmet ve selavat. Ve Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde وَلَوْ لَا فَضُ اللّٰهِ

0: Allah'ın zikri ve o zikirle birlikte haktan inen şey. Haktan inen şey rahmet ve fazl. Rahmet içeri giriyor, kişi huşu sahibi kılıyor ve huşu sahibi olan insan ancak mürşidine ulaşıyor. O zaman insandaki zikir yapan bir insandaki değişim çevresine tesir eder mi? Evet. Çünkü o kişi devamlı zikreden bir noktada nefsin manevi kalbindeki afetler yavaş yavaş azalır. Yerini faziletlere bırakır. O zaman o kişi çevresindeki davranışları faziletli bir insanın davranışları gibi olmaya başlar. Ve insanlar da ona bakarlar. O güzel değişimi onlarda görünce onlar da onun gibi olmak isterler. Dolayısıyla iş dünyasını değiştiren, zikirle değiştiren bir insan ona paralel düş dünyasını da Allah-u Teala değiştirir. Ve Allah'la ilişkilerinde en üst seviyedeki bir noktaya Allah onu ulaştırır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aram Kur'an, Aram Butfor'un sualle ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ve As-Sarab'a. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühün.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Fatiha. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler ve hepiniz. Bir sual, bir cevap. Diyorlar ki Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Acaba bu gerçek mi? Tabii buradaki kitaptan murat da şeriat kitabı.

Evvela Resuller peygamberlerdir tarzındaki bir ifade Kur'an'a göre doğru mudur? Buradan başlayalım. Yanlıştır sevgili kardeşlerim. Resuller bütün Resuller peygamber değildir. Resullerin sadece çok küçük bir kısmı peygamberdir. Belki bu rakam binde birdir. Evvela şunu söyleyelim. Bütün nebiler peygamberdir. Arapçadaki nebi kelimesiyle Farsçadaki peygamber kelimesi birbiriyle tam uyum halindedir. Biz de Türkçe'de peygamber kelimesini kullanıyoruz. Öyleyse ifade nebiler peygamber değildir. Resuller peygamberdir. Akaidin bir ayağı bunu söylüyor. Onunla da kalmıyor. Bütün resulleri kendilerine kitap verilen peygamberler olarak tavsif ediyor. Vasıflandırıyor. Hem bütün resuller peygamberdir sözü yanlış. Bütün resuller peygamber değildir. Sadece nebi olan resuller peygamberdir. Hem de resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü bütünüyle yanlış. Şeriat kitapları resullere değil, nebilere gelir. Peygamberlere gelir. Öyleyse öyle bir yanlışlıklar komedyası ki neresinden bakarsanız bakın her şey yanlış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte peygamberlik müessesesi sona ermiş midir, ermemiş midir? Biz bir sual soruyoruz. Kim sona ermemiştir diyorsa büyük bir hatanın içindedir. Peygamberlik müessesesinin nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sona ermiştir. Allah Teala Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin hatemidir. Yani nübüvvet müessesesi, peygamberlik müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bitmiştir. Sona ermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra artık nebi gelmesi mümkün değildir. O son nebidir. Son peygamberdir. Öyleyse resuller, bütün resuller peygamber değillerdir. Bütün nebiler, peygamberler aynı zamanda mutlak olarak resuldürler. Yani Allah Teala onları risaletle görevlendirmiştir. Ama bütün resuller nebi değillerdir. Peygamber değillerdir. Halbuki akaid diyor ki bütün resuller peygamberlerdir, peygamberdirler. Üstelik de kendilerine kitap verilen peygamberdirler diyor. Kur'an'dan bu kadar nasipsiz bir tarif din adamları tarafından nasıl kabul görüyor? Hayret etmemek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Evvela kitap kimlere verilir? Buradaki kitaptan
muradımız şeriat kitabı. Şeriat kitapları sadece Allah'ın nebilerine verilir, peygamberlerine verilir. Allah Teala buyuruyor, biz nebilere kitap verdik ve hikmet verdik. O kitaplarla hükmetsinler diye diyor. Hikmet müessesesi iki ayrı hüviyette kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir, hükmetme müessesesi. Bir kişi hakim olarak hükmedebilir, hakem olarak hükmedebilir. Eğer bu kişi hikmet sahibi ise, ister hakem olarak, ister hakim olarak hükmetsin, her ikisinde de mutlak bir başarı söz konusudur. Eğer bu kişi ehli hükümse, ehli hikmetse, bir kişinin ehli hüküm olması veya ehli hikmet olması, o kişinin daimi zikrin sahibi olmasına bağlıdır. Doğru hüküm verebilmesi için Resul olması gerekmiyor. Resul olmayan bir kişi ehli hüküm veya ehli hikmet olmuşsa, ikisi de aynı noktadaki Allah'ın bir ikramıdır. O kişi birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. İkinci özelliği daimi zikrin, daimi zikri sebebiyle nefsindeki bütün afetlerin yok olmasıdır. Üçüncü özelliği, Allah onun mutlaka kalp gözünü açmıştır. Dilediği şeyi, Allah neyi diliyorsa onu o kişinin kalp gözüne gösterir. Dördüncü özelliği, kalp kulağını açmıştır. Allah'ın söylediklerini o kişi işitir ve Allah'a sorarsa mutlaka Allah onu cevaplandırır. Dilerse cevapsız bırakabilir mi? Evet, bırakabilir. Allah Teala'nın hikmetinden sual olunmaz. Ama normal standartlarda Allah'la karşılıklı bir mükalemeyi her zaman gerçekleştirir daimi zikrin sahibi olan herkes. Yani daimi zikrin sahibi olan kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her konuyu müzakere etmek, karşılıklı konuşmak imkanının sahibidir. Ehli tezekkürdür. Aynı zamanda daimi zikrin sahibi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı Allah-u Teala'nın katından gelen rahmet, fazla salavatı kişi alır ve devamlı her an derecat kazanır. Hem de her saniye 1'e 700 derece kazanır. Her saniye 1 derece kazandığını düşünüp onun zikir sebebiyle bunu 700 kat olarak vereceği için Allah Teala her saniye 700 derece kazanır bu kişi. Uykudayken de kazanır. Allah'ın resulleri, bütün resulleri o kişi doğmadan evvel seçilir. İnsanlardan seçilenlerse Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah'a ulaştırmak üzere seçilirler. Hayat, normal hayatlarını yaşarken insanların %90'dan fazlası seçilir. Hayatlarını yaşarken bununla resullerin seçilmesi aynı şey değildir. Bütün resuller Allah-u Teala'nın risalet verdiği kişiler doğmadan evvel seçilirler. Evvela seçimleri farklıdır. Diyorlar ki resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir.
Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz resullerimizi arda arda gönderdik. Hangi kavme resulleri geldiyse o kavimdekiler mutlaka resullerini inkar ettiler. Allah Teala'nın ifadesine dikkat edin. Biz resullerimizi ard arda göndeririz diyor Allah Teala. Birbirinin ardından ve bütün kavimlere göndeririz diyor. Öyleyse şimdi bakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki peygamber Hazreti İsa idi. Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında 600 yıllık bir mesafe var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in irtihalinden sonra 1400 yıl geçmiştir. Ama bir daha peygamber gelmemiştir. Gelmesi de hiçbir zaman mümkün değildir. Demin söylediğimiz Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse peygamberler arasında fetret devirleri var. Ama resuller arasında yok. Eğer Allah Teala bütün kavimlere resul gönderiyorsa ve ard arda gönderiyorsa Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi bunu kesin olarak söylüyor. Bir de Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesi söylüyor. Biz bütün kavimlere resul göndeririz diyor Allah Teala ve ardı arkası kesilmeksizin göndeririz diyor. Yani bütün devirlerde, bütün kavimlerde resul vardır. Acaba şu anda da bütün kavimlerde, bütün resullerde, bütün kavimlerde bir resul şu anda da yaşıyor. Acaba bunlar peygamber mi? Sevgili din adamları, bu sual sizlere. Acaba şu anda bütün kavimlerde resuller yaşadığı kesin olduğuna göre bu resuller peygamber mi? Bütün resuller peygamberdir diyorsunuz ve buna inanmışsınız. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi. Bir defa daha okuyun. Göreceksiniz ki orada da Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde de Allah Teala resulleri ard arda gönderdiğini ve bütün kavimlere gönderdiğini söylüyor. Şu anda da bütün kavimlerde Allah'ın resulleri var. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Öyleyse bizim peygamber olmadığımız Allah Teala tarafından kesinlikle ifade edildiğine göre bütün resuller peygamber mi oluyor? Şu anda hangi dili konuşan bir kavim varsa o kavme mutlaka onun diliyle bir resul gönderilmiş durumda. İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki hiçbir kavim yoktur ki biz ona kendi diliyle konuşan bir resul göndermemiş olalım. Bu resullerin bütün kavimlere geldiği Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde de ifade ediliyor. Bütün kavimlere resul gönderiyor Allah Teala. Şimdi İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği bütün kavimlere hiçbir kavim yoktur ki biz onlara onların diliyle hitap eden bir resul göndermiş olmayalım. Bütün devirlerde bütün kavimlere resul gönderiyor Allah Teala. Bu resuller peygamber mi? Ve resuller peygamberdir demekle kalmıyorsunuz.
diyorsunuz ki üstelik de kendilerine kitap verilen peygamberler. Şu anda bütün kavimlerdeki Resullere Allah Teala hangi kitapları göndermiştir? Öyleyse Allah Teala'nın İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde söylediği şey son derece açık. Her kavme onun kendi diliyle Resuller göndeririz diyor. Bütün kavimlere gönderdiğine göre bütün kavimlerde şu anda onların dilleriyle o kavme hitap eden bir Resul vazifede. Bunlar peygamber mi efendiler? Din adamları sualimiz size. Bunlar peygamber mi? Ve Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimlerdekini insanları dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. Resul'e tabi olanlar hidayete ermişler. Tabi olmayanlar üzerine dalalet hak olmuş. Neden? Çünkü Resul açık bir şekilde diyor ki bana tabi olmanız gerekiyor. Ben Allah'ın Resulüyüm. Tabi olanlar hidayete eriyorlar. Diğerleri dikkate bile almıyorlar. Aslında Resul'ün söylediği ilk söz Allah'a ulaşmayı dileyindir. Dileyen bir insan ancak tabi olabilir. Ve böylece hidayetin gerçek çehresi çıkıyor ortaya. Hidayet için mutlaka o kavimde bir Resul olması gerekiyor. Bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri var. Bu kavimlerdeki Resuller risaletlerini açıklarlar, açıklamazlar. O Resullerle Allah arasındaki bir ilişkidir. Ama şu anda ne kadar kavim varsa hepsinde bir Resul yaşıyor. Ama bütün kavimlerde yaşayan Resuller, bunlar peygamber midir? Peygamber olmadıkları kesin değil mi? Allah Teala peygamberlere kitap veriyorsa, Resuller de bütün Resuller de peygamberse, bu Resullerin her birine ayrı bir kitabın verilmiş olması lazım. Hem de bu kitabın şeriat kitabı olması lazım. Öyleyse hem nübüvveti peygamberlik olarak kabul ediyorsunuz, onu da kabul etmemeniz söz konusu ama başka bir konumuzun muhtevası olacak o. Çünkü nebilere de kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyorsunuz. Resullerin şeriatıyla, Resullere verilen kitaplarla idare eden peygamberlerdir diyorsunuz. Yani size göre Nebi de peygamber, Resul de peygamber. Kur'an'a göre sadece Nebi peygamberdir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebidir. Peygamberlik onunla sona ermiştir. Şimdi bu tarzdaki ifadelerin muhtevasına baktığımız zaman Kur'an'la taban tabana ters düşen bir sürü yanlışı bizim din adamlarımız gerçek kabul etmişler. Ve şimdi o saplandıkları bataklıktan onları kurtarmaya uğraşıyoruz. Din adamlarını. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediği şey İsra Suresinin 15. ayet-i kerimesinde biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor.
Bütün kavimlere peygamber mi göndermiş Allah-u Teala? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki bütün peygamberler İsrail kavmine gelmiş. Bir peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap kavmine gelmiş. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün kavimlere peygamber gönderdiğini iddia edebilir misiniz? Üstelik bu Resuller her kavme her zaman parçasında gönderilmiş. Nereden biliyoruz? Her kavme zamanın bütün parçalarında gönderilmiş. Bütün zaman parçalarında her kavimde bir Resul mutlaka yaşamış. Şu anda da yaşıyor. Şu anda yaşayan insanların cehenneme gitmelerine sebebiyet verecek olan şey o Resul'ün tebliğidir. O tebliğ yoksa ceza da olmaması lazım. Ama bu tebliğin bütün zaman parçalarında yapıldığı ve bütün kavimlere yapıldığı, daha başka bir ifadeyle bütün insanlara yapıldığı da kesin. Öyleyse böyle bir müesseseyi kabul etmek demek, Resullüğün mutlak olarak peygamberlik olduğunu iddia etmek, Kur'an'a gerçekten çok açık bir şekilde ters düşüyor. Şu anda bütün dünyada her kavimde bir Resul bulunduğuna göre bütün bu Resuller peygamber mi? Allah-u Teala şeriat kitaplarını nebileri peygamberlere veriyorsa, nebiler diye geçiyor, o zaman bu Resulleri de nebi yani peygamber kabul ettiğinize göre o zaman bütün kavimlerde yaşayan bu insanlar peygamber midir? İşte Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü kafirler zümre zümre cehennemin kapısında beklerler. Cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini söyleyerek bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Ne yapmışlar Allah'ın Resulleri? Onlara demişler ki ben Allah'ın Resulüyüm. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesin. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. O zaman amini olamazsın. Mümin olursun, Allah'a inanırsın ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremezsin. Gideceğin yer cehennemdir demediler mi? Allah Teala En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde buyurur ki biz Resullerimizi amin olanları uyarsınlar diye ve olmayanları amin olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye ve olmayanları amin olmayanları Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. Aslında biz ayeti kerime biz Resullerimizi müjdelesinler ve uyarsınlar diye göndeririz şeklinde. Ama oradaki ifade size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Bu ayetleri okumak suretiyle sizi ikaz etmediler mi neticesine ulaşıyor? Allah'ın ayetlerini okudularsa o zaman mutlaka
amil olmaktan bahsetmemiş olmaları mümkün değil. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Siz aminu değilsiniz. Müminsiniz, Allah'a inanıyorsunuz. Ama bu sizi kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehenneme gideceksiniz demediler mi? Şimdi bunun cevabı evet, geldiler ve bize söylediler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gideceğini söylediler ve bizi bununla uyardılar. Bu sebeple de azap kafirlerin üzerine hak oldu. Ne oluyor? Allah'a inanan kişi de inanmasına rağmen kafir hüviyetinde oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. İnsanlar Kur'an'a o kadar çok ters düşen şeyi kabul etmişler, hatta bunların üzerine ciltlerle kitap yazmışlar ki hayretten gözlerimiz büyüyor. Ve bütün bu din adamları onların her söylediklerine inanmışlar. Allah Teala diyor ki Kur'an Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayırma ölçüsü Kur'an'dır. Sana Furkan'ı indirdik diyor. Doğruyu yanlıştan ayırt edesin diye. Ve Furkan olan Kur'an'ın ayetleri bu insanlar tarafından hiçbir şey ifade etmiyor. Bir kıymeti harbiyesi yok. Ve bunu rahat rahat söyleyebiliyorlar. Bütün Resuller peygamberlerdir. Hem de kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Öyleyse demek oluyor ki Allah Teala her kavme Resul gönderdiğine göre bütün kavimlerde şu anda yaşayan Resuller birer peygamberdir. Öyle mi? Sevgili kardeşlerim, bunu din adamlarına sormak mecburiyetindeyiz. Bize cevap vermeliler. Onlara siz gidip soracaksınız, böyle böyle söylüyor diye. Hatta bu kaseti götüreceksiniz onlara, cevap vermelerini isteyeceksiniz. Kur'an yerine insanların yazdığı kitaplara bakarak dini yaşadıklarını zannedenler, ne kadar büyük bir yanılgıda olduğunuzu size bütün boyutlarda ispat etmekle mükellefiz. Öyleyse Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesi Resullerin herkese ulaşacağını söylüyor. Herkes Resullerin söylediğini duymuş olacak. Duymayan hiç kimse kalmayacak. Çünkü Meryem Suresinin 71-72. Ayetlerinde 70-71-72. Ayetlerinde Allah-u Teala aranızdan cehenneme kıyamet günü uğramayacak olan hiç kimse olmayacaktır diyor. Ama diyor kafirler dizüstü çökmüş vaziyetteyken biz diyor müminleri bu noktadan sonra, onlar dizüstü çökmüş oldukları noktadan sonra alacağız diyor. Cennete ulaştıracağız diyor. Kapıdan içeri kafirlerin girişi mutlaka kapının yerden kaldırılmasıyla, onların burunlarını yere sürtülmesiyle gerçekleşiyor. Burunları sürtünerek yere girenlerin orada dizüstü kaldıkları noktada Allah Teala Allah'ın cennetine girecekleri de önce cehenneme gönderiyor.
cehennemin hangi standartlarda olduğunu görüyorlar. Tüyleri ürperiyor. Ve onlar Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkürlerle cennete ulaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, kıyamete kadar bütün kavimlere Allah'ın Resulleri gelecektir. Ve kıyamete kadar bütün insanlar Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Bütün o insanların hepsine teker teker bu tebliğ yapılacaktır. Grup grup gelecekler, hepsi evet diyecekler. Azap kafirlerin üzerine hak oldu. Öyleyse konuya risalet açısından baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf'a gönderilen alelade bir habercinin de Resul olarak geçtiğini görürüz. Adamı peygamber demeye bile ağzımız varmıyor, dilimiz varmıyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın böylesine ortadan kaldırıldığı, insanların yazdığı kitapların Kur'an'ın yerine geçtiği bir din bezirganlığı İslam alemini bütünüyle sarmış durumda. İnsanlar Kur'an'ı asmışlar duvara, kese yapmışlar ve birisi öldükten sonra Yasin okumak için oradan indiriyorlar. Kur'an o kadar onlar için. Oysa ki Kur'an bütün hayatımızı tanzim eden Allah'ın temel kitabıdır. Hepimiz ona riayet etmek mecburiyetindeyiz. Bundan 14 asır evvel Kur'an'dan başka hiçbir şey yoktu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeye sadece Kur'an'la hükmetti. Onlar Kur'an hükmünün ışığı altında daimi zikrin sahibine olmaya kadar yükseldiler. Sadece Kur'an öğrendiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara her söylediğini Kur'an'dan söyledi. Öyleyse şimdi derler ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece son nebi değil, aynı zamanda da son resuldür. Ondan sonra resul gelmeyecektir. Bütün resuller nebidir, peygamberdir ifadesinin geçerli olmadığını ispatı dediğinde bunu söylüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra resul, madem ki o son resuldür ve de son nebidir bizim sevgili din adamlarımızın iddiasına göre, o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra resul gelmeyecektir. Oysa ki gördük ki Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde kıyamete kadar geçecek olan bütün zaman parçalarındaki resuller bütün insanlara tebligat yapacaklar. Yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşayanlara tebligat yapılmadığı için onların cehenneme gitmesi söz konusu olmaması lazım. Böyle saçmalık olabilir mi? Peki Kur'an net olarak söylüyor mu bu hususu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Resullerin geleceğini elbette söylüyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resullerin geleceğini Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde söylüyor. Bir Resul'den bahsediyor. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim o günleri gözle ki o gün bütün gökleri, yerleri, her tarafı bir duman
kaplamış olacaktır. Öyle bir duman ki bütün insanları saracak olan bir azaptır. Demek ki dumanın aslı duman değil, bir azap. Neden insanları saracakmış? Bu insanların Allah'a ulaşmayı dilemeyen kesimini alakadar eder ve onların üzerine bir dizayn olarak indirilmiştir ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar bu dünyada devamlı hata yapacaklardır. Her hatanın arkasından da Allah mutlaka onlara azap edecektir. Ruhları da nefsitlerine huzursuzluk verecektir. Bu ömür boyu azap demektir. Onlar derler ki diyor Allah Teala, biz müminleriz, bizden azabı kaldır. Allah Teala diyor ki onlar ibret almadılar diyor, almazlar diyor. Nerede onlarda ibret almak? Onlara apacık bir Resulümüz geldi. O Resulümüze delidir dediler ve şeytandan vahiy alıyor dediler diyor. Ve o Resul'den yüz çevirdiler diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, böyle bir olayı yaşamadık mı? Allah Teala bu ayeti kerimeyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 100 yıllar sonra bir Resul'ün geleceğini bizatihi onun görmesini söyleyerek ondan sonra geldiğinin kesin ispatı oluyor ayet-i kerimenin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bir Resul'e işaret ettiği, onun o yaşadığı zaman geleceğe doğru bakmasından kaynaklanan bir olay. Ve bütün bunlar gerçekleşmedi mi? Ceviz kabuğu rezaletinde bizim deli olduğumuz söylenmedi mi? Herkese kabul ettirilmedi mi? Bütün seyredenler öyle kabul ettiler. Ve şeytan tarafından öğretilmiş, yani şeytandan vahiy oluyor sözü de böylece herkes tarafından kabul edilmedi mi? Sonra bütün insanlar o Resul'den yüz çevirmedi mi? Bu yüzden Resul'e Allah-u Teala başka bir ülkeye gitmesini emretmedi mi? Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Resullerin yaşadığı bu ayet-i kerimeyle kesinleşiyor. Kesinleşiyorsa o zaman o Resul peygamber mi olacak? Bütün Resuller peygamberse, böyle kabul ediyorsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da bütün kavimlerde zaten Resuller yaşamaya devam edecekse, ama bu ayet ondan sonra bir Resul'ün geleceğini kesinleştirmiyor mu? Hanginiz iddia edebilir kesinleştirmediğini? Öyleyse bütün Resuller peygamberse o da mı peygamber? Öyleyse düşünün bakalım. Kur'an'a ne kadar ters düşen şeyleri dininize pelesenk etmişsiniz, yetmez. Kitaplar yazmışsınız bu konularda. Akaid diyorsunuz adına. Söyledikleriniz hep yanlış. Kur'an'a tamamen ters düşüyor. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmez diyorsunuz ama Allah Teala da gösterdiğini söylüyor. İşte bir başka ispatı Furkan suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki onlar diyor tırnaklarını, parmaklarını ısıracakları o gün
diyecekler ki ah keşke Resul'e tabi olsaydım. Keşke falanı kendime dost edinmeseydim. O beni Allah'ın yolundan saptırdı. Dalalette bıraktı. Ah keşke Resul'e tabi olsaydım diyor cehenneme giren insanlar. Ve şöyle bitiyor ayet-i kerime. 30. ayet-i kerime. Resul dedi ki ya Rabbi benim kavmim Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'ı terk etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bir Resul değil mi bu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de zamanında Kur'an terk mi edilmiş? Tam aksine Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ey sahabe onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edenlersiniz. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi Kur'an'ın bütününe iman ediyorlar. Terk etmek olayı şöyle dursun, Kur'an'la yaşıyorlar. Ama öyle bir zaman geliyor ki bir Resul bugünün Resulü diyor ki ya Rabbi benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Şimdi zamanımızın din adamları Kur'an'ı terk etmiş değil mi? Bizim söylediklerimiz yanlış mı? Din adamları sizler Kur'an'ı terk etmiş değil misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Mürşidinize ulaşmak gibi bir şey sizin için zül kabul ediliyor. Hatta aranızdan bir kısmı mürşide tabi olmanın şirk olduğunu iddia edecek kadar dinden habersiz. Mürşide tabi olmuyorsunuz. İkisi de farz. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Mürşide tabi olmak da farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bütün sahabe mürşitlerine, kainatın en büyük mürşitlerine tabi olmuşlar. Hanginiz aksini iddia edebilirsiniz? Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar ve ruhu Allah'a ulaştırmak da farz. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek de farz. Hepsi teslim etmişler. Siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Yoksa tam aksine bütün halka İslam'ın beş şartını yaşayın, orta yoldan gidin, onların söylediğine bakmayın diyen siz değil misiniz? O zaman bütün insanları cehenneme sürüklemiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş, siz dilemiyorsunuz. Mürşide ulaşmak farz, bütün sahabe tabi olmuşlar, siz tabi olmuyorsunuz. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz, bütün sahabe ulaştırmışlar, siz ulaştırmıyorsunuz. Ve de bütün insanları bu üç tane temel faktörün dışına çekmeye çalışıyorsunuz. Hayır öyle şeyler yoktur, ona inanmayın diyorsunuz. Biz Kur'an'ı temsil ediyoruz, anlamıyor musunuz? Size bütün söylediklerimiz Kur'an olduğuna göre, hepiniz o Kur'an'ı unutmuş olduğunuza göre, şu anda o Kur'an'ı açıklayabilecek hiç kimse mevcut olmadığına göre bizden başka. O zaman ne yaptığınız farkında mısınız? 70 milyon insanı cehenneme doğru sürüklediğinizin farkında değil misiniz? Peki, bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Siz teslim ettiniz mi? Daimi zikre ulaşmışlar. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Kur'an'da farz. Hepsi gerçekleştirmiş. Hem fizik vücudun teslimi hem nefsin teslimi. İkisi de farz. Onları da gerçekleştirmişler. Muhlis olmuşlar. Farz Kur'an-ı Kerim'de. İradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmuşlar. Farz Kur'an-ı Kerim'de ve siz bu yedi kademenin, yedi safhanın hiçbirisini gerçekleştirmediğiniz gibi insanlara söylediklerimizin yanlış olduğunu
ifade ediyorsunuz. Bu Resuller konusundaki akaidin birinci kaidesi bütün boyutlarıyla yanlış değil mi bu durumda? Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Diğerlerini karıştırmıyorum çünkü diğerinde diyorsunuz ki nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Gene Kur'an'a ters düşüyorsunuz. Tam aksine nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Allah Teala açıkça kitapları nebilere verdiğini söylüyor ve son nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, nebilerin sonuncusu olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı indirdiğini söylüyor Allah Teala. Bu akşamki bir tek sualimiz, bütün resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözünün neticesine geliyoruz. Bütün peygamberler mutlaka resuldür. Ama bütün resuller peygamber değillerdir. Öyleyse siz diyorsunuz ki bütün resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Hayır. Bütün resuller peygamber değildirler. Şu anda bütün kavimlerde bir resul yaşıyor. İspat ettik ki size bütün devirlerde mutlaka resuller yaşayacaktır, yaşamıştır. Bundan sonra da yaşayacaklar. Kaç tane ayetle ispat ettik? Aksini iddia edebilen birisi var mı aranızda? Öyleyse bugün bütün kavimlerde yaşayan resuller hep peygamberler mi? Üstelik de kendilerine şeriat kitabı verilmiş. Hangisine verilmiş şeriat kitabı? Hiçbir kavim Resulü Allah'tan şeriat kitabı almamıştır. Alması da mümkün değildir. Kıyamete kadar da alamaz. Öyleyse hem bütün Resuller peygamberdir ifadesi yanlış, kendine yükün. Hem de Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü yanlış. O da geçersiz. Şu andaki ard arda söylediğimiz ayet-i kerimeler bunların hepsini ispat ediyor. Ve bir iddianız var Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir daha Resul gelmez. O son Resul'dür. İki grup ayet-i kerime Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geleceğini kesinleştiriyor. Bir üçüncü ayet-i kerime var. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Hani Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdi? İşte Allah Teala kitapları nebilere verdiğini söylüyor. Nebiler gerçekten peygamberlerdir. Ve Allah'ın kitap verdiği peygamberlerdir. Ve onlardan başka, nebilerden başka peygamber olmamıştır. O nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Allah Teala, ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Ali İmran 81. Sonra da diyor ki, sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. Sizlerden sonra gelecek diyor. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair sizden misak istiyorum diyor. Ve dilinizle de ikrar etmenizi istiyorum diyor. İkrar ettiniz mi diyor Allah Teala? Onlar da diyorlar ki ikrar ettiler. Bunlar kim? Ulul azm peygamberler. Kimler olduğunu Ashab suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatıyor Allah Teala. O zaman senden misak aldığımız zaman biz Hazreti Nuh'tan da misak aldık. Hazreti İbrahim'den de misak aldık.
Hazreti Musa'dan da misak aldık. Hazreti İsa'dan da misak aldık. Ve senden de misak aldık diyor Allah Teala. Ali İmran 81'de bu kişiler söz konusu ve bu kişilerin dışında birisine Allah Teala'nın risaletle vazifeli kılacağını ve onu göndereceğini, ona nebilerin de yardım etmesi, peygamberlerin de yardım etmesi gerektiğini söylemiyor mu Allah Teala? Olaylar son derece açık bir şekilde görünüyor. O zaman din adamlarına bunları söylediğiniz zaman güneş balçıkla sıvanmaz deyin. Size cevap vermelerini isteyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların doğru bilgiye ulaşacakları, güneşin aydınlattığı yeni bir devir başlamıştır. Asr-ı hidayet. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasının adıdır. Öyleyse bu devirde hidayet güneşi bütün şahşasıyla parlayacaktır ve bütün dünyaya İslam'ın Kur'an'daki temel faktörlerini mutlaka öğretecektir. Ve dünyaya sulh ve sükun getirecektir. Büyük Osmanlı İslam Birliği bu devirde kurulacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda bir sohbeti tamamlamak mümkün oldu. Bir sual, bir cevap. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz ve sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinize Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Allah Teala'dan hepiniz için sonsuz mutluluklar diliyoruz. Sizinle bir yarenlik edelim dedik. Evet, söyleyin bakalım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım nasılsınız? Oralardan haberler nasıl? Siz dünyanın dört bir tarafına dağıldınız. Biz de hepinize ayrı ayrı ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah Asya'ya hitap etmemiz çok yaklaştı. Artık gün meselesi gibi görünüyor. Biliyorsunuz önce Avrupa, Afrika, sonra Amerika, şimdi de İnşallah Asya. Yani Afganistan, Hindistan, Bangladeş, Pakistan. Türk ülkeleri hepsi konunun içine inşallah giriyorlar sevgili kardeşlerim. Ondan sonra da bir okyanus yakalayacak. İnşallah Allah Teala oraya da ulaşmamızı nasip kılar. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın çok büyük bir zevki. Gerçekten öyle mi yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, sizlerden ayrı kalmak çok zor bir şey. Bu ayağımızın rahatsızlığı sebebiyle bir süre sizlerden ayrı kalmak söz konusu oldu. Hani var ya bir şiir, kaderde sizden ayrı kalmak da varmış. İşte kaderde varmış. Ama çok şükür bir süreden beri her şey en güzel standartlarda devam ediyor. İşte gene el ele gönül gönüle bir beraberlik. Allah Teala hamdolsun ki bunu bize sağladı. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyorum. Bu sevginin boyutlarını hepiniz çok iyi bilirsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Dünyada şu sevgi denilen şeyin üzerine ne var ki? Allah'ın en çok istediği şey insanların birbirini sevmeleri. Allah nefreti sevmez, kini sevmez, düşmanlığı sevmez. Bunlar hep şeytanın sahip olduğu vasıflar. Bunlar nefsin afetleri. Sevgili kardeşlerim, siz olun. Sadece etrafınıza mutluluk vermeye çalışın. Eğer böyle olursunuz, öyle olduğu takdirde her şeyinizle en güzel bir dünyada yaşarsınız sevgili kardeşlerim. O zaman siz de aynı şeyi söylersiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevmeyi öğrenin ve vazgeçmeyin. Size kötü davranmış olabilirler. Onları da sevseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Öyleyse her işin başında o var, sevebilmek. Eğer severseniz ne olur? Severseniz sevilirsiniz. Sizden çevrenize doğru dağılan bu güzel dalga boyları, mutluluğunuzu etrafa ulaştıran, onlara sevginizi onlara ulaştıran, sizin söylediğiniz her kelime onların mutluluğu için birer sebep teşkil eder. Ve onların mutluluğu sizin de mutlu olmanızın temelini teşkil eder.

Onlar mutluysa siz de mutluysanız geriye ne kaldı ki? Allah'ın hepinizden istediği şeyi unutmayın. Sizin mutlu olmanız. Ama asıl unutmamanız lazım gelen şey, sizin mutluluğunuzun başkalarının mutluluğundan dolaşarak size dönmesi sizin için çok daha karlı bir olaydır. Zikir yaptığınız zaman da mutlusunuz, yalnızsınız. Ama zikriniz kadar kazancınız var. Ama eğer siz başkalarına mutluluk veriyorsanız, o zaman siz onlara mutluluk verdiğiniz için bir kazancınız var. Allah Teala size huzur verir, mutluluk verir. Onlar mutluluğu yaşadığı için Allah Teala size bir kere daha mutluluk verir. Allah Teala'nın verdiği mutluluğun yanında ruhunuz da size huzur verir. Nefsinize huzur verir. Öyleyse sizlerin başkasına ulaştırdığınız bir ünite mutluluğun karşılığı size en az iki ünite olarak döner. Etrafınızda çok sayıda insan varsa her sözünüzle onlardan birini, ikisini mutlu ediyorsanız sevgili kardeşlerim, hayatınızı onların mutluluğuna adamışsanız sizden mutlu insan yoktur. Her an mutluluğu yaşamak istemez misiniz? Neden Allah Teala sizi mutlu kalacakken onun size uzanan imkanını tutup da neden mutluluğu yaşamaya başlamıyorsunuz? Biliyorum ki bu söz artık sizin bizi dinleyenlerin çoğuna ait değil. Çünkü artık sizler mutluluğu yaşıyorsunuz. Unutmayın. Aranızdan kim başkaları için yaşıyorsa o mutluluğu yaşayandır. Başkalarına ne kadar mutluluk yaşatırsa Allah Teala iki katını mutlaka ona ulaştırır. Bir ondan gelir, iki ruhunuzun nefsinize verdiği mutluluktan gelir. Ama etrafınızda bir kişi yok ki. 10 kişi varsa her birine onları mutlu kılmak için lazım gelen her şeyi yapmışsanız, onları mutlu etmişseniz, bu mutlulukların hepsinin eşit seviyede olduğunu düşünelim. Hepsi bir ünitelik mutluluk olsun. Onların her birini birer ünite, birer birim mutlu kılmışsanız, her birinden iki kat geri geleceği cihetle siz onlardan birinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşarsınız her gün. Her gün, her saniyeniz, her dakikanız, her saatiniz mutluluklarla dolup geçer. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her şey sizin elinizde. Ve Allah Teala sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. İşte bakın, yarenlik ne güzel şey. Sizlere nasıl mutlu olacağınızın anahtarlarını veriyoruz. Saadetinizin anahtarı buyurun. Bir yolculuğa çıkarken bilet alırsınız değil mi? İşte biletiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Gemiye attınız kendinizi. Bu gemi mutluluk gemisi. Birinci liman birinci gök katını temsil eder. İkinci liman ikinci gök katını. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci son liman yolculuğun sonu. Ama iradenizi de Allah'a teslim etmişseniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda, yani gemi yolu çıktığı andan itibaren artık mutlu bir insansınız. Ruhunuz birinci katta, gemi birinci limanda. Ruhunuz ikinci katta, gemi ikinci limanda. Böylece 7 tane limanı geminin birbirinin ardından dolaşmasıyla sizin 7 katlık yolculuğunuzu bir benzetmeyle müteşabih kılalım. 7. liman Allah'a mülaki oluşunuzu ifade etsin. İşte dünya saadetinin yarısını ele geçirdiniz çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlası, %51'i yok oldu. Ve cennet saadeti
Allah'a ulaşmayı dilediğiniz birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Mürşidinize tabiiyetinizde ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Garanti. Nasıl bir gemiye binerken bilet alırsınız, içeri girersiniz, bilet kontrolü yapılır. Siz o geminin yapacağı yolculuğu garanti etmiş olursunuz aldığınız biletle. İşte seyahatinizin bileti bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyin ki dünyada mutluluğun var olup olmadığını bizatihi siz kendiniz yaşayın. İnsanlar size hep masal anlatırlar. Bilmedikleri şeyleri bilmiş gibi gösterirler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda her şeyin en güzeli O yer alır. Ve bazen mutluluktan uçuyormuşsunuz gibi gelir size. Sonra mı? Sonra her şey çok güzel olur. Belki o zaman siz de bir gün söyleyebilirsiniz. İradenizi de Allah'a teslim ettikten çok sonra bir gün. Bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içerim.

İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki. Bütün güzellikler sizinle beraber aslında. Yeter ki yaşayın. Allah'a ulaşmayı dileyin ve yolculuk başlasın. Mutluluk kervanına siz de katılın. Sevgili kardeşlerim, herkesi mutlaka saadete ulaştıracak, mutlaka mutlu kılacak Allah-u Teala'nın formülü değil mi? Allah insanlardan ne istiyor? Bir tek şey, hepinizin mutlu olmasını. Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyin diyor, farz. İşte münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekune minel müşrikin. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. Hem şirkten kurtulacaksınız, hem takva sahibi olacaksınız. Bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Sihirli bir anahtar. Hop, kapıyı açıyor. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Yani cennetlerin en alt kattaki. Sonra bir gün mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiiyet, ikinci kat cennet. Sonra ruhunuz Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacak. Üçüncü kat cennet. Peki bu üçüncü kat cenneti elde etmek için ne yaptınız sevgili kardeşlerim? Aslında konunun aslını incelerseniz hiçbir şey yapmadığınızı göreceksiniz. Siz hiçbir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalan her şeyi siz yapmadınız. Allah size yaptırdı. Allah'ın mutlak kontrolü altında, mutlak muhafazası altında bir güzele doğru gidiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o insan mutsuzdur sevgili kardeşlerim. Hiçbir şey onu mutlu kılamaz. Sakın geçici zevkleri mutluluk zannetmeyin. Zevkler yaşanır ve biter. Ondan sonra eski tas, eski hamam. Ama mutluluk kalıcı bir vetiredir. Kendinizi hep mutlu hissedersiniz. Göğün rengi bir başkadır. Denizin rengi bir başkadır. Çiçeklerin rengi bir başkadır. Dünyada Allah'ın sizin için yarattığı o güzelliklerden zevk alacak bir kalp yapısına kavuşturulursunuz. Her şey sizi alakadar eder. Çiçekler, ağaçların yaprakları, her ağacın onun mimarı tarafından nasıl en güzel şekilde teçhiz edildiği, nasıl muvazene içinde dengeli bir şekilde yaratıldığı, nasıl gövdesinin evvela ana dallara ayrıldığı, ana dallardan tali dalların çıktığı, tali dallardan gene tali dalların çıktığı, sonra uçlarına yapraklar belirdiği. Sevgili kardeşlerim, şimdi bahar. Bahar, her taraf tomurcuk tomurcuk, baharlarla dolu. Hani ne diyordu Orhan Veli? Deli eder insanı bu dünya. Bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. Ne diyorsunuz? İşte bu ağaçları söylüyor. Şimdi bakın etrafa, ağaçlara. Tomurcuk tomurcuk patlamış hep baharlar. Gelinlikler giymiş ağaçlar sevgili kardeşlerim. Baharı yaşıyoruz. Ey benim sevgili kardeşlerim. Mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki.
Güzelliklere gözlerinizi kapamayın. Hepsi sizin için yaratıldı. Ağaçlar, çiçekler, baharlar, gökte uçan kuşlar, sudaki balıklar, hava, su, her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Siz şu kainattaki en üstün mahluklardansınız. Hayır, mahluklardan değilsiniz. En üstün mahluksunuz. Sizden üstünü yok. İşte Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime. Biz bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldık, hasrettik. Ey insanlar diyor Allah Teala. Sizin için yarattık diyor. Bütün bir kainat, her şey bizler için yaratılmış. Belki biz bunları size söyleyene kadar aklınıza bile gelmiyordu böyle şeyler. Ama artık gelsin sevgili kardeşlerim. Artık gelsin. Bütün güzellikleri yaşamaya siz de namzetsiniz. Kapatın gözlerinizi ve Allah'ı düşünün. Sonra o tomurcuk tomurcuk açmış olan baharlı ağaçları düşünün. Ağaçların nasıl bir elbise giydiğini gözünüzün önüne getirin. Rengarenk çiçekleri düşünün. Ve onu gördüğünüz güne kadar görmediğiniz Allah'ı düşünün. Sizi çok seviyor. Beklemediğiniz kadar, ümit etmediğiniz kadar çok seviliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizi öyle çok seviyor ki insan olarak yaratmış. İşte şu dünyada yaşayan insanlardan bir de sizsiniz ama insansınız. Şu bizim kainatımızda yaratılmış olan en üstün mahluksunuz. Kainatı şu bizim zavallı dünyamızdan ibaret zannetmeyin sakın. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlar diye üç ayrı hedefte mütalaa ediyor. Çin çayı, yani yeşil çay, green tea, çok faydalı olduğu söyleniyor. Sevgili kardeşlerim, hadi gülümseyin. Bu insanın mutluluğundan hiç haberi olmayan, dini bildiğini düşünen, din öğreticilerini sakın kınamayın sevgili kardeşlerim. Onlar bilmiyorlardı. Hala çoğu bilmiyor. Bizi dinlemekten kaçıyorlardı. Şimdi dinlediklerini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, dinledikçe yapmaları lazım gelen ne? Hangi ayeti söylüyorsak onu tahkik etmek. Tahkik ediyorlar ve doğru olduğunu görüyorlar. O zaman siz olsanız ne yaparsınız? Biz size öğretilenlerin hiçbirine benzemeyen, onların taban tabana zıttı olan şeyleri öğretiyoruz. Ama Kur'an ayetleriyle öğretiyoruz. Burada bir karşılaştırma yapmalısınız. Sevgili kardeşlerim,
Bir karşılaştırma. Hepinize bir sualimiz var. Kur'an mı üstün bir öğretidir, yoksa insanların yazdığı kitaplar mı? Bize cevap verin. Tüm din adamlarına bunu söyleyin. Siz deyin, nasıl oluyor da bunca alimin elleriyle yazdığı kitapları Kur'an'a ters olan her yönde üstün tutuyorsunuz? Nasıl oluyor bu? Bir tarafta Allah'ın indirdiği Kur'an var ve adamların yazdıkları şeyler onunla örtüşmüyor, ters düşüyor. Öyleyse Kur'an'a mı inanıyorsunuz, yoksa onların söylediğine mi? Bu suali sorun. Efendim, Kur'an'ı öğrenmek gerekmiyormuş. Alimler bizim için incelemişler. Sonra da alimler neyi söylerlerse, o incelemiş olan muhterem alimlerin dediklerini yapmamız gerekiyormuş. İyi, hay Allah razı olsun, çok güzel. İyi de ya alimlerin söylediği, Kur'an-ı Kerim söylediğine, Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlarla, Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yazdıklarıyla çatışıyorsa, Kur'an onların söylediğini söylemiyorsa, ya Allah'ın söylediklerinin insanı kurtuluşa ulaştıracak olan temel fonksiyonların hepsini yok etmişlerse, o zaman ne yapacağız sevgili kardeşlerim? O zaman size bu mutluluk şarkılarını ulaştıramazdık. Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de bir kör dövüşünün içinde olacaktık. Gözümüzün önünde bize bütün hakikatleri öğretecek olan Kur'an dururken onu bırakacaktık ve de insanlar ne söylemişler bakalım diye onları öğrenecektik. Bir sürü tenakuzla karşılaşacaktık. Aramadığınız kadar. Allah Teala zikri farz kılmış. Zikir İslam'ın 5 şartı arasında yok. Oysa ki Allah Teala zikrin Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha üstün olduğunu söylüyor. Yetmez, zikirsiz bir tekamül hiç mümkün değil. İslam'ın 5 şartı yanlış mı? Hayır, değil. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Eyvallah. Hepsi Allah-u Teala'nın emri gerçekten. Ama yeter mi sualinin cevabı? Hayır. Yeter mi sualinin cevabı? Evet değil. Hayır. Neden? Çünkü zikir de farz. İslam'ın 5 şartının içinde yer almıyor. Bu 5 şartın 5'i de ibadet. Namaz kılmak da ibadet, oruç tutmak da ibadet. Zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte, hepsi ibadet. Ki amaç nerede? Amaç yok edilmiş. Dinin amaçları var, hedefleri var. Hedefleri ne? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, bunun götüreceği yer mürşide tabi olmak. Mürşide tabi oldunuz, ulaşacağınız yer ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a ulaşması. 3 oldu. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi 4. Nefsinizin Allah'a teslimi 5. İrşad olmak 6. İradenizi Allah'a teslim edip irşat makamına sahip olmak 7. Ne yaptınız? 7 safa yaşadınız. İslam'ın 7 safhası. 4 tane teslim yaptınız. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim ettiniz. İşte din bu kadar. Başı ve sonu. Allah'a ulaşmayı dilemek başı, iradenizi Allah'a teslim etmek sonu. Şimdi o alimler neler söylemişler, neler. Ama Allah'ın bütün söylediklerinin
çoğu tam tersini ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sadece doğruları öğretir. Bize öğretti. Bizim de görevimiz Allah'ın öğrettiği ve onların söylediklerine uymayan Kur'an hakikatlerini sizlere öğretmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde mezhepler yoktu. Sadece Kur'an vardı. Allah-u Teala bize bu sebeple sadece Kur'an'ı öğretti. Biz mi? Biz Arapçayı falan öyle pek bilmeyiz. Eski yazıyı da ona keza. Ama Kur'an'ı biliyor musunuz diye sorarsanız, onu bu dünyada en iyi biliniz. Neden? Bu yarım Arapçamızla mı? Dörtte bir Arapçamızla mı? Onda bir Arapçamızla mı? Bu okuma fukarası mı bunların hepsine sahip? Evet. Bu. Çünkü biz bu ilmi kendimiz öğrenmedik. İnsanlar öğretmediler. Allah öğretti. Onun için bu kadar açık ve kesin olarak onların ne kadar büyük hatalar içinde olduğunu sizlere söyleyebiliyoruz. Hangi ehl-i sünnet ve cemaat alimi Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan üçüncü basamak, mürşide tabi olmakla ruhun vücuttan ayrılmasını ifade eden 14. basamak, ruhun Allah'a ulaşmasını farz kılan 21. basamak, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi farz kılan 25. basamak, nefsi teslim etmeyi farz kılan 26. basamak ve insanların nefslerini halis kıldıkları, yani muhlis oldukları 27. basamak ve nihayet iradelerini de Allah'a teslim ederek İrşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edildikleri 28. basamak. İslam merdiveni 28 basamaklı bir merdivendir. Bir sıfırdan Allah-u Teala alır insanı, şahikaya çıkarır. Burası bütün insanların normal standartlarda kesbi olarak Allah'tan bir şeyler kazanan bütün insanların kesbettikleri iradeleriyle gayretlerin neticesinde elde ettikleri netice bu kadardır. Kesbi olarak herkes irşat makamına ulaşmak imkanının sahibidir. Yeter ki gerekli gayreti göstersin. Ama bunun daha üstü vehbidir. Allah-u Teala tarafından o kişinin gayretine dayalı olarak değil, o kişinin kesbettiği gayretlerin neticesinde elde ettiği bir şey değil, Allah'ın vehbi olarak ona teslim ettiği bir dizaynı ifade eder. İşte biz o vehbi çeşmeden su içiniz. Allah Teala bize bunları bir hiç karşılığı öğretti. Biz hiç Arapça konusunda bir tahsil yapmadık. Eski yazıyı okumak konusunda da bir tahsilimiz yok. Din tahsilimiz hiç olmadı. Bir din üniversitesinden mezun olmadığımız için belki Allah-u Teala'ya sonsuz hamd etmemiz, şükretmemiz lazım. Neden sevgili kardeşlerim? Hadi bilin bakalım. Neden öyle? Neden onun için Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz? Çünkü biz de oradan mezun olsaydık, onlar gibi sizlere şimdi İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 şartı yerine getirdiniz mi doğru posta cennete gidersiniz derdik. Derdik ki kalbinde şu kadarcık iman olan kişi cehennemde bir süre cezasını gördükten sonra kalkıp cennete gider derdik. Derdik ki orta yolu takip et. Bu orta yol İslam'ın 5 tane şartından geçer. Ne aşağısı ne yukarısı uygun değildir. Derdik ki Kur'an-ı Kerim'de hidayet diye bir şey
yoktur. Derdi ki hidayet doğru yoldur. Derdi ki insan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması diye bir şey yoktur. İnsan ruhu Allah'a ölümden sonra ulaşır. Derdik ki Allah insanları kendisine ibadet etsinler diye yarattı. İnsanları da cinleri de kendisine ibadet etsinler diye yarattı. Söylediklerim var ya sevgili kardeşlerim. Hepsi yanlış. Kur'an-ı Kerim'e hiç uymuyor. Derdik ki risalet nübüvvetten üstündür. Derdik ki Allah Teala risalette nübüvveti de değerlendirir. Risalet nübüvvetten üstündür. Derdik ki Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Daha neler demezdik ki? Sevgili kardeşlerim, her söyledikleri yanlış. Sevgili kardeşlerim, size demin derdik ki dediğim her söz yanlış. Bunların tamamen tersleri doğru. Ama onlar hem Kur'an-ı Kerim'i incelememişler, hem de incelemeyi yasak etmişler herkese. Demişler ki siz Kur'an-ı Kerim'i bilmezsiniz, anlayamazsınız, yüzünüze gözünüze bulaştırırsınız, Kur'an-ı Kerim öğreniyoruz diye delalette kalırsınız. Onun için bırakın Kur'an-ı Kerim'i alimler öğrensinler. Siz alimler ne diyorsa sadece onu yapın yeter. İşte onların bıraktığı miras bu. İslam'ın 5 şartı. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaina feradu bil hayatet dünya vatmeyennü biha ellezinehum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru imakanu yeksubun. Onlar ki kesin surette, muhakkak surette Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Kesin surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafillerdir. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı, ulaştırmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir ve Allah'ın ayetlerinden gafildir. Daha evvel de neyi gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamaz ve şirktedir. Ne oldu? İşte asırlarca insanlara öğretilen din öğretisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra onun öğrettikleri 2 asır falan devam edebilmiş. Bu alimler bir aralarında tartışmalara girmişler. Devamlı yazdıkları kitaplarla birbirini sadece çürütmeye çalışmışlar. Ve de İslam'ın bütün temel hükümleri, yani insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan hükümleri yok olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizlerin huzurunda
bunca güzellikleri sizlere anlatmaya çalışmamız. 30 yıldır Allah'ın bize öğrettiklerini, onca alim geçinen insanın karşımızda olmasına rağmen Allah'ın yardımıyla üç kıtada anlatabilecek hüviyete ulaşmış olmamız. Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu nedir? Bir büyük lütfu değil de nedir sevgili kardeşlerim? Öyleyse soruyorum size, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Şimdi merak edilecek husus, bu insanların dini biliyoruz diye çalımlarından yanlarına varılmayan bu sevgili kardeşlerimizin daha ne kadar bu yolda diretecekleri. Yakın geleceği görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O gelecekte hidayetin bütün dünyaya yayılması ve dinlerin birleştirilmesi var. Bunları Allah'ın verdiği emirle biz gerçekleştireceğiz. Şimdiden dinlerin birleştirilmesinin temel hükümleri elimizde. Aksini de kimse iddia edemez, dinlerin hepsinin aynı din olduğunu kesinlikle herkese ispat ederiz. Üç kitapla da ispat ederiz. Tevrat'la da, İncil'le de, Kur'an-ı Kerim'le de. Demin sizlere saydığımız yedi tane safhanın yedisi de hem Tevrat'ta var hem İncil'de var. Halbuki biz de onları Kur'an-ı Kerim'den söyledik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti Musa zamanında Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların yedi safhanın yedisinde yaşadığı Tevrat'ta da var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Bundan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel Hazreti İsa zamanında Kur'an-ı Kerim'deki sizlere anlattığımız yedi safhanın yedisinin de Hazreti İsa ve ona bağlı olanlar tarafından da yaşandığını kesin olarak ispat edebiliriz. Hem İncil'den ispat edebiliriz hem Kur'an-ı Kerim'den. Bunların hepsinin farz kılındığını da hem İncil'den hem Kur'an-ı Kerim'den ispat edebiliriz. Ne çıktı ortaya? Dinlerin olmadığı, sadece bir tek dinin var olduğu, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu, ondan evvel Hazreti Nuh'un, ondan evvel çeşitli peygamberlerin ama en başında Hazreti Adem'in dini olduğu. Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamberden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar geçen bütün peygamberlerin yaşadığı din hep aynı din olmuş. İslam'ın yedi safhasını yaşamışlar ve yedi safhanın yedisi de bütün Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplarda farz. Acaba bütün bunlardan sonra hala bu insanların bizim karşımıza çıkıp da "Sen yanlış söylüyorsun" diyebilecek yüzleri var mı? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve az.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir İslami ve tasavvufi konular safında, babında bir aradayız. Konumuz öğretenler ve öğrenenler. Kod numarası 3.2.11.51. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca hep insanlar iki ayrı safta yer almışlardır. Bir, öğrenenler, insanların her zaman çok büyük bir kısmı. İki, öğretenler, insanların az bir kısmı. Öğrenenler ve öğretenler her devirde var olmuşlardır. Kötülüğün öğretilmesinde de, İyiliğin öğretilmesinde de, kötülüğün öğretilmesindeki en üst seviyedeki canlı varlık şeytandır. Herkesle ayrı ayrı meşgul olur. İyiliğin öğretilmesindeki en üst seviyedeki kişi de her devirde devrin imamıdır. Öyleyse bu iki varlıktan kişisel olarak galip gelen her zaman devrin imamlarıdır. Ama insanların çoğunluğu açısından meseleyi soruyorsanız, çoğunluğu elde eden her zaman şeytan olmuştur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, ona sadece kötülük öğretilir. Ona öğretilen şey münkerdir ve fuhuştur. Yani Allah'ın yasak ettiği şeyleri şeytan insanlara öğretir ve ondan zevk alacaklarını telkin eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala ama kim diyor Allah'ın yolunu tercih ederse, onlar asıldır. Onlar kurtuluşa erenlerdir, felaha erenlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, seni o şeytana tabi olanların üzerine muhafız kılmadık diyor. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar yüz çevirenlerdir. Ve seni yüz çevirenlerin üzerine muhafız tayin etmedik diyor. Acaba Allah-u Teala ne demek istiyor bu ayet-i kerime ile? Şeytana tabi olanlar kimler? Bütün insanlar sevgili kardeşlerim. Doğuştan itibaren bütün insanlar şeytana tabidirler. Şeytanın adımlarına tabidirler. Neden? Çünkü nefsleri onlara hakimdir. Ve şeytan sadece
nefsin taleplerini nefse teklif eder. Yani nefs, bütün insanların nefsi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, nefret, isyan, pintilik ve hepsinden önemlisi cehalet. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bapta meseleye baktığımız zaman hayata geldiğiniz an şeytanın talepleriyle nefsinizin taleplerinin aynı olduğunu hiç fark etmeden şeytanın taleplerini yerine getirirsiniz. Nefsiniz %100 afetlerle doludur ve nefsinizin afetleri ne istiyorsa şeytan da aynı şeyleri yapmanızı ister. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi ister. Şeytan da size onları teklif eder. Nefsiniz Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak istemez. Şeytan da sizin onları yapmanızı istemez. Yani şeytan son derece açık bir şekilde daha başlangıçtan itibaren 1-0 galiptir. Çünkü şeytan nefsinize talep ettiği şeyleri yaptırmak için güçlük çekecek değildir. Zaten şeytanın istediği şeyler, nefsinizin istediği şeyler aynıdır. Şeytanın istemediği şeyler, nefsinizin istemediği şeyler de gene aynıdır. Öyleyse şeytan sadece size teklifte bulunur. Ve nefsiniz de o teklife canla başla katılır. O teklifi gerçekleştirmek ister. Ya Allah'ın yasak ettiği bir konunun bir sahada bir işlev yapmaktır. Ya da Allah'ın emrettiği konuyu işlememektir. Allah'ın emrini yerine getirmemektir. İkisi de nefsinizin bütün afetleri için %100 geçerlidir. Öyleyse iki kaynaktan gelen emirler, Allah'tan gelen emirler, o emirleri gerçekleştirirseniz, yasakları işlemezseniz mutlu bir insan olarak yaşarsınız ve Allah'ın cennetine mutlaka girersiniz. Unutmayın, kainattaki en büyük dostunuz, en yakın arkadaşınız, anneniz, babanız değildir. Kainattaki en büyük dostunuz Allah'tır. Ve sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok sever. İşte sizi o kadar çok seven Allah Teala, sizin mutluluğunuzu da o kadar çok ister ki, mutlu olmanız için asırlar boyunca hep kitaplar indirmiş. Bütün peygamberlerine, nebi olan bütün Allah'ın resullerine mutlaka kitap indirmiş, hem de şeriat kitabı. Yani Allah'ın emirlerinin derc edildiği, o emirlere riayetin emredildiği şeriat kitapları. Nebilere indirilen bütün kitaplar şeriat kitabıdır. Neden indirmiş? Kulları mutluluğu öğrensinler de o mutluluğu yaşasınlar, mutlu olsunlar diye. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizlerin mutlu oluşunuzdan başka sizden hiçbir talebi yoktur. Sadece bir tek şey ister, hepinizin mutlu olması, o kadar. Allah'ın hepinizden istediği şey, sizin mutlu olmanızın dışında başka bir şey değildir. Sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Allah'ın sizden istediği yegane şey. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesidir.
Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. İnsanların da kendi kendilerine bu mutluluk davetiyesini davetiye olarak kabul etmesi, reçeteyi öğrenmesi ve tatbik etmesi söz konusu olmuyor. Diyeceksiniz ki, işte Allah Teala kitaplar indirmiş. Tamam. Biz de o kitapları okuruz ve kitabın gerektirdiği şeyleri yaparız. Böylece mutluluğu yaşarız. Çünkü kitap madem ki mutlu olmamız için indirilmiş, bize mutlaka emirlerini vermiştir. Yanılıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Yanılgınızın arkasında da şeytan var. İşte Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel indirilmiş. Bütün sahabe o Kur'an-ı Kerim'in bütününü yaşamışlar ve tarifsiz mutluluklara ulaşmışlar. Dünyadaki o kadar sıkıntı çeken o insanlar dünyadaki en mutlu insanları oluşturmuşlar. Asr-ı saadeti yaşamışlar. Diyeceksiniz ki tamam işte Kur'an-ı Kerim'i tatbik ettiler, yaşadılar. Elbette tamam. Kur'an-ı Kerim'i tatbik ettiler ve yaşadılar. Ve aradan 14 asır geçti. 15. asra yaklaşıyoruz. Sonra mı? Sonra sevgili kardeşlerim, insanlar Kur'an'ı unuttular. Ve artık mutlu değiller. Mutluluğun arkasında Allah'ın öğretisi var. O öğreti Kur'an'ın temel teşkil ettiği bir öğretidir. Sahabe o öğretideki temel hedefleri yaşamışlar. 7 tane safa, 4 tane teslim. Birinci safada Allah'a ulaşmayı dilemek var. Dalaletten kurtulduğunuz, küfürden kurtulduğunuz, negatif bütün faktörlerden kurtulduğunuz yer, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra ikinci safhada Allah'ın 10 tane ihsanla sizi ulaştırdığı mürşidiniz ve tabiiyetiniz. Böylece ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması, nefs tezkiyesine başlamanız ve ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması, fizik vücudunuzun Allah'a kul olmaya başlaması, nefsinizin nefs tezkiyesine başlaması. Nefs tezkiyesinin yarısını açtığınız gün 7 tane %7 fazl birikimi, %2 de rahmet birikimi nefsinizin kalbinde oluşmuştur. Nefsinizin kalbi afetlerden daha çok nurlarla dolmuştur. Ruhunuz mu? Allah'a ulaşmıştır. Mutluluğun neresindesiniz? Cennet saadetinin üçüncü cennetindesiniz. Üçüncü kat cennet. Dünya saadetinin yarısından fazlasına, %51'ine sahipsiniz. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek ve sonucu. 21. basamakta üçüncü safhaya ulaştınız. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, irşada ulaşıp İrşat makamına ulaşıp tabi olmak ve ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak ikinci safha, ruhun Allah'a ulaşarak Allah'a teslimi üçüncü safha ve teslimlerden birincisi. Ruhunuz Allah'a ulaştı. 21. basamak Allah'a teslim oldu. Yani Allah'ın zatında yok oldu. Yani Allah'a sarıldı. Yani meap olan Allah'ın sığınağın içine ulaştı. Sığınağa sığındı. Meap olan, sığınak olan Allah'ın zatına sığındı. Evvab oldu kişi. Üçüncü safha, birinci teslim. Bundan 14 asır evvel
bütün sahabe bunu yaşadılar. Ne oldu? Dünya saadetinin yarısından fazlasına, üçüncü kat cennetin sahibi olmak noktasına ulaştılar. O kadar mı? Hayır. 25. basamakta fizik vücutlarına Allah'a teslim ettiler. Nefslerinin kafirlerine %81 nur birikimiyle. 26. basamak. 27. basamakta 25. basamak affedersiniz fizik vücudun teslimi. 4. safa 2. teslim. Ruhtan sonra fizik vücudun teslimi. 27. basamakta nefslerini Allah'a teslim ettiler. 5. safa nefsin teslimi. Fizik vücudun tesliminde dünya saadetinin %80'den fazlası, nefsin tesliminde dünya saadetinin %100'ü. Fizik vücudun tesliminde 4. kat cennet, nefsin tesliminde 5. kat cennet. Sonra ne oldu? Kişi irşada ulaştı. 6. safa, 6. kat cennet, iradesini Allah'a teslim etti ondan sonra, 7. safa, iradenin teslimi, 4. teslim ve cennet saadetinde, dünya saadetinde en üstün yaşantısı. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları yaşadılar. asır sonra bugün İslam alemi bu alemin %90'dan fazlası İslam'ı sahabenin yaşadığı İslam'ı Kur'an'da yazılı olan İslam'ı Kur'an'ın lafzını ve ruhunu teşkil ettiği İslam'ı hayır artık yaşamıyorlar. Neden yaşamıyorlar? Çünkü Kur'an unutulmuş. Kur'an artık insanların tatbikatı için yaşam standartlarını aldığı bir Allah'ın kitabı olarak kullanılmıyor. Kur'an için torbalar dikilmiş, duvara çiviler çakılmış, Kur'an oraya asılmış. Birisi öldüğü zaman arkasından Yasin okumak için

Yani onlar öğretenlerdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan dinlerini öğrendiler ve yaşadılar. Sadece öğrenmediler, yaşadılar. Allah'ın dini vücuda getirmekten amacı kullarını mutlu kılmak, Allah'a karşı hoşlanma, sevgi, aşk ve hayranlığı oluşturmak. Ve o insanlar bu safhalardan geçerken hem cennet mutluluklarının seviyesi hem de dünya mutluluklarının seviyesi devamlı artış göstersin istiyor Allah Teala. Ama İslam alemi Allah Teala'nın temel emirlerini unutmuş durumda. Sahabe önce öğrenciydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiler. İlm ve yakin, öğrenciliğin devam ettiği seviyeler dizisini gösterir. Ruhun Allah'a teslimiyle ilm ve yakin tamamlanır. Ama aynen yakine kişi ulaşmamıştır. Sevgili kardeşlerim, İlmen Yakin müessesesi hepinizin mutlak olarak 5-6 aylık bir zaman zarfında gerçekleştirebileceğiniz bir safhadır. Bu ruhunuzu Allah'a ulaştırır ve Allah'ta ruhunuz yok olur. Yani Allah'a sarılır, evvap olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. İki cihan saadeti de sizin olur. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %50'den fazlası. Yani gününüzün yarısı mutlulukla, diğer yarısı da mutsuzlukla geçer. Ama cennetiniz garanti edilmiştir Allah Teala tarafından. İşte öğretenlerle öğrenenler bu basamak dizisinin içerisinde her öğrenenin öğrenmeyene tebliğ ile şekillenir. Bir bilinçli bir öğretim vardır. Burada Allah Teala'nın irşat makamına tayini söz konusudur. 28. basamağın 5. kademesi, kişi ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah Teala'ya teslim etmiştir. Allah Teala onu irşat makamına tayin etmiştir. O kişi Allah'ın tayin ettiği bir mürşittir. Öyleyse öğretim müessesesine baktığımız zaman burada yukarıdan aşağıya doğru bir hiyerarşinin mevcut olduğunu görürüz. Öğretim seviyesinin en üzerinde olan muhakkak ki devrin imamıdır. Nebiler zamanında mutlaka nebi olması gerekiyordu. Nebiler sona erdiği andan itibaren artık nebi olması mümkün değil. Onun için veli olan resullerden birisi bu göreve bakar. Öğretenlerin en üst seviyesinde o vardır. Daha aşağıki seviyede her kavimdeki resuller söz konusudur. Şu anda da bir devrin bir imamı var. Şu anda da bütün resullerde, bütün kavimlerde resuller var. Yani içinde yaşadığımız bu devre, üçüncü bin yılın ilk yılında şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki bundan evvel geçen hiçbir devrede Allah hiçbir kavmi resulsüz bırakmamıştır. Bırakınız bir kavmi, diyor ki, en küçük bir kabile yoktur ki biz onlardan birine öğretmeyelim. Onlardan birine hakikatleri öğretmeyelim.

Afrika'da bir pigme kabilesi. Onlardan birine Allah Teala mutlaka öğretiyor ilmini, ama kabilenin büyücüsü gelip onu yok ediyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Her devirde öğretenler mutlaka bütün kavimlerin içinde, bütün kariyelerde, kasabalarda, şehirlerde mutlaka öğretenler mevcuttur. Allah Teala diyor ki, aranızda münkerden nehyeden, marufu emreden bir topluluk bulunsun ve adaletle hükmeden. Musa'nın kavminde diyor Allah Teala, öyle bir toplum vardı ki münkerden nehyediyorlardı, marufu emrediyorlardı ve adaletle, kıst ile hükümlerini yürütüyorlardı. Bunlar irşat makamı. İradelerini de Allah'a teslim eden ve bu iradelerini teslim sebebiyle Allah'a bağlanan, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği insanlar, bütün sahabe bu seviyeye ulaşmıştı. Bakınız ne diyor Allah Teala? Onlar ki Allah'a teslim olduklarını söylerler ve Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır?

Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Seyyiati hasenatla önlemek imkanı herkese verilmez. Yetkisi herkese verilmez. Onlar, yani verilenler, Hazzül Azim'in sahipleridir. Burada Allah Teala iradesini Allah'a teslim eden, Allah'a çağıran, kötülüğe iyilikle mukabele eden irşat makamının sahiplerinden bahsediyor. Fussilet 33, 34, 35. Öğretenlerin içinde Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler, devrin imamından ve kavim resullerinden sonra öğretim kadrosunda üçüncü sırada yer alırlar. Her sırada yer alanın altında bulunanların hepsi aslında öğretici de olsalar öğrenicidirler. Yani öğretenler ve öğrenenler safında herkes için, devrin imamı da dahil olmak üzere, herkes için hem öğrenci hem öğreten demek mümkün. Devrin imamı kimden öğrenir? Allah'tan öğrenir. Onun öğretmeni Allah'tır. O herkese öğretecektir. Öyleyse evvela kendisi kendi kavminin mutlaka Resulüdür. Kavmine öğretecektir. Bütün kavimlerdeki Resullere öğretecektir. Bütün kavimlerdeki Resuller de hem Allah'tan öğreneceklerdir, hem de devrin imamından öğreneceklerdir. O bütün kavimlerdeki Resullerin dışında üçüncü kademeyi işgal eden irşad makamının Allah-u Teala tarafından sahibi kılınmış olan kişiler, onlar da devrin imamından, kendi kavimlerindeki Resullerden ve gene Allah'tan öğrenmeye devam edeceklerdir. Öyleyse herkes öğrenci ve öğretendir. Sevgili kardeşlerim, öğrenimle irşadı birbirine karıştırmayalım. Öğretme tabiri irşadı da içine alır. Ama irşad, öğretimin ötesindedir. Öğretmen sadece öğretendir. Mürşit, öğreten ve yaşatandır. Yaşatmakta methaldar olandır. Öyleyse öğretenlerin kademesini aşağıya doğru indiriyoruz. İrşada ulaşanlar dördüncü kademeyi oluşturuyor. Kim bu insanlar? Bu insanlar başlarının üzerinde salah nurunu taşıyanlar. Bu insanlar daimi zikre ulaştıktan sonra günahları örtülmüş, başlarının üzerine salah nuru verilmiş, evvela tövbe-i nasuhla ihlas makamını aşarak salah makamına ulaşmış ve neticede de Allah'ın günahlarını sevaba çevirmesiyle irşada ulaşmış olanlar. Sevgili kardeşlerim, en güzel öğretmen sahabe. Sahabe Resul değillerdi. Ama sahabe irşada ulaştıktan sonra irşat makamının sahibi kılınmıştır.
sahabe irşada ulaşmış mıdır? İfade çok açık ve net olarak geliyor Kur'an-ı Kerim'den. Sahabenin irşada ulaştığı kesin, açık ve net bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Allah Teala Hücurat 7'de diyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı, itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi. Ve hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. Ve sizlerin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, irşada ulaşma. Bütün sahabe bunu başarmışlar. Dördüncü kademedeki irşat makamı olmuşlar. Peki bütün sahabe Allah-u Teala tarafından irşad etmeye yetkili kılınmış mı? Kesin. Böyle oldu. Kesinleşmiş Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesiyle. Allah-u Teala diyor ki, o sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardı, bir kısmı muhacirindi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardı diyor Allah-u Teala. Ensara ve muhacirine İhsanla tabi olanlardı diyor. Evvelki sabikunlar, müsabakalarda yarışanın daimi zikir sahiplerinin evvelkileri bunlar. Kur'an'a göre evvelkiler, sonrakiler de sizler olacaksınız. Sonrakilerin bir kısmı sizler olacaksınız. Öyleyse bakıyoruz konumuza, sahabeye tabi olunmuş. İster ensar olsun, ister muhacirin, her ikisine de tabi olunmuş. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Ama ondan sonra gelen tabi'in de irşad makamının sahibi olmuş. Nereden anlıyoruz? Her iki grup içinde, yani ensar ve muhacirin içinde, onlara tabi olup da tabi'in unvanını alanlar da, onlar da Hazül Azim'in sahipleri. Onların da gidecekleri yer adın cennetleri. Öyleyse bütün sahabe iradelerini Allah'a teslim etmişler ve önceden seçilmiş olup da Resul olmayanların ve devrin imamı olmayanların dışında kalan insanların en üst rütbelileri, Allah'ın katındaki en kıymetlileri mürşitlerdir. O mürşitler Fevzül Azim'in sahipleridir, Hazül Azim'in sahipleridir, Ecrül Azim'in sahipleridir, Fazlul Azim'in sahipleridir. Fazlul Azim. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. İrşad makamının dördüncüsü yukarıdan aşağıki hiyerarşik dizayn içerisinde devrin imamları, her kavimdeki resuller kendilerine irşat makamı tevdi edilmiş olan, iradesini Allah'a teslim etmiş olanlar ve irşada ulaşanlar. Dördüncü kademe, aşağıya doğru dördüncü kademe. Bu kademenin bir altında kimler var?
Ulu'l-Elbab ve İhlas makamının sahipleri daimi zikrin sahipleri ama henüz irşada ulaşmamış olanlar. Özellikleri daimi zikrin sahibi olmak, özellikleri hikmet sahibi olmak. İrşad makamının sahip olduğu şeyler neydi? Allah'a teslim olup da Allah'a çağırmaları. Kötülüğe, iyilikle mukabele etmeleri. Burada irşad makamını görüyoruz. Daimi zikrin sahiplerinin hepsi kötülüğe iyilikle mukabele edenler değildir. Daimi zikrin Ulu'l-Elbab, İhlas ve Salâ makamlarını dizayna aldığımız zaman, mukayese ettiğimiz zaman Allah'a çağırmaya Allah-u Teala tarafından mezun kılınanlar Allah irşada memur ve mezun kılınanlar onlar Allah-u Teala'nın dizaynında kötülüğe, iyilikle mukabele edenlerdir. Onlar irşad makamıdır. Öyleyse böyle bir dizaynda Hakkül Yakin'in sahipleri, irşad makamının sahipleridir. Ama öbür taraftan Aynel Yakin'e ulaşan kişi 7 tane özelliğin sahibidir. Öğretim aşamasında 1 kilometre taşıdır bu 7 özellik, hikmet sahibi olmak. Birincisi daimi zikrin sahibidir. Ulu'l-Elbab ve İhlas makamındaki kişiler. İkincisi, bu sebeple daimi zikrin sahip oldukları için her an nefslerinin kalbinin zulmani kapısı kapalı, şeytanın karanlıklarının oradan girmesi mümkün değil. Her an Allah'ın kapısından giren rahmet, faz ve salavat nefsin kalbini dolduruyor. Nefsin kalbi hiçbir zaman boşalmıyor. Neden? Çünkü kişi zikre başlamış, daimi zikre ulaşmadan evvelki son zikrine başlamış ve bir daha zikri bırakmamış. Zikir yaptığı anda zulmani kapıyı kapatan mühür, rahmetin, fazlın ve salavatın devamlı baskısı sebebiyle o kapıdan artık ayrılamaz. Ayrılamazsa o kişinin kalbinin yeniden kararması hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi zaten Ulu'l-Elbab olduktan çok kısa bir süre sonra İhlas makamının sahibi hemen olacaktır. Birbirinin arkasından gelir iki makam. Ve kişi nefsinin kalbi her zaman Allah'ın nurlarıyla dolu olan, hiçbir zaman kararmayacak olan biridir. İki özellik, daimi zikrin sahibi olmak, nefsin kalbinin devamlı %100 nurla dolu oluşu. Afetlerin tamamen yok oluşu nefsten, nefsin kalbinden. Üçüncü özellikleri, kalp gözlerinin Allah-u Teala tarafından mutlaka açık olmasıdır. Dördüncü özellikleri, kalp kulaklarının mutlaka açık olmasıdır. Beşinci, altıncı ve yedinci özellikleri, bu temel şartların ötesindeki vasıf şartları, ehli tezekkürdürler, ehli hayırdırlar, ehli hikmettirler. Allah ile her konuyu müzakere edebilirler, konuşurlar karşılıklı. Allah'ın bütün söylediklerini işitenler, bu insanların hepsi daimi zikrin sahibi oldukları için kesintisiz bir hayır sahibidirler ve hikmet sahibidirler. Bütün Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktıklarında hangisinin hangi kademeye tekabül ettiğini hemen size söyleyebilirler. İşte burası hikmet kademesidir. Öyleyse daha aşağı doğru yola çıktığımızda
fizik vücudunu Allah'a teslim edenleri görürüz. 25. basamakta fizik vücudunun Allah'a teslim edilmesi söz konusudur. Tesliminde bu noktada yaşayanlar gene ilmel yakini bitirenlerdir. İlmel yakinden sonra da epeyce yol almışlardır. Ama aynı yakine ulaşamamışlardır. Öğrendikleri çok şeyler vardır. Yetmez. Daimi zikre ulaşan kişinin yaptığı davranışların sahipleridir. Geniş açıdan sadece nefslerindeki afetler %19'dan daha az, %20'den daha az kalmıştır. Onları da dikkate almamaktadırlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettikten sonra, Allah'a teslim etmeden evvel ruhlarını Allah'a teslim edenler var. Yukarıdan aşağı daha alt kademe bir öğretici kademesi. Ruhunu Allah'a teslim edenler. Kim ruhunu Allah-u Teala'ya teslim etmişse o teslimiyet müessesesi konuyu tamamlar. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi ilk teslimi yaşayan Allah'ın evliyasıdır. Teslim olana kadar mutlaka bir şeyler öğrenmiştir. Öğrettiklerini başkalarına anlatabilecek olan bir vasıf taşır. Bu da bu noktada da bilinenler bilmeyenlere anlatılmalıdır. Ve geriye doğru ulaşan dizayn içerisinde irşat makamına tabi olunduğu nokta 14. basamak. Yeni bir kademeyi oluşturur. Öyleyse bilmeyenler kimlerdir? Bilmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah-u Teala onlara, onlar için alim kelimesini kullanmıyor. Öyleyse bu noktada ne var? Kişi tebliğe muhataptır. Öğreten değildir. Öğrenen de değildir. Sadece tebliğe muhataptır. İrşat makamı herkese yaptığı tebliği ona da yapmıştır. Radyolardan, televizyonlardan, bir yerlerden tebliğ mutlaka ona ulaşmıştır. Ulaştıktan sonra eğer algılayabilirse emrin manasını, Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilediği andan itibaren kendisinde olan değişiklikler dolayısıyla gözlerindeki icab-ı mestülenin, kulaklarındaki vakranın, kalbindeki ekinnetin alması sebebiyle öğrenim başlayacaktır. Ondan evvel öğrendiği her şey öğrenim sayılmayan, öğrenimin esasını teşkil etmeyen bir ilim. Yani Allah'ın dizaynı içerisinde Allah ile ilişkiler açısından faydasız ilim. Dünya hayatını kazandıracak ilimler de aynı standarttadır. Söz konusu olan Allah ile olan ilişkilerimizdeki ilim müessesesi. Bu ilmin muhtevasına baktığımız zaman bunun ancak Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman başladığını, ilmin içine orada girdiğimizi görürüz. Çünkü ondan evvel gözlerimiz kör, kulaklarımız sağır, kalbimiz idraksız, ilim tahsil etmemiz mümkün değil. İlme açık değiliz, kapalıyız. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ilim için hazır oluyoruz. Öğrenenler kategorisine giriyoruz. Ama her öğrendiğimiz şeyi de başkasına öğretmek üzere bir potansiyelin artık sahibiyiz. Öyleyse her kademede öğretenin, öğrettiği kişiler başkalarına bir şeyler söyleyecek ve öğretebilecek hüviyeti taşırlar.
Bu bir inşaat müessesesi değildir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin birbirlerine anlattıkları şeyler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dilemeyenlere anlattıkları şeyler, bu kademe ait olan bilgi seviyesi bir mürşit öğretisi değildir. Öyleyse insanlar mürşit olmadan da öğretici kademesinde, öğretenler kademesinde bulunabilirler. Öyleyse öğretenler arasında bulunmak, mürşit olmak anlamına gelmez. Mürşit kimdir? Mürşit iradesini de Allah'a teslim etmiş olan ve insanları hidayete erdirmeye vesile olan kişidir. Öyleyse bu kademenin altında da vesile olan kişiler olabilir mi? Elbette olabilirler. Eğer herhangi bir yerde, bir kariyede, bir şehirde, bir kasabada Allah'ın irşat makamına tayin ettiği birisi yoksa, daha alt kademede birisi irşat makamını, yani kendisine tabi olunacak olan bir kişiyi muhteva olarak temsil edecektir. Ona tabi olunacaktır. Bugün kendine tabi olanlar Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler mi? Çoğu için bunu söylemek mümkün değil. O hüviyette ne yazık ki insanların mürşit seviyesinde görünen, başka insanların mürşit zannettiği birçok insan aslında Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler değildir. Ama zaten Allah Teala mutlaka irşat müessesesine ulaşmanın gerekli olduğunu söylemiyor. Diyor ki vebtegu ileyhil vesilete. Ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Nasıl? Allah'tan o Allah'a ulaştırmaya vesile olan kişiyi isteyerek. Daha henüz ona ulaşmadınız. Bu takva aminullah takvası. Bu takvada kişi şeytana kul olmaktan kurtulmak üzere harekete geçmiştir ve Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu noktadaki takva, bu noktadaki Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin seviyesi söz konusu. Allah'a kul olmanın birinci kademesi, şeytana kul olmaktan kurtulmaya kişinin başladığı yer burasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediği yerdir. Münip olduğu yerdir. Allah'a ulaşmayı dilediği, Allah'a yöneldiği yerdir. Öğretim müessesesi her seviyede başlar. Eğer tabiiyet söz konusuysa, insanlar birilerine tabi oluyorlarsa, o tabi oldukları kişinin mutlaka gerçek anlamda bir mürşit olması gerekmez. Mürşitlerin vazifeli kıldığı, devrin imamının vazifeli kıldığı, Allah-u Teala'nın emriyle vazifeli kılınır insanlar. Herhangi bir kişi olmak yeterli tabi olması için. Çünkü onun ruhu gelmeyecek kişinin başının üzerine. Allah'ın irşadı memur ve mezun kıldığı kişiler de kendilerine tabi olunduğu zaman o kişilerin başlarının üzerinde onların ruhları oluşmaz. İrşada memur ve mezun kılınsalar da sadece devrin imamının ruhu kişilerin başlarının üzerinde oluşur. Öyleyse böyle bir dizaynda
öğretim müessesesi Allah'laşmayı dilediği andan itibaren kişinin gerçekleşebilir. Öğretim de aynı noktada başlar. Öğrenenlerin birbirine öğretmesi de bir öğretimdir. Öğrenenlerin henüz bilmeyenlere öğretmesi de bir öğretimdir. Ama hepsi daha üstteki kardeşlerinden daha geniş bilgileri alacaklar ve öğrenme ihtiyacı olanlara öğreteceklerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kişinin bir şey bilmesi söz konusu değil, mümkün değil. Çünkü gözler, kulaklar, kalp hepsi kapalı öğrenime. Öğrenimin başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta. Ondan evvelki ilminiz faydasız ilim. İlmin sahibi değilsiniz Allah-u Teala'nın indinde. Ne öğreticisiniz ne öğrenicisiniz. Ama ne zaman ki öğreniyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, gözleriniz, kulaklarınız, kalbiniz açılıyor, öğrenmeye başlıyorsunuz, öğrenensiniz. Ama aynı zamanda da öğrendiklerinizi başkalarına öğretebilirsiniz. Bu bir irşat müessesesi değildir. Bir öğretim müessesesidir bu safhada. Nereye kadar böyledir? Aslında irşada kişinin tayin edildiği noktaya kadar böyledir. Ama şu anda dünya üzerinde mürşit diye vasıflandırılan insanların büyük kısmı bu seviyenin altındadır. Çok büyük bir kısmı. Ama kendi kavimlerindeki resuller tarafından tayin edilmişlerse, devrin imamı tarafından tayin edilmişlerse veya mürşitleri ölünce onun halifesi olarak onun tarafından devreye sokulmuşlarsa, her biri geçerli sebeptir. Onlara tabi olunur. Tabi olununca onların başlarının üzerinde devrin imamının ruhu oluşur. Görülüyor ki her kademe bir öğretim ve öğrenim kademesidir. Ama öğretimin gerçek anlamda bir irşat müessesesi olduğu yer, kişinin iradesini Allah'a teslim ettiği 28. basamağın 5. kademesidir. Bir hakkın takvanın sahibi olduğu yerdir. Allah'ın zatını gördüğü yerdir kişinin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzellikleri yaşamanızı, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı, zülcenahin olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve râdâllâh. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz. Allah'tan bahsedeceğiz. Bu sefer söz konusu olan Allah'ın nurları. Acaba nur konusunda Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neler söylemiş? Hadi gelin ona bir göz atalım beraberce. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala biz Kur'an-ı Kerim'i bir nur kıldık diyor. Bir hidayet rehberi kıldık diyor. Bir nur kıldık diyor. Tevrat için de aynı şeyi söylüyor. İncil için de aynı şeyi söylüyor tabii. Tevrat'ın da İncil'in de değiştirilmemiş asli muhtevaları için söylüyor bunu. Çünkü Allah Teala'nın birden fazla dini hiç olmamıştır. Sadece bir tek dini vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bütün peygamberler de aynı şeyi yaşamış. Allah Teala bütün peygamberlerine indirdiği kitaplarında aynı şeyi söylemiş. 7 tane safhadan bahsediyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiiyet, 2 ruhun Allah'a ulaştırılıp teslimi 3, fizik vücudun teslimi 4, nefsin teslimi 5, irşada ulaşmak 6 ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7. Hepsi aynı şeyleri yaşamışlar. Allah Teala insanı tekamüle açık bir varlık olarak yaratmış ve tekamül etmesini istiyor. Nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirmesini istiyor insandan Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi müessesesi bir nurlanmadır. Allah-u Teala'nın nurları hep ikişer ikişer iner. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye. Takşerru minhu culudullezine yahşevne rabbehum summetel inu culuduhum ve kulubuhum ila zikrullah. Zalike hüdallahu yehdi men yeşayu ve men yudlil فَمَا لَهُ مِنْ حَالٍ. Allah Teala böyle bir dizaynı içeriyor. Diyor ki kitaba, Kur'an-ı Kerim'e, onu bir zarf olarak düşünüyor ve içindeki sözlere ahsen olan sözlere müteşabih olarak, benzer olarak Allah ikişer ikişer indirir diyor. İkişer ikişer ihtas ettiği şeyleri indirir diyor. Hadis kıldığı, ihtas ettiği şeyleri ikişer ikişer indirir diyor. İndirdiği şeyler
Allah'ın nurları. Ediyor bu indirdiği nurlarla kitaba müteşabih olarak, kitaba ve içindeki sözlere benzer olarak, zarf ve mazruf olarak indirdiği bu nurlarla o kişinin derisi ve kalbi ürperir diyor. Huşuya ulaşır kişi diyor. Sonra da Allah'ın zikriyle o kişinin kalbi aydınlanır diyor Allah-u Teala. Kişi böylece hidayete erer diyor. Allah'ın gönderdiği nurlarla kişi hidayete erer diyor Allah-u Teala. Söz konusu olan şeyin nur olduğu bir evvelki ayet-i kerimede kesinlikle yerli yerine oturmuş. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki sadece kalplerine sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği ve İslam'a açtığı kişilerin kalplerine Allah'ın nurları ulaşabilir diyor Allah-u Teala. Allah'ın nurları sadece Allah'ın göğüslerini şerh ederek İslam'a açtığı kişilerin kalbine ulaşabilir diyor. Zümer 22. Acaba bu nasıl bir açılma, nasıl bir şerh etme, yarma ameliyesi, nasıl bir yol açma ameliyesi? Bu sualin cevabını Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde buluyoruz. Allah-u Teala diyor ki, Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde, فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ Nisa 125'te Allah-u Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerden bahsediyor. Onlar ki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuşlardır. Ama Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayet erdirmeyi dilerse onların göğsünü teslime açar diyor. Onların göğsünü teslime açar diyor. İslam'a onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a açar. Allah'a teslim olmaya açar diyor. Kimi hidayet erdirmeyi dilerse. Öyleyse Allah-u Teala hidayete erdirmeyi dilediği kişinin göğsünü şerh ediyor, yarıyor, açıyor. Ve o kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor. Bu yol nur yolu. İşte bu şerh edilen, yarılan göğüslerin İslam'a açılmasının sonucu Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde. Sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği ve İslam'a açtığı kişinin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Diğerleri hiç onun gibi olabilir mi diyor Allah-u Teala. Sadece onların kalbine Allah'ın nurları ulaşabilir diyor. Göğsü şerh edilip de göğsünden kalbine
İslam'a ulaşması için kişinin yol açılanlar, onların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor. Ondan sonra da bir sonraki ayet-i kerimede, Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde bu nurların ikişer ikişer indirildiğini söylüyor kitaba ve kitabın içindeki sözlere, hadisin sözlerin en güzeline müteşabih olarak, benzer olarak ikişer ikişer o bir evvelki ayet-i kerimede insanların kalplerine ulaştığı nurların indiğini söylüyor Allah Teala. İnsanların derilerinin bununla ürperdiğini söylüyor. Sonra da kalplerinin huşuya ulaştığını söylüyor. Kalplerinin ve derilerinin cülüdüllezine, onların derileri diyor, yahşevne rabbühüm, Rablerine karşı huşu duyarlar, huşuyla ürperirler. Sonra da sümme tel'ünü cülüdühüm ve kulübühüm, onların kalpleri de derileri de nurlanır ve sertlikleri kaybolur istikametinde kullanmış Allah Teala. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın nurlarının ikişer ikişer geldiğini görüyoruz. Bu nurların ikişer ikişer ulaşması. Ama nurlar, acaba hangi nurlar? Şu noktaya kadar hep nurlar dedik. Hangi ayette Allah Teala acaba ikişer ikişer ulaşan nurlardan bahsediyor? Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor Allah Teala. Velevla fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı, rahmet nuru ve fazl nuru üzerinize olmazsa, yani kalbinize ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. İçinizden hiçbiriniz nefsinizi ebediyen tezkiye edemezsiniz diyor. Temizleyemezsiniz. Afetlerden arıtamazsınız diyor. Öyleyse bu ayet-i kerime, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi, Allah'ın rahmetinin ve fazlının müjdecisi. Allah'ın rahmet ve faz isminde bir grup nuru ikişerli olarak geliyor. Rahmet ve faz. Zümer 23'te ne diyordu? İkişer ikişer indirir diyordu Allah-u Teala. Rahmetle fazl olarak ikişer ikişer Allah-u Teala nurlarını indiriyor. Bu kadar mı? Hayır, değil. Bir de rahmet ve salavat olarak Allah-u Teala'nın indirdikleri var. Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediği şey, Allah'a mutlaka geri dönmek isteyen insanların varlığı. Bir sonraki ayette, Bakara 157'de, Allah'ın rahmeti ve salavatı
onların üzerinedir diyor Allah-u Teala. Öyleyse ikinci bir ikili rahmet ve salavat. Birinci ikilide ikişer ikişer Allah'ın indirdiği nurların birinci ikilisinde rahmet ve fazl var. İkincisinde rahmetle salavat var. İşte bu rahmet nurları, fazlar ve salavat nurları ayrı ayrı görevler yaparlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, onun için durum farklı oluyor, dilemezse farklı oluyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, dilediği takdirde de mürşidine ulaşıncaya kadar o kişinin kalbine Allah-u Teala rahmet ve faz isimli iki tane nur gönderir. Ama o rahmet ve faz normal standartlarda kalbe ulaşamaz. Kalbe ulaşabilmesi için o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolunun açılmış olması lazım. Ama 10. basamağa kadar hiç kimsenin kalbine nur yolu açılmaz. Bir başka ifadeyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun kalbine nur yolu açılmaz. O kişi hiçbir zaman 2. basamaktan yukarı çıkamayacaktır ki 10. basamağa ulaşsın da göğsünden kalbine nur yolu açılsın. Açılmazsa ne olur? O kişinin zikir yaptığını düşünelim. O kişinin zikir yapması halinde o kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmet ve fazl isimli bir çift nur ulaşır. Ard arda sonsuz partiküller olarak, nurlar olarak birbirini takiben zikir boyunca o kişinin göğsüne bu nurlar gelir rahmetle fazl. Ama kalbe ulaşacak olan yol yoksa o kişinin iç dünyasına giremezler, dışarıdan geriye dönerler. Allah'ın katına ulaşırlar. Ve kişinin zikri devam ettiği sürece sonsuz bir rahmet ve fazl akışı ard arda rahmetin ve fazlın zikir devam ettiği sürece o kişinin göğsüne gelmesi söz konusudur. Göğsünden tekrar Allah'ın katına geri dönmesi söz konusudur. Göğsün içine giremeyerek. Ne zaman bir insanın kalbine ulaşabilir bu nurlar? Ne zaman o insan Allah'a ulaşmayı dilerse? Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Hayır varsa biz de seçiliyoruz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemişsek söylediğimiz noktaya ulaşabiliriz. Dilemiyoruz, hiçbir zaman durum değişmiyor. Zikir yapıyoruz ama göğsümüze kadar gelen rahmetle faz göğsümüzden tekrar Allah'ın katına dönüyor. İç dünyamıza giremiyor. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilediğimizi düşünelim. Üçüncü basamaktayız. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklarda hicab-ı mestüreyi, vakrayı, kalbimizdeki ekineti alıyor, yerine ifat koyuyor. Sonra kalbimize ulaşıyor, kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Daha sonra da Allah-u Teala göğsümüzden kalbimize nur yolu açıyor. Ayet-i Kerime'yi söylemiştik demin. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, hidayete erdirecekse, erdirmeyi planlamışsa, onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Ne oldu kişinin? Göğsünden kalbine nur yolu açıldı. Ve o kişinin göğsüne rahmetle fazl, o zikir yaptığı zaman gene gelecektir.
Ama bu sefer şifreli yol açılmıştır. Rahmetle faz partikülleri o kişinin göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ama bir sürprizle karşılaşacaktır nurlar. Çünkü kalp mühürlü. Nefsin kalbi bütün insanlarda doğuşlarından itibaren mühürlü. Daha kötüsü içinde de küfür yazıyor. Küfür o kalpteki bütün afetleri o kalpte tutmak için geçerli olan, gerekli olan çekim aracıdır. Çekim kabiliyetinin sahibidir ve karanlıkları nefsin kalbinde, nefsin afetlerini nefsin kalbinde tutmak için cihazlandırılmıştır. Kalbe kadar ulaşan, yol açıldığı için kalbe kadar ulaşan rahmet partikülleri, rahmet nurları o kişinin kalbine, göğsüne ulaşır, göğsünden kalbine ulaşır fazıllarla beraber. Kalp mühürlü olduğu için ikisi de kalpten içeriye giremezler. Ne rahmet ne de fazıl. Ama rahmet partiküllerinin sızma özelliği var. Rahmet nurlarının kalbe sızma özelliği var. Ve rahmet nurları kalbe sızar. İşte bu sızıntı o kişinin kalbinde %1, daha sonra da %2 nur oluşturur. Kişinin kalbindeki sızıntı. Allah Teala bu hususu Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesiyle açıklamış. Ve diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Zikrin haktan indirdiği şeyin adı nur.

O kişinin kalbindeki duvara yapışıyor. Rahmet nurları kalbe giriyor ve küfür kelimesinin şiddetle itmesine rağmen o rahmet nurları nefsin kalbinde %1 ve daha sonra da bir %1 daha %2'ye kadar yerleşebiliyor. Daha fazla yerleşmeleri mümkün olmuyor küfür kelimesinin itici gücü yüzünde. Öyleyse bu kalpte başlangıçta rahmetle faz geliyor sadece. Kalp mühürlü, şartlar negatif. Kalp mühürlü, giriş yok yani sızma var sadece. Sadece rahmet için var. Faz için giriş de yok. Sızma da yok. Ama giren rahmet partikülleri de kalpte uzun boylu yerleşemiyor. Çok sayıda yerleşemiyor. Nefsin kalbindeki küfür kelimesinin devamlı muhalefeti yüzünden, itiş kuvveti yüzünden nefsin kalbine sadece %2 çevresinde rahmet sızabiliyor ve yerleşiyor nefsin kalbinde. Peki daha sonra ne oluyor? Daha sonra bu kişi bu noktada huşuya ulaşan kişi Allah-u Teala'nın hacet namazını kılarak Allah-u Teala'nın mürşidini soruyor. Allah ona irşat makamını gösteriyor. Ve kalbinde %2 rahmet birikimiyle bu kişi mürşidine ulaşıyor. Kalbi mi? Mühürlü. Ne zaman tabi olursa mürşidine ulaşıp da orada bu tövbe merasiminde hazır bulunan arşı tutan meleklerle devrin imamı orada. Ve böyle bir kişinin tövbesi söz konusuysa Allah'tan 10 tane ihsan alarak gelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin tövbesi söz konusuysa devrin imamının ruhu mutlaka kişinin başının üzerine gelip yere paralel bir şekilde yerleşiyor. Yerleşirse ne olur? Yerleşirse o kişinin ruhuna Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Sana Allah'tan aldığım emri tebliğ ediyorum. Vücudu terk etmen artık mümkün oldu. Rabbine dönmen için her şey hazır demiş oluyor. Ve ruh vücuttan ayrılıyor. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Gelirse ne olur? Gelip yerleşince Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesindeki olay vuku bulur. Diyor ki Allah Teala onların üzerlerine katımızdan, Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. İşte devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldi ve onun gelmesiyle mümkün. Onun gelmesi üzerine hem de o ruhla yed edilir diyor Allah Teala. Yani o ruh o kişinin başının üzerine gelir ve kalır diyor Allah Teala. O ruhla o yed edilir, güçlendirilir, desteklenir. Bu ruhla desteklenme, yed edilme noktasının sonunda ruh geldiği zaman kişinin kalbinin içine de iman yazılıyor. Nasıl? Allah'ın birinci nimeti devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi. Mümin

5'te de aynı konu anlatılıyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların, işte bu kişi layık olandır. Üzerine, yani başının üzerine emrinden ruh gönderir. Allah'ın emrini tebliğ eder. Gelen ruh, devrin imamının ruhu. Senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Artık vücudu terk edebilirsin. Geldiğin yer olan Allah'ın zatına geri dönebilirsin, diyor. Ve böylece Allah'ın zatına doğru bir geri dönüş olayı söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda kalbinin içine iman yazılır, diyor Allah Teala onu. Nasıl yazılacak? Kalbin mührünü açıyor Allah Teala. Birinci nimet, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi. İkinci nimet, kalbin mührünün açılması. Üçüncü nimet, kalpteki küfür kelimesinin artık alınması. Artık kişi diliyle ben müminim deyip de kalbi kafir olan bir kişi değil, kalbinde küfür yazan bir kişi değil, kalbi mümin olmamış bir kişi değil, kalbi de mümin olmuş. Kalbinde de artık iman kelimesi var. Kalbi de iman kelimesinin sahibi, yani mümin. İşte böyle bir noktada bu kişi için kalp şartları tamam olmuştur. Kalbe Allah-u Teala imanı yazdığı zaman. Kalbin mührünü açıyor, küfür kelimesini dışarı alıyor ve kalbin içine imanı yazıyor. İşte böylece kişinin kalbinin içine artık iman kelimesi yazılmıştır. Ne olur? Kalbin içine iman kelimesi yazıldıktan sonra o kişi zikir yaptığı zaman onun kalbine sadece rahmetle fazl gelmez. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesindeki sadece rahmetle fazl gelmez. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesindeki rahmet de salavat da gelir. Ama gene ikişer ikişer, Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği gibi ikişer ikişer gelir rahmetle fazl ve rahmetle salavat, o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ulaşınca ne olur? Kalbin artık mührü Allah-u Teala tarafından açılmıştır. Kalpteki 7 tane şart da tamamlanmıştır. Allah-u Teala'nın kalbin içine iman kelimesini yazmasıyla. Kalpteki ekinlet alınmıştır. Yerine ihfat konulmuştur. Kalbin nur kapısı Allah'a çevrilmiştir. 3. Ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmıştır. Evvelce mürşide ulaşmadan. Ulaşınca 3 şart daha gerçekleşir. Kalbin mührü açılır. Kalbin içindeki küfür kelimesi dışarı alınır. Kalbin içine iman kelimesi Allah-u Teala tarafından yazılır. Bunlar gerçekleşirse ne olur? Bunlar gerçekleşirse kişi nefs tezkiyesine başlar. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen nurlar, şifreli yolu takip ederek göğse gelen nurlar kalbe ulaşır. Kalbin mührüne ulaşır. Mühür üzerine 4 enerji baskı yapar. Rahmet, fazl, rahmet, salavat. 4 enerji. Aslında 2 tanesi aynı ama 4 ayrı enerji gelir. Rahmetle fazl 1. grubu, rahmetle salavat 2. grubu ifade eder. Hepsi birden mührün üzerine bu nurlar baskı yapar. Bu baskı mührü Rabbani kapıdan aşağı doğru iter, zülmani kapıya kadar ve zülmani kapının kilitlenmesine sebebiyet verir. Zülmani kapı mühürlenir. Şeytan karanlıklarını bu süreç içerisinde o kalbe gönderemez.
burada kalbin içine giren salavatın kalbin içinde bulunan küfür kelimesi aldığı küfür kelimesi kalpten alındığı için artık bir çekim kuvveti tarafından kalpte barınmaları mümkün olmayan afetleri salavat nurlarının negatif cereyanlarıyla kapı dışarı etmesi ve böylece afetlerin iman kelimesinin çekim gücünü engellemelerine mani olması söz konusudur. Öyleyse Allah-u Teala salavatı boşuna göndermiyor. Salavat nurları etkendir. Kime karşı etkendir? Afetlere karşı etkendir. Afetler manyetik alanın bir kutbunu teşkil ediyor. Salavat nuru ikinci kutbunu teşkil ediyor. Salavat nuru afetlerle karşıt iki manyetik alanı oluşturuyor. Yani aynı kutbu temsil ettikleri için birbirlerini şiddetle itiyorlar. Ve salavat nurları kalbi kapladıkça, salavat nuru kalbe yeni salavat nurları geldikçe, karşılarında olan afetleri kalbin dışına doğru itiyorlar. Kalp salavatla doldukça ki ard arda geliyor, geldikçe doluyor. Doldukça karanlıkları da parça parça dışarı atıyorlar. Böylece karanlıkların kalpteki iman kelimesinin çekim gücünü engellemeleri de ortadan kalkıyor. Salavat görev ifa ediyor. Böylece rahmet nurları birer kargo uçağı olarak görev yapıyor. Başlangıçta kalbe yerleşen bir unsurdu rahmet ve daha kişi mümin olmadığı için kalbe yerleşen öncü sadece fazıllardır. Kalbe yerleşen öncüler sadece rahmet partikülleridir. Çünkü fazıllar benim fazıl nurlarım diyor Allah-u Teala müminler içindir diyor. Kişi henüz mümin olamadığı için kalbinde fazılların yerleşmesi mümkün değil. Zaten bu yüzden kalbin mührünün kenarlarından fazılların sızması da mümkün değildir. Kalbe ulaşması da mümkün değildir. Daha evvelki devrede kalp mühürlüyken. Şimdi kalp açılınca fazılların gerçek hüviyeti ortaya çıkıyor. Fazl adı verilen bu nurlar kalpteki iman kelimesi tarafından karşıt unsurları içerdiği için yani bir kutup iman kelimesi, ikinci kutup fazıllar ve fazıllarla iman kelimesini birbirlerini şiddetle çekiyorlar. Ve iman kelimesinin çekim gücü hep devam ettiği için oraya gelen fazıl yapışıp kalıyor iman kelimesinin etrafında. Nasıl bir mıknatısın bir ucuna bir kağıdın üzerine veya doğrudan doğruya mıknatısın üzerine demir parçacıklarını serperseniz onların gidip oraya yapıştığını görürsünüz. Bir mıknatısın bir en kutbu vardır, bir es kutbu vardır. İkinci bir mıknatıs alın. En kutuplarını karşı karşıya getirin, birbirini ittiğini göreceksiniz. Ama en kutbu ile es kutbunu karşılaştırırsanız, kuzey ve güney kutuplarını, o zaman birbirlerini çektiklerini göreceksiniz. Birbirlerini çekeceklerdir. İşte tıpkı bunun gibi fazıllar, yani fazilet müessesesi, nurları, fazilet nurları, fazıl nurları, o kişinin kalbinde iman kelimesi tarafından çekilir ve çekildiği zaman da devamlı bir çekim gücü, kesintisiz bir çekim gücü olduğu için
Oraya gelen yapışır, gelen yapışır, gelen yapışır, bir daha da oradan ayrılamaz. Tıpkı bir mıknatısın üzerine yapışan demir zerre parçaları, parçacıkları gibi. Ve nefs tezkiyesi böyle başlar. Ve bundan sonraki işlem o kişinin zikrinin tamamlandığı noktada artık rahmet, fazl ve rahmetle salavat partikülleri o kalbe ulaşmayacaktır. Çünkü zikir bitmiştir. Zikir boyunca gelen bunlar görev yapıyor. Zikir bitince artık gelmiyor. Ne rahmet, ne fazl, ne rahmetle salavat. Gelmeyince mührün üzerine yapılan baskı, dört enerjinin baskısı kalkıyor. Kalkınca mühür aşağıdan iten zulmani karanlıkların, yani nefsin afetlerinin baskısıyla mühür oradan ayrılıyor ve alttan şiddetle ittiren çok sayıdaki karanlıklar, zulmet müessesesi nefsin kalbinde bulunan, yapışamamış olan fazılları ve karşı kuvvetli oldukları için salavat nurlarını kalpten dışarıya atıyor. Neden? Çünkü kuvvet artık karanlıklara geçmiştir. Nefsin kalbine yapışabilen sadece belli bir miktarda fazıldır. Arkadan gelen karanlıkların da gücüyle, karanlıklar karşı kuvveti temsil ettikleri için, yani salavatla aynı kutba sahip oldukları için kalbin içine karanlıklar doldukça kalbin içindeki salavat nurları onların itiş gücüyle kalbi terk edeceklerdir. Çünkü bu sefer kuvvet karanlıklarda, karanlıkların itiş kuvvetiyle karanlıklar doluyor kalbe. Çünkü artık yukarıdan salavatlar yeni salavat partikülleriyle, nurlarıyla beslenemiyor ve sayıları az, aşağıdan gelen karanlıklar aynı kuvveti temsil ettikleri için, aynı kutbu temsil ettikleri için ulaştıkları, kalbi doldururken ulaştıkları her salavat nurunu kapı dışarı ediyorlar ve yukarıdaki kesimden salavat nurları ve orada bulunan fazılların hepsi dışarıya atılıyor. Hangi fazıllar kalıyor? Nefsin kalbindeki iman kelimesinin üzerine yapışanlar. İşte bunlar %1, %2 derken ilk %7 fazıl birikimiyle, fazıllar demek lazım, fazilet demek lazım birikimiyle nefsin kalbinde nefsi emmare tahakkuk ediyor. Ruh birinci gök katına ulaşıyor. Sonra ikinci bir %7 nur, ikinci gök katına. Üçüncü bir %7 nur, üçüncü gök katına. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimiyle o kişinin mürşide ulaştığı an vücudundan aldığı emir üzerine ayrılan ruh yedinci gök katına çıkıyor. Yedi tane alemi geçiyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Bunların hepsi nefsin kalbindeki bu temizlenme ameliyesine paralel olarak yürür. Öyleyse Allah'ın rahmeti var, Allah'ın fazlı var, beraber gelirler. Allah'ın rahmeti var, Allah'ın salavatı var, gene beraber gelirler. Rahmetsiz ne salavat kalbe ulaşabilir, ne fazl kalbe ulaşabilir. Taşıyıcılar rahmet nurlarıdır. Görev yapanlar da %2 nur birikiminin dışında faziletle salavat nurlarıdır.
Öyleyse Allah-u Teala'nın nurları o kişinin kalbinde kalıcı olmaya devam edecektir. Böyle bir dizaynda muhteva giderek nuru arttıracak, karanlıkları da azaltacaktır. Bu 7. defa 107 nur birikimi ile %49 salavat birikimi, %49 fazl birikimi, fazilet birikimi kalpte gerçekleşmiştir. Huşu sırasındaki %2 rahmeti de devreye koyarsanız nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. Ruh Allah'a ulaşıp teslim olduğu zaman. Hakimiyet artık Allah'ın nurlarındadır. Şeytan sadece afetlere, karanlıklara tesir edebildiği için kişinin üzerindeki tesirini %50'den daha fazla %51 kaybetmiştir. Şeytanın üstünlüğü kalmamıştır. Artık kişi şeytanın kulluğundan kurtulmuştur. %51 oranında Allah'a kul olmuştur. Ve kulluğu daha öteki seviyelerde giderek artacaktır. Kişi giderek nefsinin kalbindeki nurları artıracak. Fena, veka, züht, muhsinler makamlarını kişi aşacak. Ve nihayet fizik vücudun tesliminden sonra o kişinin kalbi Allah'ın nurlarıyla %100 daimi zikire ulaştığı zaman o kişi dolacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman neden kalbi hep %100 nurla kalıyor? Çünkü daimi zikre ulaştığı zaman aşağı inip de zulmani kapıyı kapatan mührün üzerindeki baskı, rahmet faz ve rahmet salavat baskısı artık hiç eksilmeyecektir. Çünkü kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikir boyunca sonsuz bir şekilde Allah'ın rahmetiyle, fazla rahmetiyle salavatı o kalbe ulaşacaktır. Mührün üzerindeki baskı, dört enerjinin baskısı hiç eksilmeyeceği için mührün açılması mümkün olmayacaktır. Ve sebeple daimi zikre ulaşan kişinin kalbine yeniden karanlıkların dolması imkansızdır. Öyleyse Allah'ın rahmetle faz, rahmetle salavat isimli bu nurları o kişinin nefs tezkiyesini ve tasfiyesini oluşturur. Ve kişi Allah katında kıymetli bir seviyeye ulaşır. Görüyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala hep yardımcınız. Başka nur da ulaştırır mı Allah-u Teala? Evet. Allah-u Teala devrin imamının ruhuna da nur diyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala salaha ulaşanlardan bahsediyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu nasuh tövbe olsun. Yani vazgeçilmesi mümkün olmayan bir tövbe olsun. Böyle bir tövbeyi yapanların diyor Allah-u Teala, biz günahlarını örteriz. Ve onlar bize derler ki, Ya Rabbi, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et. Öyleyse onları diyor Allah-u Teala onunla yürüsünler diye verdiğimiz nurla birlikte yürürler ve nurumuzu tamamla derler diyor. İşte o nur Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde geçen oraya ulaşanların zaten sahip oldukları nur devrin imamının ruhudur. Ve nurumuzu tamamla derler. Allah-u Teala salah makamının birinci basamağında salah makamının 28. basamağın birinci kademesinde kişiyi tövbe-i nasuh'a çağırır. Tövbe-i nasuh ihlastan salaha geçişi ifade eder.
ve Tövbe-i Nesuh'un ikinci kademesinde Allah-u Teala o kişinin günahlarını örter. Mürşide tabi olduktan sonra işlediği günahları. Ondan evvelkiler zaten sevaba çevrilmiştir. İkinci mertebe. Üçüncü mertebede Allah o kişinin örttüğü günahlarını sevaba çevirir ve ona yeniden nur verir. Ve kişilerin talep ettiği nurun tamamlanması gerçekleşir. O kişinin başının üzerinde 25-30 santim genişliğinde daire şeklinde bir nur oluşur. Bu salah nurudur. Ve genişleyebilir ve 25 santime kadar daralabilir. Kişinin başının üzerindeki nurdur. Öyleyse Allah-u Teala'nın rahmet, fazl, salavat isimli nurların ötesinde bir başka nur daha var. Salah nuru, salihlerin hepsinin başının üzerinde bu nur bulunur. Çünkü işlev otomatiktir. Kişinin nefsinin kalbindeki müzeyyen olma daimi zikir sebebiyle giderek artacak ve Ulul Elbab makamında bir mertebe müzeyyen olma, İhlas makamında 7 mertebe müzeyyen olma, Salah makamında da irşada ulaşana kadar 4 mertebe müzeyyen olma söz konusudur. Bunların üçüncüsünde Allah o kişinin başına salah nurunu yerleştirir. Ve salah nuru o kişinin alameti farikasıdır. Başkalarından farkıdır. Ve kişinin başının üzerinde daire şeklindeki bu nur oluşur ve orada yerleşir. O kişinin ömrü boyunca orada kalır. Başının üzerinde nurla yürür o kişi. Öyleyse zaten başının üzerinde bir nur vardı. Önlerinde ve sağlarında devrin imamının ruhu. Şimdi yeni bir nur onun üzerinde, o kişinin başının üzerinde daire şeklinde yeni bir nur. Kişinin nuru salaha ulaşan, tövbe-i nesuha davet edilen kişinin talebi üzerine kişinin nuru tamamlanmıştır. Artık iki tane nur vardır. Birisi devrin imamının ruhu, ona da nur diyor Allah-u Teala. İkincisi de kişinin başının üzerine gelen, Allah-u Teala tarafından yerleştirilen salah nuru. İşte Yunus'un içim dışım pür nur oldu dediği müessesede içinin pür nur olması, daimi zikre ulaştığı zaman kalbinde hiç karanlık nokta kalmaması ve kalbinin tamamen faziletlerle, fazıllarla dolması. Ama dışında pür nur oldu deyince dışındaki nur salah nuru. Salah makamının bu noktasına ulaştıktan sonra daha öteki noktalara da ulaşmış. Hem irşat makamının sahibi olmuş, hem devrin imamı olmuş. Yunus onun devrinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ne zaman dostları bir sıkıntıya uğrasa, huzursuz olsa, onlara sekinet nurunu gönderir. Bu nur onlara ulaştığında bir nevi uyuklama hali getirir. Şuur ve muhakeme yerindedir. İrşat makamının anlattıklarını dinlerken, irşat makamının başından onların her birinin kalbine ulaşan bu sekinet nuru onlara sükunet verir. Uyuklama hali etraftaki insanları birer birer dolaşır nur. Devamlı yer değiştirir ve devamlı bir nevi uyku hali verir onlara. Ama hiçbiri aslında uyumazlar. Hepsi
irşat makamının anlattığını can kulağıyla dinlerler. Ama bu nur onlara sükunet verir, huzur verir. Allah yolunda olmanın karşılığında tehlikeler, sıkıntılar onları artık rahatsız etmez. Sekinet nuru onlara ulaştığı zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın nurları her yerde, her zaman vardır, geçerlidir ve bu nurlarla Allah size devamlı daha çok, daha çok, daha çok mutluluğu sağlar. Allah-u Teala'nın hepinizi bütün nurlarına ulaştırması dileğiyle ve dualarıyla sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. Hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin en üst boyutlarının sizlere nasip olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Aleyhim gâlil maktabi aleyhim ve lezzâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Aleyhim gayrül magdubi aleyhim velennallin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere birlikteyiz. Bu akşam sizlere ikinci 7 basamağı anlatmak istiyorum. Konumuza Vel Asr suresinden girelim. 28 basamağın tamamını ihata eden Vel Asr suresidir. İmam-ı Azam İmam-ı Şafii Hazretleri, İmam-ı Azam değil İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki Kur'an-ı Kerim kaybolmaz, yok olmaz. Farz-ı muhal olmaz ama olduğunu kabul edelim. Kur'an-ı Kerim kaybolsaydı Vel Asr suresi tek başına bütün bir Kur'an-ı Kerim'i ihata ederdi diyor. Bunun için sahabe ne zaman karşılarsa birbirleriyle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü dedikten sonra mutlaka taraflardan biri diğerine Vel Asr suresini okurdu. Öyleyse Vel Asr suresine beraber bakalım ve 28 basamağı beraberce görelim. Vel Asr, asra yemin olsun. Geçmekte olan zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladırlar. Onlar hüsrandadırlar. Yani Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennem. Allah Teala orada diyor ki kıyamet günü kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Nasıl başlıyor Vel Asr Suresi? İnsanlar mutlaka hüsrandadırlar. Hüsrandadırlar. Ama Allah Teala ondan sonra diyor ki illel lezine aminu. İlla hariç ellezine aminu. Aminu olanlar hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olmayacaklardır. Yani kim aminu olmuş, sağlığa ulaşmayı dilemişse onun günahları sevaplarından fazla değildir. Tam aksine sevapları günahlarından fazla olmuştur. Bu amene olma müessesesi ilk 7 basamağı ifade eder. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar ve genellikle yanlış yorumlara yönelirler. İkinci basamakta Allah-u Teala onları onların davranış biçimleri üzerinden imtihan eder. Yılda en az bir iki defa musibetlerle imtihan edilirler. Bu musibetlerle imtihan edilenlerden kim? Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık, Allah'a ulaşacağız diye düşünenler, onların davranış biçimleri, onların seçilmesine sebebiyet verir. Öbür taraftan bu seçim bir azınlığın seçimidir. Yoksa seçilenler insanların %90'ından fazlasıdır. Seçilmeyenler Allah'ın ayetlerini inkar edenler, örtenler, yalanlayanlar, başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olanlar, bu sebeple yeryüzünde fitne çıkaranlar, kalpleri hasta olanlar, kalplerinde zevk olanlar. Bu insanlar seçilmezler. Bunun dışında kalan insanlar da dünya insanının %90'ından fazlasıdır. Hepsi seçilirler.
Ama seçilenlerden az bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Ve Allah da onları kendisine ulaştıracaktır. Seçim olayı açık bir şekilde anlatılıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib." Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse ikinci basamakta seçiliriz. Üçüncü basamakta seçilenlerden birileri Allah'a ulaşmayı diler. Dileyenler üçüncü basamağa ulaşırlar. Dilemeyenler seçilmelerine rağmen veya seçilmeyenlerdir. Onlar ikinci basamakta kalmaya mahkumdurlar. Üçüncü basamakta kim Allah'a ulaşmayı kim dilerse o üçüncü basamaktadır. Dilemeyen üçüncü basamağa çıkamaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala mutlaka kalbinizdeki bu talebi bir işitecektir, iki görecektir, üç bilecektir. Ve derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamaktasınız. Bu tecelli ömür boyunca devam edecektir. Siz Allah'ın yolundan vazgeçmedikçe. Rahim esmasıyla tecellinin başladığı nokta dördüncü basamak. Beşinci basamakta Allah gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır, gizli perdeyi alır. İrşat makamına baktığınız zaman onu herhangi bir insan olarak görmezsiniz artık. İrşat makamına baktığınız zaman irşat makamındaki kişiyi, hidayetçiyi bir mürşit olarak, hidayete erdiren olarak görürsünüz. Hidayetçi olarak görürsünüz. Hüdaye, hidayetçi. Öyleyse o zaman bunun manası gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi gözlerinizin kör olmasını sağlayan, hidayete erdirecek olan kişilere karşı kör olması lazım gelen gözlerinizin. Açıldığı anlamını taşır bu. Hicab-ı mestureyi almıştır Allah Teala gözlerinizden. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakra alınır. İrşat makamının söylediğini, hidayet makamının söylediğini işitmeye, yani manasına varmaya başlarız. Ve kalbimize indiririz ama henüz idrak edemeyiz. Ne zaman ki Allah Teala kalbimizdeki ekinleti alır da yerine ihbat koyar, o zaman kalbimizle de idrak etmeye başlarız. Burası yedinci basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu yedinci basamağa kadar bir, Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi size ulaştı. İki, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi aldı Allah Teala. 3. Kulaklarınızdaki vakrayı aldı. 4. Kalbinizdeki ekinleti aldı. 5. Yerine ihbat koydu. Allah-u Teala'dan 5 tane ihsan aldınız. Bundan sonra Vel Asr suresinin İllellezine amenu, amenu olanlar hariç, onlar cehenneme gitmezler, onlar dalalette olanlar değildir, onlar hüsranda olanlar değillerdir sözü burada tamamlandı. Vel Asr suresi sadece 7 basamağa muhtevi değildir. 28. basamağa kadar tam 4 tane 7 basamak muhtevasını alır. Bu Allah'a ulaşma dileğinin neticesinde Allah Teala sadece bu saydığımız 5 tane ihsanla kalmaz ve devam edecektir. İşte Allah Teala'nın dizaynı illellezine aminu ve aminus salihatı diyor ve tevasav bil hak diyor ve tevasav bil sabr diyor. İkinci 7 basamak illellezine
Aminu'dan sonra gelen İllellezine aminu ve amilus salihati ve nefsi ıslah edici ameller yapanlar da hariç diyor Allah Teala. Amin olanlar 7. basamağın sonuna kadar gelenler. Amin-i salihat yapanlar 2. basamağın sonuna ulaşıp da tabiyetlerini gerçekleştirebilenler. Nefs tezkiyesi orada başlıyor. 14. basamak. Devam ediyor. Vel Asr suresi ve tevasa bil hak ve hakkı tavsiye edenler. Hakka ulaşıp da ruhlarına hakka ulaştırıp da hakkı tavsiye edenler 21. basamak. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Ve tevasa bis sabr. Nefslerindeki bütün afetleri yok eden ve böylece sabrın da sahibi olan insanlar 28. basamağa kadar bütün basamakları kaplıyor. 21. basamaktan sonra 28. basamağı da kaplıyor. Ve tevasa bis sabr. Öyleyse 7, 14, 21, 28 olmak üzere 4 tane 7 basamak 28 basamağın bütününü oluşturuyor. Öyleyse bu akşamki konumuz 2. 7 basamak. Nereden başlıyor? 8. basamaktan başlıyor. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. basamaklar. Ne yapar Allah Teala? Tegavün suresinin 11. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu." Kim Allah'a aminu olursa onun kalbine ulaşırım diyor Allah Teala. Onun kalbine hidayet ederim diyor. Allah Teala kim Allah'a ulaşmışsa onun kalbine hidayet koyuyor. Yehdi kalbehu, onun kalbine hidayet konması veya Allah'ın oraya ulaşması istikametinde geliyor. Allah Teala hangi kalpten bahsediyor? Fizik vücudumuzun kalbinden mi? Hayır. Nefsimizin kalbinden bahsediyor. Baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimizin kalbinin iki tane kapısı var. Birisi nur kapısı, yukarıya doğru dönük olması lazım ama aşağı dönük. Neden yukarıya doğru dönük olması lazım? Çünkü Allah Teala diyor ki Allah nurlarını ikişer ikişer inzal eder diyor Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye. Allah kitaba ve kitabın içindeki sözlere müteşabih olarak, benzer olarak ikişer ikişer indirir diyor. Nurlarını ikişer ikişer indirir. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. Ne yaparmış Allah Teala? İndirirmiş, inzal edermiş. İnzal kelimesi, nüzul kelimesi aynı kökten geliyor. İkişer ikişer indirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın nurlarını indirmesi söz konusuysa bu nurlar yukarıdan aşağı gelecek demektir. O zaman nefsimizin kalbinin kapısı eğer aşağı dönükse, şeytana dönükse, o zaman şeytanın nefsimizin kalbine gönderdiği karanlıklar aşağıdaki zulmani kapıdan gelir. Ki o kapı zaten şeytana dönüktür. Ama bizim nur kapımız da başlangıçta şeytana dönük. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ile alaka kurabileceğiniz bütün imkanlar siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe tamamen kapalıdır. Gözleriniz kördür hicab-ı mestüre sebebiyle. İrşad makamını, hidayet makamını göremezsiniz. Kulaklarınız
sağırdır. Onun söylediklerini ve Allah'ın söylediklerini işitemezsiniz. Kalbinizde ekinnet vardır. İrşat makamının söylediklerini idrak edemezsiniz. Öyleyse kör, sağır ve dilsiz bir insan. Neymiş? Gözleri mi kör? Allah'a, Allah'ın gösterdiklerini görecek olan gözleri kör. İrşat makamını irşat makamı olarak kabul edecek gözleri kör. Kulakları sağır. Her şeyi anlar ama irşada müteallik olan hususları anlayamaz. Kalbi idrak mefhumundan yoksun. Yeter mi? Yetmez. Kalbinin nur kapısı Allah'a dönük değil, şeytana dönük. Yeter mi? Gene yetmez. Nefsinin fizik vücudunun göğsünden göğsü yarılarak nefsinin kalbine ulaşması lazım gelen yol açılmamış, kapalı. Bir adım daha, o şeytana dönük olan nur kapısının açıldığı kalbimiz mühürlü. Öyleyse Allah ile ilişki kurabileceğimiz bütün imkanlar kapatılmış. Bütün insanlar hayata böyle başlarlar. Kör, sağır ve dilsizler hayata başladıkları zaman Allah'la ilişki kurdukları bütün kapılar kapalıdır, kilitlidir. Hiçbirinden faydalanamazlar. Ama şeytanla ilişki kurdukları zulmani kapı o açıktır. Kalplerine devamlı olarak insanların şeytanın karanlıkları dolar. Bu minval üzere 7. basamağa ulaştı kişi. Ne yaptı Allah-u Teala? Saydığımız işlemleri tamamladı. O kişiye tam 5 tane ihsanda bulundu. 6. ihsanı Tegabün suresinin 11. ayet-i kerimesine göre kalbimize ulaşması. Yehdi kalbehu diyor. Onun kalbine ulaşırım veya kalbine hidayet koyarım. İkisi de aynı kelimenin iki ayrı yorumu. İkincisi burada daha uygun. Çünkü bir işlev yapıyor Allah Teala. İşlev 8. basamakta. 8. basamakta Allah kalbimize ulaşıyor. 9. basamakta işlevini tamamlıyor. Diyor ki onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar diyor Allah Teala. Onların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Onların kalpleri Allah'a döndürülür, çevrilir diyor. Yani kalbin nur kapısı şeytana dönükken kalbin nur kapısı Allah'a çevrilir. Yukarıdan aşağı gelecek olan nurlara açık olur kapı. İşte sevgili kardeşlerim, Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu hususu anlatıyor. Onlar ki gaybta Rahman'a, Allah'a huşu duyarlar. Allah'ı görmedikleri halde tüyleri diken diken olur Allah'ı anılınca. Haşiyetle ürperirler. İşte diyor Allah-u Teala, onlar, o insanlar, onların kalpleri Allah'a döndürülür. 8. basamakta Allah-u Teala kalbimize ulaşıyor. 9. basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelecek olan nurlar kalbimizin içine girebilmek için o kapıyı kendilerine dönük bulacaklar. Peki daha sonra ne yapıyor Allah-u Teala? 10. basamakta Allah-u Teala ne yapıyor? Hadi gelin Kur'an-ı Kerim'den bakalım ne yaptığına. Allah-u Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi
Allah'a ulaştırmayı, kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar, diyor Allah Teala. Kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimi hidayete erdirmeyi, yani kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü teslime açar, diyor Allah Teala. Allah Teala kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. 10. basamak. Bu yol açılmadan evvel kişi zikir yapmış olsaydı, ki yapması kuvvetli bir ihtimal, o zaman ne olurdu? Burada iki tane alternatif var. Bir, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ne olur acaba Allah'tan? Hangi nurlar gelir o kişiye? Hiçbir nur gelmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiye Rahim esması tecelli etmez. Rahim esmasının tecellisi, biliyorsunuz ki, kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki Allah'ın ilk ihsanı. Allah'a ulaşmayı dilemiyor, o kişiye Rahim esması tesir etmez. Rahim esması o kişi üzerine hiçbir tesir oluşturmaz. Rahman esmasından faydalanan kişi yer içer, havayı teneffüs eder, yaşaması için gerekli şartlar yaratılmıştır. O şartların içinde yaşar. Ama manevi bir tekamüle hiçbir zaman muhatap olmaz. Diyelim ki özendi, Allah'a ulaşmayı dilemedi ama zikir yaptı. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kalbine rahmet ve fazl veya rahmetle salavat asla ulaşmaz. O bekler kalbine ulaşsın diye ama ulaşmaz. Rahmetim, diyor, müminler üzerinedir. Ne zaman kişi mümin olur? Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişiyi Allah-u Teala mümin kabul eder. Neden? Çünkü mutlaka o kişiyi 14. basamağa ulaştıracaktır. Mutlaka mürşidine ulaştıracaktır ve kalbinin içine imanı yazacaktır. Ama bunu kişi yapmayacaktır, kişi hak etmeyecektir. Kişi onu Allah'a ulaşmayı dilemekle hak etmiştir. Daha sonra hak edeceği bir olay değildir. Mürşide ulaşıp tabi olmak da, ruhunu Allah'a ulaştırmak da kendisinin yapabileceği bir olay değildir. İkisi de Allah-u Teala tarafından eda edilecektir. Öyleyse bu kişinin kalbine Allah-u Teala'nın imanı yazması, Allah'ın mutlaka yazacağı bir yazıdır. Onu gerçekleştirecek olan Allah olduğu için, kararın sahibi de Allah olduğu için, o kişiyi kalbine iman yazılmış gibi mümin kabul ediyor Allah-u Teala. Bir, hidayet üzere kabul ediyor. İki, kim ikinci 7 basamağa geçmişse, o kişi daha birinci 7 basamaktan itibaren hidayet üzredir. Yani 3. basamaktan itibaren hidayet üzredir. Gene 3. basamaktan itibaren mümindir. Allah Teala kalbine iman yazmadığı halde daha, o kişi bunu hak etmeyeceği için, Allah'a ulaşmayı dilemeyle hak ettiği için, mümin olmayı da, ruhunu Allah'a ulaştırmayı da Allah'a ulaşmayı dilemekle hak ettiği için kişi, bu standart söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır.
Demin söylediğimiz En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde ne vardı? Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslime, yani İslam'a açar diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya dikkatle bakın. Ruhunuzun Allah'a ulaştırması Allah'ın sözüdür. Kalbinize imanı yazmak Allah'ın sözüdür. Kimlere verilmiş bir sözdür bu? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Bu sebeple üçüncü basamaktan itibaren müminsiniz. Üçüncü basamaktan itibaren dalalette değilsiniz. Hidayet üzeresiniz. Ve Allah-u Teala göğsünüzden kalbinize yol açmadan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel zikir yaptınız. Rahim esması üzerinize tesir icra etmediği için Allah'ın katından rahmet ve faz göğsünüze gelmez. Ona layık değilsiniz. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz, ondan sonra zikir yaparsınız. Allah-u Teala göğsünüzden kalbinize nur yolu açmadan evvel, zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından rahmet ve faz göğsünüze gelir. Ama göğsünüzün yarılmaması, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmaması sebebiyle göğsünüzden içeri giremez, kalbinize ulaşamaz ve kalbinize kadar gelen bu nurlar tekrar Allah'ın katına geri döner. Neredesiniz şimdi? 10. basamaktasınız. Bu nurların gelmesi için ne yapmanız lazım? Zikir yapmanız lazım. Ve zikir yapıyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından gelen nurlar sadece iki tane, rahmetle faz. İki tane daha vardı, rahmetle salavat, dört edecek. Onlar gelmiyor.

sızabilir. Ne rahmet, ne fazıl kalbinize ulaşmasına rağmen kalbinizin içine giremezler. Orada geniş bir yer işgal etmek imkanının sahibi değillerdir. Fazıl sızamaz da ama rahmet nurları sızmaya başlar. Bu sızıntının başladığı yer 11. basamaktır. Zikir yapıyorsunuz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Zikir yapıyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman Allah-u Teala'nın gönderdiği rahmet lefaz Allah'ın katından göğsünüze kadar geliyor, kalbinize ulaşıyor ve rahmet nurları kalbinize sızmaya başlıyor. 11. basamaktasınız. Bu sızıntının sonu ne olur? Rahmetin kalbinize ulaşması ve sızması nefs tezkiyesinin daha evvelki safhasıdır. Kalbinize ulaşan bu nurların neyi oluşturduğuna beraberce bakalım. Huşuyu oluşturur. 11. basamakta kalbinizden içeri sızmaya başlayan rahmet sebebiyle huşu sahibi olursunuz. Ne zaman? Kalbinize sızan rahmet kalbinizde %2'yi bulduğu zaman, zaten %3'e hiçbir zaman ulaşamaz rahmet. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde küfür kelimesi var. Bütün insanların nefslerinin kalbinde başlangıç noktasında küfür kelimesi var. Bu küfür kelimesi karanlıkları, nefsinizin afetlerini, yani hevanızı, nefsinizin afetlerinin bir başka adı hevadır. Heva, heves, kötülüklere meyil olan bütün duygularınız. Heva, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, hepsi hevalarınızdır. Bu hevaların muhtevası küfür kelimesiyle karşıt manyetik kutuplardır. Küfür kelimesinin manyetik kutbuyla hevaların manyetik kutbu birbirinin tersi olduğu için bir mıknatısla nasıl karşıt kutuplar birbirini çekerse, küfür kelimesi bütün karanlıkları kalbe geldikleri zaman kalpte tutar. Ama rahmet onunla aynı manyetik alanın sahibidir ve bu sebeple birbirlerini sadece iterler. Ve bu sebeple iman kelimesi gelen rahmet partiküllerini, rahmet nurlarını kendisine çekmez. Tam aksine iter. İttiği için de %2'den fazla rahmet birikimi hiç kimsenin kalbinde oluşamaz. Bu mümkün değildir. Bu sebeple mümkün değildir. Ve kişi nefs tezkiyesine bu noktada tam olarak başlamış sayılmaz. Çünkü nefs tezkiyesinin muhtevasında nefsinizin kalbine yazılan iman kelimesi asıldır ve o kelime henüz kalbinize yazılmamıştır. Ama şu anda nefsinizin kalbine giren bu rahmet nurları nefsinizin kalbinde %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi olursunuz. Başlangıçta gaybde Rahman'a duyulan huşu başlangıç huşusudur. Ama burada huşu müessesesi farklı bir görüntü arz edecektir. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu huşudan bahsediyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Sakın siz de zikirsizlik sebebiyle kalpleri kararan, kasiyet bağlayan insanlar gibi olmayın diyor Allah Teala. Zikri unutup

aradan uzun zaman geçip de kalpleri kararan ve sertleşen insanlar gibi olmayın sakın diyor. Ama ifade, baştaki ifade açık. Huşu sahibi olmak zamanı daha gelmedi mi? Ne zaman gelir bu zaman? Bu zaman o kişinin nefsinin kalbinde %2 nur birikimi tamamlandığı takdirde olur. O zaman gelmiş olur. Kişinin nefsinin kalbi %2 nur birikiminin sahibidir ve kişi huşuya ulaşır. Bu huşunun muhtevasının ne olduğuna beraberce bakalım. Enam suresinin, Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala bu huşu müessesesini şöyle açıklıyor. Vestaînu bis sabr ve salatı innehâ le kebîretun illâ alel hâşiîn. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْه۪ي رَاجِعُونَ Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla istihaneyi Allah'tan isteyin. İstihane mürşidinizin kim olduğu. Hacet namazı kılacaksınız diyor. Buradaki namazdan murat hacet namazıdır. Ve Allah'tan istihaneyi böyle isteyeceksiniz diyor Allah Teala. Nasıl isteyeceğinin formülünü vermiş. Ama bu büyük bir iştir, zor bir iştir diyor. Yani siz eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, günlerce hacet namazı kılsanız Allah Teala size mürşidinizi göstermez diyor ayetin 45 numaralı ayet. Bakara suresi 45 numaralı ayet. İllel haşiyin, illa alel haşiyin. Ama huşu sahipleri üzerine zor değildir diyor. Onlara zor değildir. Onlar için zor değildir. Ne demek bu? Daha ilk hacet namazlarında onlara mutlaka Allah-u Teala mürşitlerini gösterecektir. Peki bu huşu sahibi olanların huşu sahibi oldukları nereden belli? Nereden belli olduğuna bakalım. Allah-u Teala diyor ki o huşu sahipleri ki onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki kılacaklardır. Allah'a ilka edeceklerdir. Allah'a ulaştıracaklardır. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki enne kullanmış Allah Teala. Muhakkak şekilde, kesin şekilde inanırlar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına. Yetmez ve gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhları ölümden sonra tekrar Allah'a rücu edecektir. Rücu etmek, ait olduğu yere geri dönmek demek. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi önemli bir ayet. Hangi açıdan önemli bir ayet? Şu açıdan önemli bir ayet. İnsan ruhunun Allah'a iki defa ulaşacağının kesin belgesi bu ayet. Birincisi ne zaman? Bu ikinci yedi basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. 14. basamak turnası. 21. basamakta Allah'a ulaşır. Birinci ulaşma. Ve ruh Allah'ta iken ölürsünüz. O zaman ruhunuzu Allah Teala geri gönderir öldükten sonra başınızın üzerine ve ölüm melekleri ruhunuzu alıp Allah'a tekrar geri götürürler. Bunun adı rücudur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ikinci yedi basamaktaki kişi huşu sahibi olur. 12. basamakta. Kalbinde %2 nur birikimi oluşmuştur ve kişi bir inancın sahibidir. Şimdi huşu sahibi olan kişinin inanç sistemine beraber bakalım. Neye inanıyor bu kişi? 1. Allah'a inanıyor. 2. İnsan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşacağına inanıyor. 3. Bu kişi bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor.
4. Allah'ın sözü olduğunu biliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. İşte ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına, geriye döneceğine, Rabbine ulaşacağına, ölmeden evvel Allah'a mülaki olacağına yakin hasıl ederek kesin şekilde inanan bir insan var. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanmasının arkasında ne var? Allah'ın sözü var. Allah diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben de onu kendime ulaştırmayı dilerim. Ve kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Men yercullâhe fe inne ecelallâhi le'ad. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse fe men kânu yercul yika Allah'a. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse fe inne ecelallâhi le'ad. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Allah mı ulaştırır? İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Ulaştıranın kişi olmadığı, Allah olduğu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde kesinlik kazanıyor. Öyleyse 12. basamakta huşu sahibi olursunuz. Şimdi beraber bakalım Fatiha suresinde ne vardı? Ne diyorduk biz Allah-u Teala'ya? İyyâke nâbüdü. Yalnız sana kul oluruz. Ruhumuzu da, bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi sana kul kılarız. Ve İyyâke nestaîn. İstihaneyi sadece senden dileriz. Öyleyse Allah'tan başkasından istihane istenmez. İstihane hacet namazı kılınarak bulunur. İşte istihanenin niçin istendiği, İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Niçin? İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bize istihaneyi ver ki yalnız senden istediğimiz, yalnız senin söyleyeceğin mürşidimizin kim olduğunu bize söyle ki biz ona ulaşalım da ruhumuz sana doğru yola çıksın ve sana ulaşsın. Bizi ihtinas sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime hidayet et, ulaştır. Sıratel lezine en'amte aleyhim. O sırat-ı müstakim ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. İşte Allah'tan istihane, yalnız Allah'tan istihane isteyememiz kesindir. Sadece Allah'tan isteyebiliriz. Ve Allah-u Teala bunu üzerimize farz kılmış. İstihaneyi Allah'tan istememizi üzerimize farz kılmış. Estaizu bis sabr, sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin diyor. Bu üzerinize farzdır diyor Allah-u Teala. Yetmez. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Ya eyyüellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, siz diyor Allah-u Teala Allah'a ulaşmaya vesile olanı, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor. İşte gene bir farz. Hem burada isteyin diyor, hem de nasıl isteneceğini gösteren Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde bir defa daha farz kılıyor Allah Teala istihane istemeyi. Estaînu ve isteyin. İstihaneyi isteyin diyor Allah Teala. Namazla, hacet namazıyla ve sabırla. Ola ki siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz, Allah'tan istediniz, göstermez. Ta ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz güne kadar göremezsiniz.
Ve dileyen kişinin de huşu sahibi olması halinde göstereceğini söylüyor. Ne oldu şimdi burada? Kişi huşu sahibi oldu. Kesin olarak biliyor ki ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştıracak. Neden? Allah'ın sözü var. O Allah'a ulaşmayı diledi. Öyleyse Allah Teala mutlaka ulaştıracak. Hem Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine göre hem de Allah Teala'nın ulaştırması Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesine göre ve kişi hacet namazını kılıyor. Kılarsa ne olur? Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Bakara suresinin 45-46. Ayetleri bunu garanti ediyor. Allah kişi Allah'ın farz emrini yerine getirdi. Allah'a ulaşmayı diledi. Gene farz emrini yerine getirdi. Mürşidini sordu Allah'tan. Neden insanlar kendileri seçmek imkanının sahibi değiller? Çünkü Allah Teala diyor ki Alallahu kastü sebili. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamının dergâhına ulaşan yollar var. O yolların tayin edeni Allah'tır diyor. Sebillerin tayini sadece Allah'ın üzerine. Sebillerin kasti, sebillerin tayin edilmesi, mürşitlerin seçilmesi asıl ifadesiyle sadece Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Ve Allah vazifesini mutlaka yapar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mürşidini gösterir. 13. basamaktasınız. Ne yaptınız siz? Allah'a ulaşmayı dilediniz, bir adım attınız Allah'a doğru. Peki Allah'ın formülü neydi? 1'e 10. Size 10 tane ihsan verdi. Ve mürşidinizi gösterdi. Şimdi ikinci adım atacaksınız, mürşidinize ulaşacaksınız ve tabi olacaksınız. Ulaştınız, tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Ne olur? Geçen sefer Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için size 10 tane ihsan veren Allah-u Teala şimdi de 10 tane nimet verecek. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir, yerleşir. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Kimlerin? Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve o ruhla onlar yed edilirler, desteklenirler. Yani gelen ruh başlarının üzerinde önden arkaya doğru uzanarak yerleşir. O aynı zamanda bir nurdur. Çünkü başının üzerinde gelen ruhun salah nuru vardır. Birinci olay, o kişinin üzerine Allah'ın o nurla devrin imamını göndermesi ifade ediliyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde de aynı şey ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların ne zaman layık oluyorsunuz? Allah mürşidinizi gösterdiği zaman layık oluyorsunuz. Layık olanların üzerine emrinden ruh gönderir diyor. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma günün geldi. Yevmü't talakın geldi. Bu vücudu terk et demek için, emri tebliğ etmek için diyor. Başınızın üzerine devrin imamının ruhu geldi, yerleşti. Sonra ne olur? Allah-u Teala kalbinizin mührünün kapısını açar. İkinci nimet. Kalbiniz mühürlüydü. Mühür burada açıldı. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesi yazılı olarak doğarlar. Sonra Allah-u Teala kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Bu iman kelimesi bir manyetik alanı ihtiva eder. Bir mıknatısın bir ucu gibi. Mesela Kuzey Kutbu gibi. Fazılları kendine çekecek olan bir etkisi söz konusudur. Fazıllar da eğer iman kelimesi kuzey kutbu ise ense, fazıllar da es, güney kutbu. İki kutup birbirini çekeceği için zikir yaptığımızda gelen faziletler nefsimizin kalbindeki iman kelimesi tarafından çekilip kalbe
yapıştırılır ve oradan ayrılmazlar bir daha. İşte dört tane nimet oldu. Allah'ın beşinci nimeti bütün günahlarınızı sevaba çevirmektir. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre ne yaptı Allah Teala? Başınızın üzerine devrin imamını gönderdi ve kalbinizin içine iman kelimesini yazdı. Dört nimet oldu. Beşinci nimeti bütün günahlarınızı sevaba çevirmek, bütün seyyiatinizi hasenata çevirmek. Furkan 69'da cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor Allah Teala. Onların cezalarının artırılacağından bahsediyor. Ama 70'te diyor ki ama kim tövbe ederse, mürşidinde tövbeyi yapar da mümin olursa ve böylece nefs tezkiyesine başlarsa onların Allah günahlarını sevaba çevirir diyor. Amelü salihat yapan bu insanların günahlarını sevaba çevirir diyor. Allah'ın beşinci nimeti. Altıncı nimeti Allah Teala ruhunuza mürşidinin devrin imamının ruhunu göndererek vücudu terk etmesi emrini veriyor. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'ın yedinci nimeti nefsiniz nefs tezkiyesine başlıyor. Yani zikir yapıyorsunuz Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nereye geliyor? Göğsünüze geliyor, göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Ve kalbinizin mührünün üzerine rahmetle faz, rahmetle salavat dört grup enerji baskı yaparak mührü zülmani kapıya kadar itiyorlar. Nefsinizin kalbi, kalbinin zulmet kapısı, karanlıklar kapısı mühürleniyor. Kilitli. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları nefsinizin kalbini tamamen kaplıyor. Bütün karanlıklarda onlar kaplayacağı için kapı dışarı ediliyor. İman kelimesinin çekim gücü fazılları etrafında toplamaya başlıyor. Nefs tezkiyesi başlıyor. Yani fazilet birikimi nefsinizin kalbinde başlıyor. Bu fazilet birikiminin yüzdesi ne kadarsa fizik vücudunuz da o kadar şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. Nefsinizin tezkiyeye başlaması, ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması ve fizik vücudunuzun Allah'a kul olmaya başlaması, üç olay aynı statüde gerçekleşir. Nefsiniz tezkiyeye başlayınca %1, %2 derken %7'ye ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki afetlerde %7 azalma olmuştur. Fizik vücudunuz şeytanın tesir alanından %7 kurtulmuştur. Şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Başka bir tesir alanı mevcut değildir. Tesir alanı sadece nefsinizin afetlerinedir. Öyleyse nefsinizin afetlerinden %7'si azaldıysa artık şeytan size %7 tesir edemeyecektir. Fizik vücudunuz bu sebeple şeytana kul olmaktan %7 kurtulmuştur. Nefsiniz %7 temizlendiği gün ruhunuz da zemin kattan birinci kata kadar yükselme imkanının sahibi olur. İşte böylece ruhunuzun hidayeti başlar, nefsinizin hidayeti başlar ve fizik vücudunuzun hidayeti başlar. Fizik vücudunuz Allah'a verdiği ahdi, nefsiniz Allah'a verdiği yemini, ruhunuz da Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmek üzere harekete geçerler. Ve bir olay daha cereyan eder. İradeniz de onları kuvvet kullanarak doğruya davet ettiği afetlerde %7 azalma olduğu için %7 daha güçlenmiştir. Ve teslimi için ilk adımı atmıştır Allah'a teslimi için. Nefsin bütün afetleri yok olduğu zaman iradenin de size bir gereği kalmayacak. Onu Allah'a teslim edeceksiniz. Böylece ruhun ve çin nefsin
ve iradenin Allah'a teslimleri birer birer sahnelenir. 6, 7, 8, 9. Allah'ın nimeti. Ya 10. nimet ne? 10. nimette Allah'ın size 1'e 10 vermesi söz konusu. 10 tane nimet verdi. Size o güne kadar Allah Teala 1'e 10 veriyordu. Şimdi bu 1'e 10'u da 10 katına çıkarıyor. 1'e 100 yapıyor. Nimetin başlangıç noktası budur. Ne zaman Allah'ın size verdiği dereceler bir derecenize karşılık 100 dereceyi oluşturmaya başlamışsa artık nimete ulaştınız. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah bundan bahsediyor. Diyor ki kim Allah'ın yolundaysa, yani ruhu vücudundan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşmışsa ya o kişi infak ediyorsa Allah'ın gönderdiği rahmet, faz ve salavatı fizik vücudun göğsünden girerek nefsin kalbine veriyorsa, fizik vücut nefsi infak ediyorsa, biz onlara bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat kadar nimet veririz diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın 10 tane nimeti ikinci 7 basamağın sonuncusu olan 14. basamakta tecelli eder. Ruhta, reçte, nefste, iradede teslimler için hepsi harekete geçmişlerdir. Ve böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ikinci 7 basamağın sonuna ulaşmış bulunuyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah bitiriyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.

Bismillahirrahmanirrahim. Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi? Musa aleyhisselam şöyle dedi: Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Benimle arkadaşlık etmemen için benim tarafımdan kabul edilebilir bir özüre ulaşmış oldun. Böylece ikisi yola çıktılar. Bir kasaba halkına geldikleri zaman onun şehrin halkından yemek istediler. Fakat onları, ikisini misafir etmekten şehirdekiler çekindiler. Orada yıkılmak üzere bir duvar buldular. Hızır aleyhisselam hemen onu düzeltti. Musa aleyhisselam dedi ki, ''Eğer sen dileseydin, elbette onun bu hizmetin için bir ücret alırdın.'' Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Bu benimle senin aranda ayrılıktır. Sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin tevilini, yorumunu sana haber vereceğim. Lakin gemi denizde çalışan fakirlerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Onların arkasında bütün gemileri gasp ederek zorla alan bir melik, kral vardı. Fakat çocuk meselesine gelince, onun anne ve babası müminlerdi. Onları azgınlık ve küfre, inkara sürüklemesinden korktuk. Böylece onların Rabbinin onu, öldürülen genci, ondan daha hayırlı, temiz ve merhamete daha yakın olanla değiştirmesini istedik. Ve duvar ise şehirde iki yetim erkek çocuğa aitti. Onun altında onlara ait bir define vardı. Ve onların babası salih bir kimseydi. Bu sebeple Rabbin o ikisinin gençlik çağına erişmesini ve Rabbinden bir rahmet olarak defineyi çıkarmalarını istedi. Ve ben onu kendi emrimle, kendi isteğimle yapmadım, Allah'ın emriyle yaptım. İşte bu sabırlı olmaya güç getiremediğin şeylerin, olayların yorumudur. Ve sana Zülkarneyn'den sorarlar. De ki, ondan bahsederek size tilavet edeceğim, açıklayacağım. Muhakkak ki biz onu yeryüzünde kuvvetlendirdik, destekledik ve ona sebep olan her şeyden verdik. Böylece bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin grup ettiği yere ulaştığı zaman onu güneşi bulanık bir pınarda batarken buldu. Ve onun o pınarın yanında bir kavim, topluluk buldu. Ona şöyle dedik: Ya Zülkarneyn, dilersen onlara azap edersin, dilersen onlara karşı güzel davranış ittihaz edersin. Zülkarneyn, fakat kim zulmederse ona azap edeceğiz. Sonra kendi Rabbine reddedilir, geri gönderilir. Böylece ona dehşetli bir azapla azap edilir, dedi. Fakat kim amenu olursa, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, bundan sonra onun mükafatı güzeldir, cennettir ve dünya saadetidir. Ve ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz, uygulayacağız. Sonra bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin doğduğu yere ulaştığı zaman onu güneşi, ondan güneşten korunacak bir örtü yapmadığımız bir kavmin üzerine doğarken buldu. İşte böylece biz onun yanında oluşan şeyleri, olayları haberdar olarak ilmimizle ihata ettik. Sonra başka bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. İki set arasına ulaştığı zaman o ikisinden, o iki kavimden başka neredeyse hiç söz anlamayan bir kavim buldu. Ey Zülkarneyn! Muhakkak ki Yecüc ve Mecüc yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Bu sebeple onlarla bizim aramızda bir set yapman için sana harç verelim mi? Dediler. Zülkarneyn, bu konuda Rabbimin beni kuvvetlendirdiği, desteklediği şeyler daha hayırlıdır. Şimdi siz bana kuvvetle yardım edin. Onlarla sizin aranıza çok sağlam bir engel yapayım, dedi. Bana demir parçaları getirin.
İki dağın arası aynı seviye olunca üfleyin, körükleyin dedi. Onu ateş haline koyunca bana erimiş bakır getirin, onun üzerine dökeceğim dedi. Artık ona zahir olmaya, onu aşmaya güçleri yetmez ve onu delmeye muktedir olamazlar. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Ama Rabbimin vaadi geldiği zaman onu kırıp ufalar, yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır dedi. Ve izin günü onları birbirlerine karışmış halde bıraktık. Ve sura üfürüldü. O zaman onların hepsini topladık. Ve izin günü cehennemi kafirlere çok şiddetli bir arz edişle arz ettik, gösterdik. Onlar gözleri beni zikretmekten perdeli olanlardır. Ve onlar beni işitmeye muktedir olamadılar. Yoksa kafirler kullarımın benden başka dostlar edineceklerini mi zannettiler? Muhakkak ki biz cehennemi kafirlere bir ikram, kalacak yer olarak hazırladık. De ki, ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla olanlardır. Ve onlar güzel ameller işlediklerini zannediyorlar. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Artık onlar için kıyamet günü mizan tutmayız. Ayetlerimi örtmeleri, inkar etmeleri ve ayetlerimi ve resullerimi alay konusu edinmeleri sebebiyle onların cezası işte bu cehennemdir. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, onların ikramı Firdevs cennetleridir. Onlar orada ebediyen kalanlardır, kalacaklardır. Oradan ayrılmayı istemezler. De ki, denizler Rabbimin kelimeleri için, kelimelerini yazmak için mürekkep olsaydı ve onun bir mislini daha imdada yardıma getirmiş olsaydık bile, Rabbimin kelimeleri bitmeden denizler mutlaka tükenirdi. De ki, ben sizin gibi sadece bir beşerim. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. O takdirde kim Rabbine mülaki olmayı, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman salih amel, nefs tezkiyesi yapsın ve Rabbinin ibadetine başka birini, bir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 98 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu sure, senin Rabbinin kulu Zekeriya aleyhisselama rahmetinin zikridir, kıssasıdır. O, gizlice seslenerek Rabbine nida etmişti. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, gerçekten ben zayıfladım ve benim kemiklerim de zayıfladı ve başım, saçlarım ağardı. Ve Rabbim, ben sana dua ederek şaki olmadım dedi. Ve gerçekten ben, arkamdan benden sonra vali olanlar, benim soyumdan gelenler benim gibi davranmazlar diye korktum. Ve benim kadınım artık akir oldu. Bu sebeple bana, senin katından bir veli, dost, yardımcı, evlat bağışla. Bana ve Yakup aleyhisselamın ailesine varis olsun. Ve Rabbim, onu senden razı olan kıl. Ey Zekeriya! Gerçekten biz seni, ismi Yahya olan bir oğlan çocukla müjdeliyoruz. Onunla, o isimle daha önce bir kimseyi isimlendirmedik. Zekeriya aleyhisselam şöyle dedi, Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir?
ve benim kadınım artık akir, kısır oldu. Ben de yaşlanarak ihtiyarlığa ulaştım. Melek, işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana benim için kolaydır. Daha önce sen bir şey değilken seni ben yaratmıştım buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim bana bir delil kıl, işaret ver dedi. Allahü Teala şöyle dedi. Senin delilin, işaretin, insanlarla 3 gece normal, sağlıklı olduğun halde konuşamamandır. Bundan sonra mihraptan kavmine, kavminin karşısına çıktı. Böylece onlara Allah'ı sabah akşam tesbih etmelerini vahyetti. Konuşmadan iç sesiyle duyurdu. Ey Yahya! Kitabı kuvvetle, dikkatle al, kendine mal et. Ve biz ona sabi iken küçük yaşta hikmet verdik. Ve katımızdan ona sevgi ve zekat, nefs tezkiyesi verdik. Ve o takva sahibi oldu. Anne ve babasına karşı bir sahibiydi. Ve o asi, cabbar değildi. Ve doğduğu günde de ve öleceği günde de ve canlı olarak beyaz edileceği, yeniden diriltileceği günde de ona selam olsun. Kitapta Hazreti Meryem'i zikret. Ailesinden ayrılıp Şark doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra da onlardan ayıran bir perde çekti. O zaman ona ruhumuzu Ruhul Kudüs gönderdik. Ona normal bir beşer suretinde, hüviyetinde temessül etti, göründü. Hazreti Meryem şöyle dedi. Muhakkak ki ben, eğer sen takva sahibi isen bana bir zararın dokunmaz. Senden Rahman'a sığınırım. Ben sadece sana zeki, temiz bir erkek çocuk bağışlamak için senin Rabbinin bir Resulüyüm dedi. Hazreti Meryem dedi ki, bana bir beşer dokunmamış olduğuna göre benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve ben azgın, iffetsiz olmadım. Ruhul Kudüs işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana kolaydır ve onu insanlara bir ayet, mucize ve bizden bir rahmet kılacağız buyurdu. Ve emir kaza edilmiştir, yerine getirilmiştir. Böylece ona hamile kaldı. Bundan sonra onunla uzak bir mekana, yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine sığınmaya mecbur etti. Keşke ben bundan önce ölseydim. Unutularak unutulmuşların arasına karışsaydım dedi. O zaman onun, Hazreti Meryem'in alt yanından ona mahzun olma, üzülme diye bir nida geldi. Rabbin seni alt yanından bir su yolu kıldı, oluşturdu. Ve hurma ağacının gövdesini üzerine silkele. Taze hurmalar senin üzerine düşsün, orada toplansın. Artık ye ve iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen, o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim, adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi. Kavmindekiler dediler ki, ey Meryem, andolsun ki sen acayip kötü bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi ve senin annen de azgın, iffetsiz değildi. Bunun üzerine onu çocuğu işaret etti. Onlar dediler ki, beşikte olan bir sabi bebekle biz nasıl konuşuruz? Bebek şöyle dedi. Muhakkak ki ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi, peygamber kıldı. Ve beni nerede bulunursam bulunayım, bulunduğum her yerde mübarek kıldı. Ve hayatta kaldığım sürece namazı ve zekatı bana vasiyet etti, emretti. Ve anneme karşı bir sahibi olmayı emretti. Ve beni cebbar, zorba şaki kılmadı, yapmadı. Ve doğduğum gün ve öleceğim gün
ve canlı olarak beyaz edileceğim, diriltileceğim gün selam benim üzerimedir, banadır. İşte bu Meryem oğlu İsa, o Hakk'ın sözüdür ki onun hakkında şüphe ediyorlar. Allah'ın bir erkek çocuk edinmesi olamaz. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Bir işin olmasına karar verdiği zaman o takdirde sadece ona ol der ve o hemen olur. Ve muhakkak ki Allah benim Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Bundan sonra hizipler, gruplar kendi aralarında ihtilaf ettiler. Büyük gün müşahede edildiği, şahit olunduğu zaman vay o kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün onlara neler neler işittirilir ve neler neler gösterilir. Lakin zalimler bugün hala apaçık bir dalalet içindeler. Ve emrin yerine getirileceği hasret günüyle onları uyar. Ve onlar gaflet içindeler ve onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki biz, yeryüzüne ve onun üzerinde olan kimselere biz varis olacağız. Ve onlar bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim aleyhisselamı zikret. Muhakkak ki o, sadık, çok sadaka veren, sadakatli, her zaman doğruyu söyleyen bir nebi idi. İbrahim aleyhisselam babasına dedi ki, ''Ey babacığım, işitmeyen ve görmeyen ve sana hiçbir şekilde bir şeyle faydası olmayanlara niçin tapıyorsun? Ey babacığım, muhakkak ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol, seni sırat-ı seviyeye, düzgün, seviyeli, Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim, ulaştırayım. Ey babacığım, şeytana kul olma. Muhakkak ki şeytan Rahman'a asi oldu. Ey babacığım, muhakkak ki ben sana Rahman'dan azap dokunmasından korkuyorum. O durumda şeytana veli dost olursun. İbrahim aleyhisselamın babası şöyle dedi. Ey İbrahim, sen benim ilahlarıma rağbet etmiyor musun? Kıymet vermiyor musun? Eğer sen bundan vazgeçmezsen, mutlaka seni taşlarım ve uzun müddet benden uzaklaş. Sana senin üzerine selam olsun dedi. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Ve ben sizden ve Allah'tan başka dua ettiğiniz şeylerden ayrılıyorum. Ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki inşallah, bu dualarla ben Rabbime şaki olmam. Böylece onlardan ve onların Allah'tan başka kul olduğu şeylerden ayrıldığı zaman ona İshak ve Yakub'u hibe ettik, o istemeden bahşettik. Ve hepsini nebi, peygamber kıldık. Ve onlara rahmetimizden bahşettik, karşılıksız verdik. Ve onları Hazreti İbrahim ve oğullarını bütün dillerde, lisanlarda sadık ve âli, üstün, yüce kıldık. Kitapta Musa aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o, muhlis ve nebi peygamber Resul idi. Ve Tur'un sağ tarafından ona seslendik. Ve onu söyleşmek, vahyetmek için yaklaştırdık. Ve ona rahmetimizden kardeşi Harun aleyhisselamı nebi, peygamber olarak bahşettik. Ve kitapta İsmail aleyhisselamı da zikret. Çünkü o vaadine sadıktı ve o nebi resuldü. Ve o ehline, halkına ve ailesine namazı ve zekatı emrediyordu. Ve o Rabbinin katında razı olunmuşlardandı. Ve kitapta İdris aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o sadık bir nebi, peygamber idi. Ve onu yüce bir mekana, makama, cennete yükselttik. İşte onlar
Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Adem aleyhisselamın zürriyetinden, neslinden ve Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim aleyhisselam ve İsrail aleyhisselamın zürriyetinden ve bizim hidayete erdirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı. Bundan sonra onların arkasından gelen nesil namazı ihmal, zayi ettiler ve şehvetlere, nefsin arzularına tabi oldular. Artık yakında gay, cehennemde en alt bölümle karşılaşacaklar. Tövbe edenler, amenü olanlar ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir şeyle zulmedilmez. Adın cennetleri ki onları Rahman kullarına gıyaben vaat etti. Muhakkak ki o adın cennetleri onun Allah'ın vaadidir, yerine gelecektir. Orada boş söz işitilmez, sadece selam. Ve orada onların sabah ve akşam rızıkları vardır. Kullarımızdan takva sahibi olanları varis kıldığımız cennet işte budur. Ve biz Resul melekler, Rabbinin emri olmaksızın inmeyiz. Bizim önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olanlar O'nundur. Ve senin Rabbin seni unutmuş değildir. Semaların, yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Öyleyse O'na kul ol. O'nun kulluğunda sabırlı ol. O'nun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musun? Ve insan, ben öldükten sonra mı diri canlı olarak mutlaka çıkarılacağım der. Ve insan, daha önce o bir şey değilken, bizim onu nasıl yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun ki, sonra da onları ve şeytanları mutlaka haşredeceğiz, toplayacağız. Sonra onları mutlaka cehennemin etrafında dizüstü çökmüş olarak hazır kılacağız. Sonra bütün gruplardan onların hangisi Rahman'a karşı daha çok asi, azgın olduysa onları mutlaka ayıracağız. Sonra ona cehenneme maruz kalmayı en çok hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. Ve sizden biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz illa muhakkak ona cehenneme varacaksınız. Bu, senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Ve ayetlerimiz onlara beyan edilerek okunduğu zaman kafirler ameni olanlara şöyle dediler. İki gruptan hangisi makam bakımından daha hayırlı ve meclis bakımından daha güzel? Ve onlardan önce mal ve görünüş bakımından daha güzel nice nesiller helak ettik. De ki, kim dalaletteyse o zaman onlar ya vaad olundukları azabı veya o saati kıyameti görene kadar Rahman ona zamanı uzatarak mühlet verir. Böylece kimin mekan bakımından daha şerli ve yardım bakımından daha zayıf olduğunu yakında bilecekler. Ve Allah, hidayette hidayete ermiş olanların hidayetini arttırır. Baki olan salih ameller, Rabbinin indinde sevap bakımından daha hayırlıdır. Ve dönüş, karşılığı olan mükafat bakımından da daha hayırlıdır. Öyleyse hala ayetlerimizi inkar ederek, bana mutlaka mal ve evlat verilecektir diyeni gördün mü? O, gayba muttali mi oldu? O, gaybı görüp bildi mi, vakıf mı oldu? Yoksa Rahman'ın indinde huzurunda bir ahd mı aldı? Hayır, öyle değil. Onun söylediklerini yazacağız ve ona azabı uzattıkça uzatacağız. Ve onun söylediği şeylere biz varis olacağız. Ve o bize fert olarak tek başına
mal ve evladı olmaksızın gelecek. Ve onlar putperestler, kendilerine izzet şeref olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, öyle değil. Putlar onların ibadetlerini inkar edecekler ve onlara hasım karşı olacaklar. Onları kışkırttıkça kışkırtan, tahrik eden şeytanları kafirlerin üzerine nasıl gönderdiğimizi görmüyor musun? Artık onlar için acele etme. Biz sadece onlara günlerini saydıkça sayıyoruz. O gün muttakileri, takva sahiplerini Rahman'ın huzurunda izzet ve ikramla haşredeceğiz, toplayacağız. Ve mücrimleri, suçluları susamış olarak cehenneme sevk edeceğiz. Rahman'ın indinde ahd ittihaz edenlerden, Allah'tan ahd alanlardan başkası şefaate malik olamaz. Rahman bir çocuk ittihaz etti, edindi dediler. Andolsun ki siz çok kötü bir şey yaptınız, söylediniz. Bundan neredeyse semalar, gökyüzü parçalanacak ve yeryüzü yarılacak ve dağlar çökerek yıkılacaktı. Rahman'a bir çocuk isnat etmeleri sebebiyle. Ve Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz, olamaz. Semalarda ve yeryüzünde olan kimselerin hepsi mutlaka Rahman'a kul olarak gelecek. Andolsun ki onları tek tek adetlendirerek tespit etti, saydı. Ve kıyamet günü onların hepsi ona ferdi olarak tek başına gelecek. Muhakkak ki ameni olanları ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları, Rahman, muhabbet duyulanlar, sevilenler kılacak. Böylece biz onu Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için. Ve onlardan önce nice nesiller helak ettik. Onlardan birini görüyor musun? Veya onların ufacık bir sesini duyuyor musun? Taha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 135 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Kur'an'ı sana meşakkat, güçlük olsun diye indirmedik. Huşu sahiplerine zikir, öğüt olsun diye. Arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir. Rahman arşın üzerine istiva etti. Semalarda ve arzda ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar O'nundur. Ve sen sözü açıklasan da açıklamasan da muhakkak ki O, gizliyi ve daha gizliyi ve en gizliyi bilir. Allah ki O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Sana Musa aleyhisselamın haberi geldi mi? Bir ateş gördüğü zaman ailesine şöyle demişti. Durup bekleyin. Muhakkak ki ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kor, nur getiririm veya ateşin üzerinde nurun yanında hidayeti bulurum. Böylece oraya ateşin nurun yanına geldiği zaman ya Musa diye nida olundu. Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Şimdi pabuçlarını çıkar, şüphesiz sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ve ben seni seçtim. Öyleyse vahyolunan şeyi dinle. Muhakkak ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kul ol ve beni zikretmek için namazı ikame et. Muhakkak ki o saat kıyamet saati gelecektir. Bütün nefslere, herkese çalışmalarının karşılığının, ceza veya mükafatlarının verilmesi için neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim. Öyleyse ona, kıyamet saatine, inanmayanlar ve hevesine, nefsinin afetlerine tabi olanlar, sakın seni ondan
kıyamet gününe iman etmekten alıkoymasın. O takdirde sen de helak olursun. O sağ elindeki nedir ey Musa? O benim asamdır. Ben ona dayanırım, yaslanırım. Ve onunla koyunlarımın üzerine yaprak silkelerim. Benim için onda daha başka menfaatler, faydalar da vardır dedi. Allahu Teala, ey Musa, onu at dedi. Böylece

bana işimi kolaylaştır ve dilimden düğümü, peltekliği çöz. Sözlerimi idrak etsinler ve ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun, onunla gücümü artır, beni güçlendir ve onu işimde bana ortak kıl. Seni çok tesbih etmemiz için ve seni çok zikredelim. Muhakkak ki sen bizi görensin. Allahu Teala, ey Musa, sana istediğin verilmiştir dedi. Ve andolsun ki seni bir kere daha nimetlendirdik, nimetlendirmiştik. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra onu denize, Nil nehrine bırakmasını vahyetmiştik. Böylece deniz onu sahile atsın. Benim ve onun düşmanı onu alsın. Ve gözümün önünde korumam altında yetiştirilmen için sana kendimden muhabbet, sevgi verdim. Kız kardeşin seni izleyerek yürüyordu. Seni saraya aldıkları zaman onlara şöyle diyordu. Size ona kefil olacak, emzirip bakacak birisine delil olayım mı? Bulmanızda yardım edeyim mi? Böylece seni annene döndürdük. Onun gözü aydın olsun ve mahzun olmasın diye. Ve birisini öldürmüştüm. O zaman da seni gamdan, üzüntüden kurtarmıştık. Ve seni sınavlarla imtihan ettik. Böylece Medyen halkı içinde senelerce kaldın. Sonra kaderin gereği takdir edilen zamanda buraya geldin ya Musa. Ve ben seni nebi olarak kendime seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin ayetlerimle, mucizelerimle gidin ve benim zikrimi, beni zikretmeyi ihmal etmeyin. Daimi zikirde olun. Firavun'a ikiniz gidin. Muhakkak ki o azdı. O zaman ona yumuşak söz söyleyin. Böylece o tezekkür eder, anlar veya huşu duyar. O ikisi, Rabbimiz, gerçekten biz onun bize karşı ifrata, aşırı gitmesinden veya azgın davranmasından korkuyoruz dediler. Allahü Teala, ikiniz de korkmayın. Muhakkak ki ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm dedi. O halde ikiniz ona gidin ve ona şöyle söyleyin. Muhakkak ki biz senin Rabbinin iki Resulüyüz. İsrail oğullarını artık bizimle beraber gönder ve onlara azap etme. Sana Rabbinden ayet, mucize getirdik. Ve hidayete tabi olanlara selam olsun. Muhakkak ki yalanlayanların ve yüz çevirenlerin üzerine azap olduğu bize vahyolundu. Firavun şöyle dedi. Öyleyse ikinizin Rabbi kimdir ya Musa? Hazreti Musa, bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını lütfeden, ihsan eden, sonra da hidayete erdirendir dedi. Firavun, öyleyse evvelki nesillerin durumu nedir dedi. Onun ilmi Rabbimin yanında bir kitap, Ümmül Kitap'tadır. Benim Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz dedi. Yeryüzünü size döşek, beşik yapan, orada sizin için yollar açan ve semadan su indiren O'dur. Sonra da O'nunla farklı farklı bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Muhakkak ki bunda akıl sahipleri için elbette ayetler, deliller vardır. Sizi O'ndan yarattık ve sizi oraya geri döndüreceğiz. Ve sizi oradan bir kere daha çıkaracağız. Ve andolsun ki ayetlerimizin, mucizelerimizin hepsini ona gösterdik. Buna rağmen yalanladı ve yalanında direndi. Sen bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmak için mi bize geldin ya Musa dedi. Öyleyse biz de sana mutlaka onun gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda bir zaman buluşma zamanı ve bizim ve senin ihtilaf etmeyeceğimiz uygun bir yer tayin et, seç. Musa aleyhisselam, sizin bizimle buluşma zamanınız ziynet, bayram günü ve insanların toplandığı

duhan, kuşluk vakti olsun dedi. Böylece Firavun döndü, gitti. Arkasından hilelerini topladıktan sonra geldi. Musa aleyhisselam onlara şöyle dedi. Size yazıklar olsun. Allah'a yalanla iftira etmeyin. Yoksa sizi azapla yok eder ve ona iftira edenler heba olmuştur. Böylece işlerini, hilelerini kendi aralarında görüştüler, tartıştılar ve gizlice konuştular. Bu ikisi gerçekten iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve üstün olan tarikatınızı, yolunuzu, dininizi yok etmek istiyorlar, dediler. Firavun şöyle dedi. Artık hilelerinizi, sihirlerinizi toplayın. Sonra saf saf sırayla gelin. Ve o gün üstün gelen felaha, kurtuluşa, zafere ulaşmış olur. Ya Musa, asanı sen mi atarsın, yoksa önce atan biz mi olalım, dediler. Musa aleyhisselam, hayır, siz atın, dedi. Böylece onları attıkları zaman onların ipleri ve asaları kendisine onların sihirlerinden dolayı hızla hareket ediyor gibi göründü. Bu sebeple Musa aleyhisselam kendinde bir korku hissetti. Korkma, muhakkak ki sen üstünsün, dedik. Ve sağ elindekini asanı at. Onların yaptığı şeyleri yutacak. Onların yaptıkları sadece sihirbaz ilesidir ve sihirbazlar nereden gelirse gelsinler, felaha, kurtuluşa eremezler. Bunun üzerine sihirbazlar secde ederek yere kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik, dediler. Firavun, size izin vermemden önce ona iman mı ettiniz? Muhakkak ki o, gerçekten size sihir öğreten sizin büyüğünüzdür, ustanızdır. Bu durumda mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi mutlaka hurma ağacına asacağım ve böylece hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcı imiş gerçekten bileceksiniz, dedi. Bize gelen mucizeler karşısında asla seni tercih etmeyiz, üstün tutmayız. Çünkü bizi o yarattı. Bu durumda sen yapacağını yap. Fakat sen ancak bu dünya hayatında yaparsın, dediler. Muhakkak ki biz hatalarımızı ve ona karşı sihirden bize zorla istemeyerek yaptırdığın şeylerden dolayı bizi mağfiret etsin, affetsin ve günahlarımızı sevaba çevirsin diye Rabbimize iman ettik. Ve Allah daha hayırlıdır ve daha bakidir, kalıcıdır. Muhakkak ki kim Rabbine suçlu olarak gelirse, o takdirde mutlaka cehennem onun içindir. Orada ne ölür ne yaşar. Ve kim salih ameller nefs tezkiyesi yapmışsa ve ona Allah'a mümin olarak gelirse, o zaman işte onlar için yüksek dereceler vardır. İçinde ebedi kalacakları, altından nehirler akan Adn cennetleri vardır. Ve işte bu tezkiye olanların, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların mükafatıdır. Ve andolsun ki biz Musa aleyhisselama vahyettik ki kullarımla gece yola çıkıp yürü. Sonra da asanla vurarak onlar için denizde kuru bir yol aç. Firavun'un size yetişmesinden korkma ve suda boğulmaktan da endişe etme. Böylece Firavun ordusuyla onları takip etti. Bunun üzerine deniz onların üzerine öyle bir kapanışla kapandı ki onları tamamen örterek kapladı, onları suda boğdu. Ve Firavun kavmini dalalette bıraktı ve kavmini hidayetten men etti. Ey Beni İsrail! Sizi düşmanınızdan kurtarmıştık ve Tur'un sağ tarafında sizinle buluşmak üzere vaatleştik ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin ve onda yediğiniz şeylerde azgınlık, nankörlük etmeyin. Aksi halde size gazabım iner
Ve kimin üzerine gazabım inerse artık o heva olmuştur, nefsinin hevasına tabi olup dalalete düşmüştür. Ve muhakkak ki ben mürşidin önünde 12 ihsanla tövbe edenler ve ikinci defa amenu, kalbine iman yazıldığı için imanı artan mümin olanlar ve salih amel zikir yapanlar, nefsi ıslah edici amel işleyenler için mutlaka gaffarım, onların günahlarını sevaba çevirenim. Sonra onlar benim tarafımdan hidayete erdirilir, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştırılır. Ey Musa! Seni kavminden ayırıp sana acele ettiren nedir? Musa aleyhisselam, onlar benim izim üzerindeler. Benim arkamdan geliyorlar. Ve Rabbim ben senin rızan için sana gelmekte acele ettim dedi. Allahü Teala, muhakkak ki biz böylece senin kavmini senden sonra imtihan etmiştik. Ve Samiri onları delalete düşürdü dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam esefle üzülerek, gadapla öfkeyle kavmine döndü. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatle vaat etmedi mi? Buna rağmen ahd süresi size uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizin gazabının üzerinize inmesini mi istediniz? Bu sebeple mi vaadimi sizden aldığım vaadi yerine getirmediniz dedi. Sana vaat ettiğimizden kendi isteğimizle dönmedik. Ve lakin bize o kavmin zinetleri altın süs eşyaları yüklenmişti. Bu yüzden onları eritmek üzere ateşe attık. Sonra Samiri de attı dediler. Böylece onlar için ortaya böğüren bir buzağı heykeli çıkardı. Ve onlara Samiri ve taraftarları, bu sizin ilahınız ve Musa'nın da ilahı. Fakat o unuttu dediler. Onlara sözle cevap vermediğini ve onlara zarar veya fayda vermeye malik olmadığını görmüyorlar mı? Ve andolsun ki Harun aleyhisselam daha önce onlara şöyle dedi. Ey kavmim! Siz onunla sadece imtihan edildiniz. Ve muhakkak ki Rahman sizin Rabbinizdir. Artık bana tabi olun ve emrime itaat edin. Musa bize dönünceye kadar ona kendimizi vakfetmekten, ibadet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz dediler. Musa aleyhisselam, ey Harun! Onların dalalete düştüğünü gördüğün zaman onları uyarmaktan seni ne men etti? Dedi. Niçin bana tabi olmadın? Yoksa emrime isyan mı ettin? Harun aleyhisselam, ey annemin oğlu! Sakalımı ve başımı, saçımı tutma, çekme. Gerçekten ben senin, İsrailoğulları arasında fırkalar oluşturdun, ikilik, düşmanlık çıkardın ve sözümü tutmadın, emrimi yerine getirmedin demenden korktum, dedi. Öyleyse ey Samiri, senin onlara hitabın neydi, onlara ne söyledin, dedi. Samiri, ben onların görmediği şeyi gördüm. Resulün Cebrail aleyhisselamın izinden ayağının bastığı yerdeki topraktan bir avuç aldım. Sonra da onu erimiş madenin içine attım. Ve böylece bu nefsime bana güzel göründü dedi. Musa aleyhisselam, artık git. Senin için söz konusu olan bütün hayatın boyunca bana dokunmayın demendir. Muhakkak ki senin için asla vazgeçilmeyecek bir vaat, ceza vardır. Ve ona ısrarla kendini vakfettiğin, taptığın ilahına bak. Onu mutlaka yakacağız. Sonra da elbette onu toz haline getirerek küllerini savurup denize atacağız, dedi. Sizin ilahınız sadece Allah'tır ki, ondan başka ilah yoktur. İlim, ilmiyle her şeyi kaplamıştır, kuşatmıştır. İşte böylece geçmiş olan haberleri sana anlatıyoruz. Ve sana katımızdan zikri, Kur'an'ı verdik. Kim ondan yüz çevirirse, o zaman muhakkak ki o, kıyamet günü ağır bir yük, kaybettiği dereceleri yüklenir. Onlar onda
o yükün getireceği azabın içinde ebedi kalacak olanlardır. Ve kıyamet günü yüklendikleri onlar için ne kötü yüktür. O gün ki sura üfürülür ve mücrimleri o izin günü morarmış olarak haşredeceğiz, toplayacağız. Onlar aralarında dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizlice konuşacaklar. Onların söyledikleri şeyleri biz daha iyi biliriz. Yol bakımından onlara emsal olan sadece bir gün kaldınız diyecek. Ve sana dağlardan soruyorlar. O zaman onlara de ki, Rabbim onları savurup atacak. Böylece onu dağların yerini boş bir düzlük olarak bırakacaktır. Orada dağların yerinde bir eğrilik ya da bir engebe, alçaklık, yükseklik görmezsin. İzin günü kendisinde eğrilik olmayan davetçiye tabi olurlar. Rahman'a karşı sesler kısılır. O zaman hemsten, hafif fısıltıdan başka bir şey, ses işitmezsin. İzin günü Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden razı olduğu tasarruf rızasının sahibi kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Allah onların önündekileri ve arkasındakileri, onların geçmişini ve geleceğini bilir ve onu ilim ile ihata edemezler, bilemezler. Hay ve kayyum olan Allah'a veçler herkes boyun eğdi ve zulüm yüklenenler heba cehennemlik oldular. Ve mümin, kalbine iman yazılmış olarak salih, nefsi ıslah edici amel işleyen kimseler, artık zulümden kendilerine haksızlık yapılmasından ve kazandıkları derecelerin azaltılmasından korkmasınlar. Ve böylece Kur'an'ı Arapça olarak indirdik. Ve onda vaat edilenleri açıkladık. Böylece takva sahibi olurlar veya onlar için bir zikir, ibret olur. İşte hak ve melik olan Allah yücedir. Ve Kur'an'ın tamamlanması hususunda onun vahyi, sana kada edilmeden, tamamlanmadan önce acele etme. Ve Rabbim, benim ilmimi artır de. Ve andolsun ki Adem aleyhisselama daha önce ahd verdik, fakat o unuttu. Ve onu azimli bulmadık. Ve meleklere, Adem aleyhisselama secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O iblis direndi, secde etmedi. Bunun üzerine Adem aleyhisselama şöyle dedik. Ey Adem, muhakkak ki bu şeytan senin için ve zevcen eşin için düşmandır. Sonra sakının, dikkat edin ki sizin ikinizi de cennetten çıkarmasın. O zaman şaki olursunuz. Muhakkak ki senin için orada cennette acıkmak ve çıplak kalmak yoktur. Ve muhakkak ki sen orada susamazsın ve sıcaktan yanmazsın. Böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sona ermeyecek bir saltanata delalet edeyim mi? Ulaşmanı sağlayayım mı? Bunun üzerine ikisi de ondan, o ağaçtan yediler. O zaman ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Ve Adem Rabbine asi oldu, böylece azdı. Sonra Rabbi onu seçti. Böylece onun tövbesini kabul etti ve onu hidayete erdirdi. Allahu Teala şöyle dedi. İkiniz oradan aşağı inin. Hepiniz şeytan ve siz birbirinize düşman olarak. Bundan sonra benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa artık o dalalette kalmaz ve şaki olmaz. Ve kim benim zikrimden yüz çevirirse o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim, hayat vardır. Ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz. Kıyamet günü şöyle dedi. Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben daha önce görüyordum. Allahü Teala, işte böyle ayetlerimiz sana geldi
fakat sen onları unuttun. Ve aynı şekilde senin yaptığın gibi o günde sen unutulursun dedi. İsraf edenleri, haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Ve ahiret azabı daha şiddetli ve bakidir, devamlıdır. Onlar hala hidayete ermediler mi? Onlardan önce nice nesilleri helak etmemize rağmen ki şimdi onlar, onların meskenlerinde dolaşıyorlar. İşte bunda nehy sahipleri, Allah'ın yasaklarına riayet edenler için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Ve eğer Rabbinden daha önce söylenmiş bir kelime, söz ve belirlenmiş bir müddet olmasaydı, onlara mutlaka bir ceza lazım gelirdi. O halde söylenen şeylere sabret ve Rabbini güneşin tuluğundan doğuşundan önce, güneşin grubundan batışından önce ve gecenin bir kısmında hamd ile tesbih et ve gündüz boyunca da tesbih et. Umulur ki böylece rızaya ulaşırsın. Ve onlardan bazılarına onları imtihan etmemiz için onlarla metalandırdığımız, faydalandırdığımız dünya hayatının ziynetlerine gözlerini dikme, imrenme. Ve Rabbinin rızkı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Ve ehline, ailene ve etrafındakilere namazı emret ve onun üzerinde namazda sabırlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Akıbet, en güzel sonuç takva sahiplerinindir. Bize Rabbinden bir ayet getirse olmaz mı? Dediler. Evvelki sahifelerde beyineler, ispat vasıtaları, deliller onlara gelmedi mi? Ondan önce gerçekten biz onları azapla helak etmiş olsaydık, muhakkak şöyle derlerdi. Rabbimiz, bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil, rezil ve rüsva olmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık. De ki, herkes beklemekte, öyleyse siz de bekleyin. Artık kim sırat-ı seviye, sırat-ı mustakim ehlidir üzerindedir ve kim hidayete ermiştir, yakında bileceksiniz.''

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Al-İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde "Fen haccuke" eğer seninle tartışırlarsa, yine konu tartışma. "Fekul estentü veçiye lillahi ene ve men ettebani." Ben ve bana tabi olanlar biz veçimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah ile ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz, Kur'an-ı Kerim tefsiri yapmak üzere. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim tefsiri deyince hep söylerim. Kur'an-ı Kerim tefsiri Kur'an'ın ruhunu açıklamaktır. Lafzını değil. Kur'an'ın ruhu da artık insanların çoğu tarafından, çok büyük bir kısmı tarafından bilinmiyor. Kur'an'ın ruhunu ancak Allah öğretir. Allah'ın öğrettikleri